tararlar. Ab hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş. Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır. Nefsiniz de devamlıdır. Ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemseke bil urvetil vuzga enfisame seha. Enfisame leha. Allah Teala'nın bu düzeninde ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine
boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan biri mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'a dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyillezî, bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahü veliyyillezîne âmenû yuhricuhum mine zulümâti ilen nûri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah Teala da onu söylüyor. Allah'a amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlerle dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başının üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır atfala. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar. Kulaklara tekrar bakra koyar. Gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıskta tutmak için, küfürde tutmak için
ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut, sevgili kardeşlerim, insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım, 256'nın tağut var. Hemen yümün billahi diye başlıyor Allah-u Teala. Allah'a amin olursa. Ve tağutu hemen yekfur bit tağuti. Tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse, o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَتْلَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ela yehtiyehim tarika, ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları tağut olmaları manasına gelmez tabi. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinler

Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan, ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği kişiler. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yara külle ayetin la yuminu biha. Ve en yara sebiler rüşdi la yette huzur sebila. Ve en yara sebiler gayye yette huzur sebila. Diyor ki Allah Teala o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabii. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa,

0: ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolunda men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İnni iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytânirracîm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Âmin. Eûzü billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir? İslam nedir? Bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor küçük insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarikı sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarikı müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünüm. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk kitap hangi mürşidin elini öptüyseniz onun dergahıdır. İkinci etap devrin imamının dergahıdır. Buraya kadar yolun adı sebildir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı tarik-i müstakime açılır. Yedi tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer aşılır. Yedinci gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Fakat yedinci kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan ayrıldıktan sonra ilk kapıdan içeriye girmek şeklindedir. Yani zemin katta halifenin, devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Ama yedinci katta içeri girilerek sırat-ı müstakimden ayrılırmış. İki katta da, birinci kat, zemin katta da, yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, bu yılın adı tarik-i müstakim. Altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i mahfuza açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra yedi tane yedinci katın alemi. İkinci yatay yol. Sidretül Münteha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan ikinci dikey yol. Tarık-ı müstakimle son sebil dikey. Birinci sebille üçüncü sebil yatay iki tane yol. Öyleyse bu yollar sırat-ı müstakimi oluşturur bir bütün olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibarımız yoksa, bunun arkasında Allah'ın yolundan, tasavvuftan ayrılmış olduğumuz gerçeği yatar. Bu Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan bilinçsiz kafalar şunu öğrenmelidirler. Vaktiyle sizin atalarınız ilahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Vaktiyle sizin atalarınız dünyanın hakimiydiler. Cihan hakimiydiler. Osmanlı dediğiniz zaman orada durun ve bir düşünün bakalım. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de İnne dine indallahil İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim. 1400 yıl olarak. Ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar tasavvuf adı verilen bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz. Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhisler aslında 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış. Bilmem kaçıncı asra kadar devam etmişmiş, ondan sonra yok olmuşmuş. Ondan evvel tasavvuf diye bir şey hiç yokmuşmuş. Bu mışmışları, mişmişleri o sizlerin yazdığı makalelerin, size o yazıyı yazdıran zavallı gazetelerin satırları arasında hep kaybedeceksiniz. Doğruyu öğrendiğiniz gün. Eğer utanmayı bir nebzecik bilebilirseniz, o zaman göreceksiniz Allah'ın hikmetleri nasıl size çarpacak. Sizi nasıl doğrulara yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zırvalar zırvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş. 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da, fizik bedenlerinde nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunların hepsini yaparız. Ve de hepsini yaptığımız için de doğru posta cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse biz de teslim olmanın 5 şartını da evvelallah yerine getiriyorsak öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler izahat bu hazin komedi trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standardı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim? Diyoruz ki, İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler, İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe. Ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan, kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa. Bu safhaların 3'ü tam 7 açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Ben Asr suresinde. Ver asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar, hepsi cehenneme gidecekler. Hüsranda olan insanların ebediyen cehennemde kalacağı Müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar İslam'da değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Bel-Asr suresinin ilk iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir? Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman aval aval yüzümüze bakıyorlar. Ne söylediğimizin farkında bile değiller. Kur'an'a baktıkları zaman da amin olmak onlara bir şey ifade etmiyor. Bunu mümin olmak zannediyorlar. Amini olmak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir vasıf taşır ki 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz. Kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar, Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi, işte kalbindeki perdeyi açtık, görüşün keskin oldu, şimdi bak, o zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de doğruları öğrenelim ve herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamıza. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirde. Ondan evvelki devirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkatle bakın. Beş tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak. İkinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek. Ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir. Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha? İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devrede sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa oluşsun, tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek üzere, teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sormak istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cevheri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği ulaşmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum, tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sana duyulmayan bir küçücük devlet haline geldi? Tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için. Toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için. İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler, bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere, zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım, neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok? O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikirde farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerimemiz 28 Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır. Açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi veskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasında zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler zikirsiz geçiyorsunuz? Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünebihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar, biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu? İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e dört unsur koymuş. Emri vermiş bir, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e iki, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e üç, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse dört ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynı yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerimize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını inkar ediyorsunuz. Hem de nasıl hasta bir izahla. İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah-u Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki İşte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah Teala 11 defa, 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani tasavvufu yaşamanızı üzerinize farz kılmış. Ya sadece 11 defa. Haberdar mıydınız? İbret-i alim olsun diye bir defa daha saymak istiyorum. Hani bir söz vardır. Kör kör parmağım gözüne diye. 11 defa kör kör parmağım gözüne diyorum bu akşam sizlere. Bir, Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslumu lehu min kavleyen yetiyekümül azabe sümmelatum sarun. Üzerinize o azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor? Allah Teala Rad Suresi'nin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah-u Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor, azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun. Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. İslam acaba İslam'ın 5 tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde, hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. Beş safanın beşinde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün siz tasavvufu yaşayanların ne yaptığınızı ne diyorsunuz? Onların yaptıklarından farklı bir şey mi yapıyorlar? Bugün tasavvufu yaşayanlar da önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra mürşitlerine ulaşıyorlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. ...14 asırdan beri yaşanan tasavvufun bugünkü temsilcileri gene tasavvufu yaşamaya devam ediyorlar. İşte 14 asırdan beri yaşanan Kur'an'dan bu taraf olan devreden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşamayan, yaşayamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için, farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

onlar 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son bir mürşitti. Çok güzel. Peki Hazreti Ebubekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ayırt edebileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşit olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin. Takva müessesesi 5 safhadan oluşuyor. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva ve beşincisi de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve ettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah Teala.
Üçüncü ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah-u Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayet-i kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29, 34 ayette Allah'ın ne demek istediğine bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin yeminini yerine getirmesine, tezkiye olmasını emrediyor Allah Teala. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, bana verdiğin misakini gerçekleştir. Fizik vücudumuza hitap ediyor. O zaman diyor, kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Nefse diyor ki, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki, bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik vücudunuzu, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım, ondan sonra geçelim diye düşünüyorum sonrasına. Allah Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime, Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman'ın 5 ve tebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8. Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor.
Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Allah görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminli birden üzerimize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanış tarzının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Ve o Kur'an-ı Kerim'in

İşte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunu farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'alaştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınızı da duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'alaşmayı dilediler. Hepsi devrin, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesinde. Bakara suresinin 136. ayeti kerimesi. Nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. 7 vakit namaz kılıyorlar diye biz de kılarız. 2 kat zekat veriyorlardı en az. Biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı. Kandil günleri oruç tutuyorlardı. Biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı

0: yaşayanlarla beraber olduğu, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den neler söylüyoruz. Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yaranıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun fermanesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor.
1: Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse ihtivaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurları hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Ama standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu, bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet fazla selavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor, alt boyutuna indiriyor, zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna, rahmet fazla selavat ismindeki 3 tane nurun, 3 enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü 3 enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o 3 tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Neyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazla ve selavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazla ve selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın ardından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer varsasından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Bunu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz, ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşıyorlar. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Belki daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına inade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yardım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle o kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki. Herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç. Bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytan istediği tek şey insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için de ister bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an şeytana müracaat ettiniz gibi. Şeytan derhal devreye girer. Sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izah de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez. Onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip ona mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka o yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin müziklerinizi bilmiyorlar. Onlar nefse emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki inne dine indallahi İslam, Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu. Ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları madde bir Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah-u Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah-u Teala. Ucibu davet et dahi. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Eğer ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkiine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan, siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetini ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük farklılık var. Şeytan sadece Allah Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır ve Allah'a müracaat

Diyor Allah Teala, nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki, mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki, Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor, mürşidine ulaşamayan kişi belayetlidir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan belayette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş. Asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey

0: önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a
1: Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesini de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, orfu urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde uf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var, kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, İrfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bu sadanın içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin etkisi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki 4 kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci 7 basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz hazırlam. Sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in 1. ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra müslimler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. 3 tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış 3 tane temel özelliğin sahibi olmak demek. 1. Daimi zikrin sahibi kişi. 2. Hüküm sahibi kişi. 3. Hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu 4 basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki 4 makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet de sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul elbab, ihlas ve selah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi, ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Haşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığın olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaybolup çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip bulunmuş. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbn-i Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanesi yoktu şeyin İbn-i Haldun'un. Ama söylediğim gibi virgülden sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da virgülden sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir pir-i reis böyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var. Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz suali? Evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
2: Allah!
1: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda, bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan, sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti 4 alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem de gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? 6 alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı 6 yönde yarattık diyor. Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama 6 yön yalnız 6 tane zahir gün anlamına gelmez. 6 zaman parçası demek. Allah'a göre 6 tane zaman parçası ve 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem. Ama 7 tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, 7 tane alem var. Çünkü 7.'si yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yönde 6 alemi yaratan Allah-u Teala 7.sini yaratmıyor. 7.si zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah kulun sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir. Onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi açıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmane alemini de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum, Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk, ilmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücutlu ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarımız
2: başlar.
1: Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın acizini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risale-i Nur'larında Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah-u Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah-u Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanlarının uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanlarının uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar size ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak etkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahatli var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminizde bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var. Sınavınızı

başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimler, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimler onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Evet, kayıt. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız.

0: Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi devame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Efendim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, doğru düşünme alışkanlığı diye inşallah bize öğrettiğiniz bir kavram var, bir konu var. Bunu daimi zikre ulaşmış kişilerin hiç zorlanmadan uyguladığını sizden öğrendik. Acaba kişi daimi zikre ulaşmadan iradesini zorlayarak bu doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilir mi? İnşallah bize bu konuyu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Daimi zikredeşen bir insan nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan kişidir. Zikir büyüdükçe, zikrin süresi arttıkça onun temizlediği alan giderek genişlemektedir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde kalan son karanlıklar da yok olmuşlardır. Ve karanlıkların yerini Allah'ın nurları almıştır. Daimi zikir odur ki nefsin kalbinde hiç afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuştur. O zaman kişi hep hayır iş bilen bir insan hüviyetine gelecektir. Çünkü ne nefsinde şerrin işlenmesine dair bir talep olacak ne de ruhunda. Ruhunda zaten böyle bir talebin oluşması mümkün değil. Nefsinde başlangıçta mümkünken nefs başlamışta afetlerden ölücü ziyaretle hep şerre dönük taleplerin sahibiyken nefsteki bütün afetler yok olunca nefsin kalbi de ruhun kalbinin aynı olur. Sadece hayrı dileyen, bize derece kazandırıcı hedeflere yönelik bir nefs kalbinin sahibi olunuz. İşte bu noktada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın tam istediği standartlarda düşünmek ve ona göre davranmak. Nefsimizin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Ruhumuzun kalbinin aynı nefsimizin kalbi şekline dönüşmüştür. Kısaca afetlerin yerini Allah'ın fazilleri almıştır. Bu fazıllar ruhumuzun hasletlerini teşkil ederler ve ruhumuzdan gelselerdi hasletler olacaklardı. Allah'ın katından geldikleri için aynı standartlara sahip olmalara rağmen faziletler, faziller oluyor ki fazil kelimesinin çoğulu fazilet oluyor. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Biliyorsunuz ki afetler yalnız şerri talep eder. Yine biliyorsunuz ki hasletler ruhun özelliği yalnız hayrı talep etmektir. İşte nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman ruhumuz hüviyetine girer. Nasıl ruhumuz sadece hayrı istiyorsa muhtevasında hiç afet olmadığı için, sadece hasletlerden oluştuğu için bütün hasletler hayrı talep ediyorsa, nefsimiz de faziletlerden oluştuğu için aynı standarttaki sisteme sahiptir ve sadece ve sadece hayrı diler. Öyleyse ruhumuzun da hayrı dilediği, nefsimizin de hayrı dilediği bir ortamda nefis hiç zorlanmadan ruhumuzun bütün güzelliklerini tatbik sahasına çıkartabiliriz. Çünkü nefsimiz de ruhumuz da aklın iki müşaviri de hayır işlememizi istiyor. Aklın yapabileceği sadece tek bir şey vardır. Hayrı işlemek. Böyle bir olayda bizim bir zorlanma geçirmemiz hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığıyla bunun ilişkisine işte Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz aklını kullanmayana azam ederiz. Öyleyse aklın kullanılması diye Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir akıl dizaynına sahip olmak gerekli. Bu normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü akıl hem şerrin talebine açıktır nefs açısından, hem de hayrın talebine açıktır ruh açısından. Başlangıçta sadece afetlerle dolu olduğu için karar mekanizmasını temsil eden akıl, karar merciği olan akıl, komanda mevkiinde olan akıl, kararını bazen nefsin istikametinde, bazen ruhun istikametinde veriyor. Öyleyse her iki istikamette de aklın hareket etmesi mümkün. Öyleyse akıl da yanlış da düşünebilir, doğru da düşünebilir. İşte aklı bu yanlış fonksiyondan, yanlış hedefleri öğrenmekten koruyacak olan doğru düşünme alışkanlığıdır. Doğru düşünme alışkanlığını yerlerine oturttuğumuz zaman daimi zikir olan bir kişinin davranışlarıyla aynı hedeflere yönelik davranışların sahibi oluruz. Öyleyse nedir doğru düşünme alışkanlığı? Sadece hayrı isteyen, hayrı talep eden davranış biçimi. Sadece hayrı talep eden bir düşünce. Öyleyse doğruyu yanlıştan ayırmış, temyiz diyor Kur'an-ı Kerim bu ayırımı. Temyiz sahibi bir insan oluyoruz. Yanlışı doğrudan ayırabilmek. Biliyorsunuz ki mahkemelerde hakimler karar verir. Ama bütün kararların doğru olması mümkün değildir. Bunun için üst mahkeme vardır, temyiz mahkemesi. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan dizayn üst mahkeme olarak onun görevidir. Ve haksızlığa uğradığını düşünen taraf konuyu temiz eder. Temiz ettiği zaman temyiz mahkemesi devreye girer. Yani haksızın haklıyla ayrılması, hakkın alışması için ortaya çıkan bir davranış biçimi. ortaya çıkan bir mahkeme ve onun sonucu. Bu mahkemenin de her zaman doğruyu söylediğini iddia etmek gerçekten çok güç, özellikle bizim ülkemiz için. Ama bu konu Tebriz Mahkemesi'nin konusu değil. Biz onu misal olarak verdik. Asıl konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Ayrıca doğru düşünme alışkanlığı nedir? Bizi hayra götüren faktörleri içeren bir davranış biçimleri silsilesi. Bir davranış biçimleri seyri. Öyleyse davranış biçimlerimizi iki ayrı canlıda incelemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Sahiler bu kadar. Allah'ın emrettiği şeyler, Allah'ın yasak ettiği şeyler. Allah'ın emrettiklerinde doğru olan nedir? Allah'ın emirleridir. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmek doğru davranış biçimidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek yanlış davranış biçimidir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığımız Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hangi yönde olmalı? Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak istikametinde olmalı. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Doğru olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Yanlış olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlemektir. İşte doğru düşünme alışkanlığı Allah'ın yasak ettiği fiillerde Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Bir başka açıdan daha yaklaşalım. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun taleplerini yerine getirmektir. Her istikamette yanlış düşünme alışkanlığı nefsin taleplerini yerine getirmektedir. Her istikamette. Her istikamet deyince aslında iki tane istikamet kullanıyoruz. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Öyleyse ruhumuz var, nefsimiz var, aklımız var. Ruhumuz daima hayrı ister. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun taleplerini istikametinde düşünmeyi usul haline getirmektir. Öyleyse eğer biz insanlar nefsimiz istikametinde bir talebin sahibiysek, ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, mutlaka yanlış düşünüyoruz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır diyor Allah Teala. Ve yine Allah Teala buyuruyor, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığını insanların sevinmelerine göre veya üzülmelerine göre dizayn edemezsiniz. İnsanları sevindiren olaylar vardır ama şerdir. İşte bir hırsız bir şeyi çaldığı zaman sevinir. O çaldığı şeyden aldığı parayla Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleyecektir. Ama bu ona sevinç verir. Oysa ki hırsızlık yaptıysa olay sadece şerdir. Ve şerle karşı bir sevinç söz konusu. Öbür taraftan o malı çalınan kişiye ulaşalım. Malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki onun şer alacağını zannediyor. Kendisini üzdüğü için. Öyleyse ki hırsız o malı çaldığı zaman derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğduğu için hırsızın kaybettiği derecat malı çalınan kişiye ulaştırılmıştır Allah-u Teala tarafından anında. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ın seriyyül hesap. kim başkasına zarar verecek olan, başkasına zarar ikra edecek olan, başkasının zararlığına ölecek olan bir davranış biçiminde bulunursa, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zulümdür. Zulmü işleyen zalimdir. Zulüm gören mazlumdur. Zulmün derecesi ne kadarsa derhal zalimden alınır, zalimin negatif hanesine geçer, yani işlediği şerlerin kesimine, sol tarafına yazılır, ama mazlumun, yani zulüm görenin sağ taraftaki hanesine, hayır hanesine yazılır. Öyleyse Merkez Efendi'yi hatırlayın, Sümbül Efendi'nin sonradan davranı yazacak olan kişi. Sümbül Efendi diyor ki, bugün hepiniz İstanbul'a dağılın. Nerede bir yanlışlık görürseniz bana getirin. Yanlışlıkların en çoğunu bulan, en güzelini bulan o benim yerime, benim postuma oturacak. Herkes gidiyor mahkemeleri, Kapalı Çarşı'yı, her tarafı dolaşıyorlar. Ve her taraftan haberler getiriyorlar. Nerede hata görmüşler, nerede haksızlık görmüşler, birer birer dile getiriyorlar. Yüzlerce olay. Bunlardan sadece bir kişi susuyor. Sonradan Sümbül Efendi'nin, yani Mürşidi'nin damadı olacak olan Merkez Efendi susuyor. Herkes bitirdikten sonra Sümbül Efendi soruyor, evladım diyor, sen neden söylemedin? Efendim diyor, ben bu kardeşlerimizin gittiği her yere gittim. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Ben bir haksızlığa şahit olmadım. Ötekiler diyorlar, nasıl olur ya, nasıl olmadın? Falanca falancayı öldürmüş mü? Öldürmüş. O da haksızlık değil mi? Değil diyor. Neden değil diyorlar? Çünkü o kişi ötekini öldürdüğü an Allah-u Teala öldüren kişinin hangi seviyede derece kaybettiğini bilen kiramen katibin meleklerine aynı an onun kaybettiği derecatı yazıyor. Ne oluyor? Dünya üzerinde fiil. Ama mizanda fiilin karşılığı olacak. Ne kadar zulüm görmüşse kişi aynı miktarda da derecatı kazanıyor, dengeleniyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa Allah tereneden Allah'a söylüyor, hesap diyor, Allah'ın hesabı çabuk görücüdür, hemen görücüdür diyor. İşte bu sebepten dolayı. Bir başka sebepte kıyamet günü oluşan bir olay. Allah-u Teala buyuruyor ki, bu arada bir gün sizin dünyanızda bin yıla eşittir. Yani kıyamet günü hayat filmlerimizin olduğu bölüme, ikinci bölüme indiğinde ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hayat filmlerimizi görmek üzere, eğer biz 100 sene yaşamışsak hayat filmimiz sadece 2.4 saat sürer, 2.5 saat sürmez bile. 2.5 saatlik bir zaman parçasında 100 senelik bir hayatın bütün detaylarını yaşarız. Oysa Allah Teala hesabı çabuk mu görülmüş? 100 seneye karşılık 2.5 saat. Bir güne karşılık 1000 yıl çabuk bir hesap görme işlemi. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu kadar şaşmaz, bu kadar kesin bir dizayn. Unutmayın, kiramen katibin melekleri sizlerin hayatını filme alırken sadece yaptıklarınızı filme almazlar, düşüncelerinizi de alırlar. Hangi ölçüde saptığınızı size göstermek üzere. Eğer bir şeyi başkalarından gizlemeye çalışıyorsanız çok aldırırsınız. Gizlediğinizi zannedersiniz. Aslında zaten gizleyemezsiniz. Ama öbür taraftan aklınızdan geçenle yaptığınız paralel değilse onun da derecatını ödemek mecburiyetindesiniz. Onun da derecatını kaybetmek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sahabe yaşıyordu. Ama sahabenin arasında münafıklar da vardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti münafıklara dönüktür. Kimdir bu münafıklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye mümin olduklarını göstermeye çalışanlar. Ama aslında mümin olmayanlar. Mümin kimdir? Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa, önünde çıkıp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip Allah'a ulaşmak kastıyla teslim olmuşsa, Allah'a teslim olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmuşsa, Allah'a tabi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa, Allah-u Teala buyuruyor ki Rabbim, sana tabi olmak bize tabi olmak demektir. Habibim, sana teslim olmak bize teslim olmak demektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resuller, öyleyse Nebiler, öyleyse Mürşitler Allah adına teslim olanlardır. Allah-u Teala Allah adına teslim olma işlemini gerçekleştirmelerini onlardan mutlaka isteyecektir. Bunu hangi ölçüde yaptıkları da onların resullerinin imtihanıdır. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bütün insanlar için kurtuluş bunun arkasındadır. Öyleyse kimdir münafık? Hayat filmleriyle düşünceleri birbirine eşit olmayan insanlar. Düşüncelerinde hep hakikatler var, davranışlarında hep yalanlar var. Hepsi namaz kılar görünüyorlar. Namaz kılan sahabe Allah'a ibadet yaptığının inancı ve bilinci içerisinde namaz kılıyor. Kafasında Allah var, Allah'ın önünde secde etmiş. O sırada başka bir şey düşünse bile o Allah için namaz kılan birisidir. Ama münafık namaz kılıyor cevabını vermek için namaz kılar görünen kişidir. Namaz kılmıyor. Ağzında gevrediği şeyler namazın sözleri değil. Namaz kılmıyor. Ama dışarıdan bakan bir insan bütün münafıkları aynı anda aynı işi yaparken görüyor. Namaz kılıyor görüyor. Dış görüntüleri namaz kılar hükümette. Eğiliyorlar, kalkıyorlar, secde ediyorlar. Hatta bunu çok güzel yapanlar da var şekil itibariyle. Ama kafalarından geçen şey, saksıdan geçen şey aynı şey değil. Düşünce sistemleri sadece aldatmaya yönelik. İşte bunlar namazın normal şeklini eda ettikleri için derece kazanıyorlar. Ama kafalarından geçen şey, geçen sistem namaz kılmak olmadığı için kazandıklarından daha fazla dereceyi her namazda kaybedenler, münafıklar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor gibi görünerek aslında hiçbirini yerine getirmeyenler. Ne mallarıyla ne canlarıyla cihad etmeyenler. Her alanda münafıklar hak kendisini gösterir. O kalbinden geçtiği gibi davranan insan değildir. Sahtekarlığını bütün mürşitler bilir. Bütün resimler bilir. Ama yüzüne vurmazlar. O insanoğlu davranış biçimlerinde Allah'ın hedeflerine ters düşen bir düşünce sisteminin sahibidir. Ama hareketleri Allah'ın emirlerine uygunmuş gibi görünür. İşte münafık budur. Böyle olunca ne olur? Düşüncesiyle davranış biçimi birbirine ters düşen. Kimdir bu insanlar? Emanete ihanet edenlerdir. Kimdir bu insanlar? Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayanlar, yalan söyleyenlerdir. Yalan nedir? Yalan size derece kaybettiren bir işlemdir. Daha evvel yaptığınız bir suçu örtmek için hakikati değiştiriyorsanız, hı, yalandan da o suçtan derece kaybettiğiniz gibi yalandan da ayrı derece kaybedersiniz. Bir insan düşünün, evden onun sosyal sohbetlerine katılmasına engel olmaya çalışıyorlar. O da sohbete gidiyor. O da evine döndüğü zaman o evdekilere diyor ki başka bir yerde edin diyor. Ve herkes de diyor ki bu kişi de yalan söyledi. Yalan mı söyledi, doğru mu söyledi? Yalanın mahiyetine dikkat edin. Eğer siz bir suçunuzu örtmek istikametinde hakikati değiştiriyorsanız yalan söylediniz. Hakikate ulaşmak için yalan söyledi, farklı bir ifade kullandıysanız o zaman yalan söylemediniz. Yalanın vasfı derece kaybettirmektir, şer işlemektir. Ama Allah'ın bir güzelliğini yaşamaya giden kişi, namaz kılmaya giden kişi, evden namaz kılmasına müsaade edilmediği için farklı bir ifade verirse, bu verdiği ifade onun derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Derece kazanmasına sebebiyet verir. Öyleyse yalanla doğruyu birbirine ayıran Allah'ın çizgileri var. İnsanlar her olayı salt, hakikat edilen sistemle, söylenen arasındaki farkla yorumlar. Aslında öyle değil. Eğer bir suç işlemişseniz, o suçu sanki suç işlememiş gibi göstermek istikametinde değiştirerek başka birisini anlatıyorsanız, o söylediğiniz için de bir defa daha derece kaybedersiniz. Hem suç işlerken derece kaybedersiniz, hem de suçu örtmeye çalışırken o istikamete yalan söylediğiniz zaman. Öyleyse bu ikisi arasında farklılık var mı? Çok var. Birinde Allah'ın tarafındasınız, ikincisinde şeytanın tarafındasınız. Şer işlediniz, şeytanın sizden istediği bir şeyi yerine getirdiniz. Arkadan ne yaptınız? Size gelip bunun hesabını sordular, yalan söylediniz. Olayı değiştirerek onlara ulaştırmaya çalıştınız. Hatanızın olmadığını ispat etmeye çalıştınız. Hem günahı işlediğiniz zaman derece kaybettiniz, hem de hakikati değiştirdiğiniz için, suçunuzu örtmek istikametinde yalana başvurduğunuz için bir defa daha derece kaybettiniz. Sizi Allah'ın yolundan yönetmeye çalışanlara itaat etmediniz, Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Hakim durumda onlar sizi cezalandıracaklar. Ve sordukları zaman bir tatsızlığa meydan vermemek üzere orada olmadığınızı, namaz kılmaya gitmediğinizi, zikir yapmaya gitmediğinizi onlara ifade ediyorsunuz. Ne fiiliniz ne de bu söylediğiniz şey size derece kaybettirmez. Öyleyse insanların kavramlarıyla Allah'ın kavramları arasında farklılık var. Allah her şeyin kendi emrettiği istikamet çabasını ister. Ve Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim size Allah'ın yolunu men ediyorsa, kim sizi Allah'ın yolundan men ediyorsa, onları dinlemeyin, itaat etmeyin onlara diyor. Anneniz babanız dahi olsa, onlara itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Son derece zor bir olay. Bir tarafta Allah var, bir tarafta o insanı dünyaya getirmiş, onu büyütmüş olanlar var. Ama unutmayın ki tercih sizin değil, tercih Allah'ın. O tercihi uygulamak mecburiyetindesiniz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktığınız zaman şu esasları hiç unutmayacaksınız diyor. Allah-u Teala diyor ki, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik. İki, Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim sana ne sual sorarlarsa bütün suallerin cevabı burada mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse neyin doğru, neyin yanlış olduğunu başkalarının paralarına bakarak değerlendiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim hakikatine bakarak değerlendireceksiniz. İnsanlar değil, Allah söylediği için. Öyleyse doğru sadece Allah'ın söyledikleridir. İnsanlarsa kendi düşünce ve mantık düzenlerine göre olayları hep diledikleri istikamette çekiştirirler. Eğip bükerek kendilerine göre bir anlam vermeye çalışırlar. Ama doğru olan Allah'ın verdiğidir. Öyleyse olayları sizi sevindirdiği için doğru, sizi üzdüğü için yanlış olarak değerlendiremezsiniz. Size derecat kazandırdığı için doğru, derecat kaybettirdiği için yanlış. İki tane kelime geçiyor. Biri hayır, öteki şer. Aynı istikamette biri hasenat, öteki seyyiat. Dikkat edin, pozitiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Yanlış söyledim. Pozitiflerin hepsi size derecat kazandıran olaylar. Negatiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Dikkat edin, negatiflerin hepsi nefsinizin afetlerinin talepleri, onları yerine getirmişsiniz. Dikkat edin, derece kaybettiğiniz bütün olaylarda şeytanın mutlaka parmağı vardır. O ne yapıp edip aklınıza girmiş ve size bir günahı gözle kaş arasında işletivermiştir. İşledikten sonra pişmanlık duyarsınız ama ne yazık ki günahı işlediniz. Allah-u Teala ise bütün bu sistemlerin ötesinde asıl hükmün sahibidir. Diyor ki çok günahınız olabilir. Ama bir gün müşidinize başıp da önünde diz çeker tövbe ederseniz diz çektiğiniz ve tövbe ettiğiniz gün bütün günahlarınızı sevaba çeviririz. Şimdi insanlar var hep Allah-u Teala'ya Rabbi beni falanca günahını affet diye günlerce, gecelerce, aylarca dua ediyorlar. Allah Teala diyor ki doğayı gafiller. Sadece o günahınızı değil, bütün günahlarınızı affetmeye hazırım. Yetmez, hepsini de sevaba çevirmeye hazırım. Sizden bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde sıra vereceksiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı sadece o benden aylar boyunca istediğiniz o ya Rabbi benim falanca günahımı affet, falanca günahımı affet dediğiniz günahı değil. Hepsini birden toptan. Hepsini birden hem affedeceğim, yetmez bir defa daha affedeceğim. Yani sevabe çevireceğim. Ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler var ya, Allah sana gelsinlerdi ve senin önünde diz çöküp tövbe edip öperek Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesini benden talep etseydin, Allah'ın tövbeleri, af taleplerini kabul ettiğini görecektir. Ne yapmış? Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha affetmiş. Manası sevaba çevirmiş. Manası mağfiret etmiş günahları. Mağfiret etmiş. Öyleyse mağfiret etmek ne demek? İşte şu kıyamet günü hep söylerler ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini yapmış. Bütün sahabenin bütün günahları sevaba çevrilmiş. Dikkat edin, bu noktada siz annenizden doğduğunuz gibi değilsiniz. Annesinden doğan bir kişi sıfır günahla doğar ama dikkat edin sevap ailesinde sıfırdır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün günah halinizdeki bütün günahlar affediliyor bir, bir defa da affedilir sevaba çevriliyor. İki, mevcut sevaplarınız da orada ekleniyor. Üç, günah haliniz sıfır, sevap haliniz bütün günahlarınızla da ayrılmak üzere bütün işlediğiniz sevapların toplamı. Annenizden doğduğunuz anla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız anındaki durumunuz birbirinden tamamen farklı. Şimdi bizim zamanlı insanlarımız Allah-u Teala'nın söylediklerinin hiçbirinden haberdar değil. Etraflarında kim var? Müftüler. Etraflarında kim var falan diyorlar. Onlar ne söylerlerse aa diyorlar. Bu doğrudur. Allah-u Teala diyor ki alallahi kastüs sebini. Sebillerin, mürşitlerin ait olduğu dergahların tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez sizin hangi mürşide tabi olmak mecburiyetinde olduğunuzu. Allah-u Teala böyle söylüyor. Alallahi kastüs sebili, sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Ne diyor Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve selatı اِنَّهَا لَكَبِيرَتُمْ اِنَّهَا لَلْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Bu sevgililere ulaşabilenlerin durumu bir sonraki ayet-i kerimede açıklığa kavuşturuluyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Birinde ulaştıracak olan kendileri, ikincisinde ölümden sonra iradeleri bitmiş, iradeleri yok. Fizik vücut yaşamıyor ki iradenin gerektiği her şeyi gerçekleştirsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirebilecek olan bir kişi kalıyor. Azrail Aleyhisselam. Allah-u Teala burada iki fiil kullanmış. Birisi Allah'a mülaki olma, öteki Allah'a rücu etme. Mülaki olmayı geçişsiz fiil olarak kullanmış. Diğerini geçişli fiil olarak kullanmış. Birinde biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İkincisinde ruhumuz Allah'a ulaşmıyor. Ulaştırılıyor. Bizim dışımızdaki bir başka kuvvet tarafından. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuşsa benden soracaksınız, ben size kimi gösterirsem ona gidip ona tabi olacaksınız. Aksi takdirde diyor bir müşriye tabi olmuş olmazsınız diyor Allah-u Teala. Ve insanlar bu büyük hakikatin farkında bile değil. Diyorlar ki Allah-u Teala madem ki bir müşriye tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz, bize en yakın olan kim varsa ona tabi oluruz. Meselede kalmaz. Aslında mesele kalmaz değil, mesele aynen ortada duruyor. Hiç kimseye tabi olmadınız. Tabi olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki biz abesle uğraşmayız diyor. Neyi diyor? Uygun görüyorsak sadece onu koyarız Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse Allah-u Teala'nın abesle uğraşması, faydasız bir ilimle uğraşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her söylediği haktır. Her söylediğiyle bize mutlak bir sonucu verir. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmanız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormak. Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesindeki Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla istaneyi, mürşidimizi isteyin emrine boyun edecek.

bize küfür yazıyor. Zaten mümin olamamışsınız. Zaten mürşidinize ulaşamadığınız için dalalettesiniz. Ulaşmış olduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Öyleyse bütün bu dizaynları Allah'ın söylediği biçim ve boyutta öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bizim ülkemizdeki din adamları söz konusuysa, bilin ki söyledikleri hep yanlış. İşte Allah insanları kurtuluşa ulaştırmak üzere ne söylemişse, onlar da onun tam aksini söylemekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah-u Teala diyor, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Onlar diyorlar, Allah'a zaten otomatik olarak ulaşacaksın. Azrail Aleyhisselam gelecek, ruhunu alacak, öleceksin. Ve ancak orada ruhun senden ayrılır. Azrail Aleyhisselam da ruhunu zaten almış olur. Aldığı ruhu götürür, Allah'a teslim eder. Ve ruhun Allah'a gerçekten ulaşmış olur. Tamam. Yoksa sen kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Allah-u Teala da bu istikamet kemirleri sayarsanız tam 9 defa üzerimize farz kılmış ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Eğer 3 vücudunuzla alakadar böyle 2 tane daha emri yerine getirir bu konunun içinde sayarsanız 11 defa farz kılmış ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah üzerinize aslında 9 defa ama 3 vücudunuzu da emreden 2 ayet-i kerimeyle beraber tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Böyle bir düşüncenin ya sahibisiniz ya da değilsiniz. İşte mürşidine ulaşamamış bir insanın doğru düşünme alışkanlığının, onun dışındaki doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir zaman paçasını kurtaramaz. Çünkü dalalet eder. Bir, çünkü küfürdedir. İki, o mürşidine ulaşmamıştır. Zamanımızın yeniden mürşide ulaşmanın bir zorunluluk olmadığını iddia ediyorlar. Allah-u Teala da üzerimize mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bunca din adamının bunca seneler üniversitelerde okuyarak edindikleri bu din ilmi onları kurtarabilir mi? İşte korkunç gerçek burada. Kurtaramaz. Çünkü onlar mürşitlerine ulaşmayı istemiyorlar. Allah-u Teala'nın üzerlerine farz kıldığı hususu gerçekleştiremiyorlar ve gerçekleştiremedikleri için mürşitlerine ulaşmadıkları sebeple 10 ayet-i kerime gelince dalalettiler. 7 grup ayet-i kerime gelince de gidecekleri yer cehennem. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşsalar ne yazar? Ulaşmasalar ne yazar? Kendilerini kurtarmaları hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı bir takım şartlara sahip olmanızla gerçekleşen bir meseledir. Mutlaka, mutlaka, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ve bu ulaşmayı palavradan yaparsanız eğer, o zaman münafıklardan hiçbir farkınız kalmaz. Ne yapmış münafıklar? Onlar da gitmişler. Bakmışlar sahabe ne yapıyor? Gidiyorlar, el öpüyorlar. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulü atıyorlar. Tamam. Tövbe ediyorlar. Tamam. Onlar da gitmişler. Aynını yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öpmüşler. Önünde diz çöküp tövbe etmişler. Arkadan da demişler ki La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Ve hepsinin gideceği yer cehennem. Hem diyorsun ki onlar da sahabenin yaptığını yapmışlar. Hem de diyorsun gidecekleri yer cehennem. Sahabenin gideceği yer cennet. Onların gideceği yer cehennem. Neden? İşte onlar o hakikati bilmiyorlardı. Tabi olmak gereğini onlar bir defa Allah'a inanmıyorlardı. Onlar İslam'a inanmıyorlardı.
insanlar peygamber

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nebisi ve Resulü olduğuna inanmıyorlardı. Ve niçin öyleyse yapmak mecburiyetinde kaldılar bunu? İslam beldesinde barınanlar cizye hakkı 100 vergi vermekle mükelleftiler. Evvela bütün münafıklar bu vergiden kaçmak için İslam görünmek mecburiyetindeydiler. Mümin görünmek mecburiyetindeydiler. İkincisi, onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekte tabi olan bütün sahabeye kötü davrandılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmını işkence ettiler ve onların arasına girdikleri zaman hala aynı standartlarda olurlarsa İslam'ın da kendilerine aynı şekilde davranacağını düşünüyorlardı. Onlar da kendilerine zarar verecek olarak düşünüyorlardı. Bu iki sebepten dolayı sahabe gibi görünmek mecburiyetindeydiler ve görünüşte tövbe ettikleri halde, öğrettikleri halde aslında ne tövbe ettiler ne de öğrettiler. Nereden çıkartıyoruz bunu? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, kiramen katibin melekleri sizin sadece davranışlarınızı hayat filmine almazlar diyor. Onlar düşüncelerinizi de alırlar diyor. Ve sahabenin tabi olurken düşünce tarzı Allah'a ulaşmak tarzıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak, münafıkların düşünme tarzı aldatmak. Onlar bizi İslam sansınlar, ona tabi olduğumuzu sansınlar, onu Resul olarak kabul ettiğimizi sansınlar ama hiçbirisi olmasın. Biz sadece öyle görünelim. Görünmeyi başardılar. Ve sonra sahabeye baktılar, kendilerine baktılar. Dediler ki biz de mümin olduk. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani öldüğünüz zaman madem ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini kullandığınız zaman herkes duydu. O zaman İslam aletlerinden defnedeceksiniz. Tamam. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Allah imanı kalbinizin içine yazmadı. Halbuki onlar da sahabe gibi olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştıkları anda, yüzükü tövbe ettikleri anda, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri anda onların başlarının üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekti. Aynı anda sünnetullah o kişinin kalbinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini oradan çekip alacaktı. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ne olacaktı nefsleri? Nefs vesvesesine başlayacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Kimdir müminler? Ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimdir müminler? Nefsleri nefs vesvesesine başlamış olanlar. Kimdir müminler? Kalplerinin içine Allah'ın sünnetullahının iman kelimesini yazdığı insanlar. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar hakkında söylediğine bakın. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Onlar da sahabe gibi olsaydı kalplerinin içine iman yazılacaktı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyen kişi kim gelip benim önümde diz çökmüşse tövbe etmişse elini öpmüş de bunu söylemişse La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demişse onlar mutlaka cennete girerler diyor. Öyleyse bunu söylemekten söylemeye fark var. Gerçek anlamda Allah'a falan dilemeyen bir kişi zaten mürşidine ulaşmayı da bilemez. Herkes bir mürşide ulaşıyor diye, ben de gideyim bir mürşide ulaşayım diyen insan aslında bir boşluktadır. O mürşidine tabi falan olmamıştır. Tabiyetin ne olduğunu bilmemektedir. Niçin tabi olunur? Hedef mürşide ulaşmak değildir. Mürşid vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücutta yer bırak Allah'a doğru yola çıkmasını temin etmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bütün bu doğru düşünme alışkanlığı konusunda söylediklerimiz bir baza dayalı, asgari mürşide ulaşmış olmaya dayalı. Mürşidinize ulaşmadınız, doğru düşünme alışkanlığı size hiçbir katkıda bulunamaz. Hiçbir değer kazanamazsınız. Kazanabileceğiniz bütün değerleri elinizin tersiyle, cahiliye sebebiyle itmişsiniz. Bugün bizim bu söylediklerimize birçok insan karşı çıkıyor. Ama doğruyu öğrendikleri zaman susuyorlar. Ve yakın gelecekte göreceksiniz ki herkes o söyledikleri her şeyden vazgeçmek mecburiyetine kalacaklar. Biz onlara ne söylüyorsak onlar da söyleyecekler. Şimdi ne oldu? Uzun uzun faiz konusunu anlattık. Faiz nedir konusunu. Ancak bundan 15 gün evvel Yaşar Nuri Öztürk'le Diyanet İşleri Başkanı bizim söylediğimiz faiz sisteminin Allah'ın söylediği faiz sistemi olduğunu kabul ettiler. Bu konunun başlangıcı, sonun başlangıcı, onların sonlarının başlangıcı. Neden öyle söylüyorum? Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim meali var. Ama o Kur'an-ı Kerim mealini okursanız tam bizim o resimli kitaptaki kişiyi göreceksiniz. Hani Yunus Emre diye bir resimli renkli resimli kitap bastırdık biliyorsunuz. İşte tam orada geçen bir Öztürk'ü tam anlamıyla göreceksiniz. O oradaki kişi. Ama inceleyip de söylediğimizin Kur'an-ı Kerim'e tam uygun olduğunu gördüğü zaman diyor ki tamam, faiz odur. Faiz nedir? Bir, emek karşılığı olmayan açıktan alınan bir para. İki, taraflardan birinin muamelekinde mutlaka azalmaya sebebiyet verecek. Ötekinin muamelekinde mutlaka çoğalmaya sebebiyet verecek. Öyleyse riba denilen müessesinin temelinde bu var. Enflasyon, eğer sizin cebinizdeki paranın, bankaya verdiğiniz paranın bir yıl içinde %80'ini götürmüşse ve siz de oraya yazdıysanız ben Müslümanım, faiz istemiyorum demişsiniz, banka size senenin sonunda ona bir sene verdiğiniz 100 milyon lirayı geri vermişse, geçen sene dediğiniz 100 milyon lirayla 10 çuval pirinç alıyorsanız, bu sene ona 2 çuval pirinç alabiliyorsanız, 8 çuval pirinç cebinizden banka tarafından alınmış olur. Onun için banka bunu tazmin etmek mecburiyetinde. Dikkat edin ki adalet müessesesi burada tahakkuk eder. Allah Teala niçin misliyle verilir demiyor Kur'an-ı Kerim'de? Taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde çoğalma diyor. 14 asır evvel Allah Teala enflasyonu bugün mevcut olacak olan enflasyonu biliyordu. Enflasyon sebebiyle değer kaybetme müessesesi Allah'ın adalet müessesesinin zedelediği gibi hak isminin de zedelenmesine sebebiyet verir. Allah el-haktır. Hakkın sahibidir. Hakkın çiğnenmesine müsaade etmez. Allah el-adildir. Adaletin sahibidir. Adaletin adil olmasını emreder. Öyleyse adalet yok. Eğer ben bankaya demişsem ben faiz istemiyorum, 100 milyonumu 100 milyonu olarak vermişse bana banka, Türk kanunlarına göre banka görevini yapmıştır. Banka bana olan borcunu ödemiştir. Ama adalet oluşmuş mudur? 10 çuval pirinç alan ben, ertesi sene 2 çuval pirinç alabiliyorum. 8 çuval pirincimi banka götürmüş. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk de böyle düşünüyor. Diyanet İşleri Başkanı da böyle düşünüyor. Bu diyorlar, eğer banka size bu aradaki 8 çuvallık farkı veriyor da siz bir sene evvel 10 çuval pirinç alırken bir sene sonra da 10 çuval pirinç alabiliyorsanız, adalet o zaman fark etmiştir. Ne bankaya siz faiz verdiniz, ne de bankadan siz faiz aldınız. Öyleyse nasıl burada olay oluşmuşsa, hakikat ortaya çıkmışsa Allah'ın kanunlarına göre, ne olmuş? Ne olduğuna dikkatle bakın. Ben bir sene evvel bankaya veriyorum, 10 çuval pirinç alacak kadar para, benim muamelekimden 10 çuval pirinç çıkıyor, bankaya veriliyor. Banka bir sene sonra bana 2 çuval pirinci geri veriyor. Benim muamelekimden 8 çuval pirinç bankanın kanun yoluyla, hukuk yoluyla cebine girdi. Gerek kanun yoluyla, hukuk yoluyla benim cebimden çıktı. Benim muamelekimde azalma var, onun muamelekimde çoğalma var. Eğer Allah Teala bu kanunu koymasaydı Kur'an-ı Kerim'e, banka kendisini adaletin sahibi zannedecekti. Öbür taraftan %80 enflasyon olduğu bir devrede bankadan %100 faiz alan birisi, o %20'nin hesabını hiç hesaba katmayacaktı. Ne oldu? Ben geçen sene bankaya 100 milyon lira verdim. Banka bana bu sene 8 çuval pirinç alırken benim 100 milyon liram, 10 çuval pirinç alırken bu sene banka bana verdiği payıyla 12 çuval pirinç parası verdi. Bankanın muamelekinde azalma oldu, benimkinde çoğalma oldu. O 2 çuval pirinç bana helal değildir. Farkı anlatabiliyor muyum? Enflasyonun ötesinde bankanın bana verdiği şey benim için helal olamaz. Emek yok. Faizin temel faktörü. Bir, ikincisi benim muamelekimde çoğalma olamaz. Bana o parayı verecek olanın muamelekinde de olamaz. Benimkinde azalma olamaz, onunkinde de olamaz. Oluyorsa hangi tarafın muamelekinde azalma olmuşsa o öbür tarafa faiz vermiştir. Hangi tarafın muamelekinde çoğalma olmuşsa o diğer taraftan faiz almıştır. Bunları yıllardan beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama sonuç, onlar doğruyu gördüler. Tıpkı 6-7 seneler Rus'un üstüsüyle yaptığımız tartışma gibi ne oldu? Ona dedik ki zikir farz mı değildir dedi. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Ve Nisa Suresinin 103. ayet-i kerimesini söyledik. O zaman farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Öyleyse doğruları bütün dünya öğrenecektir. Başka bir yerden değil, bizden öğrenecekler. Bunu hiç unutmayın. Gelecek günlerde bütün dünyanın Allah'ın hakikatini öğreneceği bir tek merkez var dünya üzerinde, mihrabı. Biz Allah'ın bu görevi görevlendirdiği kişiyiz. Her geçen gün yeni bir doğrunun yanlışların yerini aldığını göreceksiniz. Ve Allah'ın bütün hakikatleri o gün geldiğinde, ikinci asr-ı saadet yaşandığında herkes tarafından öğrenilmiş olacak. Öyleyse Allah'ın doğrularını doğru düşünme alışkanlığının çatısı içerisinde takip ettirebildiğiniz takdirde bir mürşide tabi olmanız kaydıyla geçerlidir doğru düşünme alışkanlığı ve bunu mutlaka iradenizi devreye sokarak yapmak mecburiyetindesiniz. Daimi zikir sahiplerinden farkınız, onlar iradelerini devreye sokmadan her zaman hayır işlerler. Çünkü nefsleri de ruh hümiyetine girmiştir. Hem nefsleri hayır istediği için, hem de ruhları hayır istediği için hep hayır işlerler. Ama sizin nefsiniz şerri işlemek istediği halde siz iradenizle nefsinizin bu talebine mani olabildiğiniz takdirde doğru düşünme alışkanlığını yaşayabilirsiniz. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı sizin münkerden nehyeden, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmaktan men eden ve Allah'ın bütün güzelliklerini işlemeye sevk eden, yani marufa emreden bir özellik taşır. Bunu takip ettirmeniz ise iradenizi mutlaka devreye sokmakla mümkündür. Öyleyse iradenizle, doğru düşüncenizle daimi zikirde olanların yaşadığı hayatı yaşamanız mümkündür. Hangi ölçüde bunu gerçekleştirebilirseniz o kadar mümkündür. Ama temel fayda unutmayacaksınız. Mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'tan sorarak o zamanın halifesine, zamanın imamına tabi olacaksınız doğrudan doğruya veya Allah'ın size gösterdiği Allah'ın mürşitlerinden birine tabi olacaksınız. Bu işi kendi kendinize yapmaya kalktınız mı? Size ait olmayan bir mürşide ulaşmış ve ona tabi olabilmiş olmanız mümkündür. Bu ise size hiçbir şey kazandıramaz. Halise hepinizin doğru düşünme alışkanlığına, bu vesileyle dünya saadetine, bu vesileyle cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah orada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içinize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz. Kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle İdare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah-u Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin, Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek
Allah Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyacın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyacın içindedir? İhtiyaç nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyacın sahipleridir.
İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi. Ben Allah'a beni başarılı kılması sebebinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı

Ben de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar, kalbin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor.

Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması, bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa, biz kendimize düşeni yaparız, ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa, İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse, o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Eyalekum yerşidûn. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah-u Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani birdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nusretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine benim ilmimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir İlerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor, %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor, ilmimizle kabiliye kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır, ilmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak.
her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor.
Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ikinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünya ya dönüktürler, dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse, alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de İlimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu?
cehaletten ilme, o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor. Ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden önce ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an rahim esmasıyla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinneti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor.
Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinleti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzde hem kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah-u Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse bir şeyinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve iradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor, irşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir
tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerlerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır.
kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verir.

önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun, Allah'ın evliyasından biri oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilmel yakinin başlangıç kademesi 3. basamaktır. İlmel yakin 3. basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır, vasfını da arttırır.

0: daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtulacak kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kıdemesinde ilim sahibi olur. İlmel yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. İlmel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Aynel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek nimet onu altın tahtla nimetlendirerek la mekana mekansızlığa kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek, zühd makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu 4 makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişe. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynel yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur. İrfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Sena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından irfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, musinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Rüblerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulu'l-elbab olması şarttır. Ulu'l-elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman dört vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, üç tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür. Kişi Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. Beş duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulu'l-elbab olur. Velayetin beşinci makamı, Muhsinler makamından sonraki beşinci makamı kişi ulu'l-elbab olmuştur, daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yakinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. Yedi gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. Aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındığın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm el yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman aynı lekenin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve Ullelbap makamı, İhlas makamı ve Sala makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder. Yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. hepsi Hakkul Yakin'in sahibidir. Bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Hepsi Hakkul Yakin'in sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da Hakkul Yakin'in sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Rahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sırâta. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
2: Allah'a emanet.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve dalalet. Hidayet kavramı asırlarca devam eden İslam tatbikatında mahiyetini tamamen yitirmiş, ne olduğu bilinmeyen bir kavram haline gelmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes kendisinin hidayette olduğunu düşünüyor. Hidayet dediğimiz zaman eğer Kur'an-ı Kerim müfessirlerine bakarsanız yaptıkları verdikleri meallerde hidayet kelimesi nerede geçmişse orada onun manasını doğru yol olarak koymuşlar. Yani hidayetin tarifi, manası doğru yol olarak ifade ediliyor. Türkiye'mizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali var. Bizimkinde beraber 24 oldu. Bu 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin her birinde Kur'an-ı Kerim'de nerede hidayet kelimesi geçmişse onu doğru yol diye Türkçeleştirmişler. Yani doğru yolda olduğunu düşünen herkes aynı zamanda hidayette oluyor. Soruyoruz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren insanlara. Diyoruz ki hidayetten haber nasıl? Sen hidayette misin? Elbette diyor, benden çok kim hidayetli olabilir diyor. Ben İslam'ın 5 tane şartını bugün yerine getiriyorum. O diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben bu şartları yerine getirirsem cennete girer miyim diyen adam gibi. Diyor yerine getiriyorum. Gideceğim yer muhakkak cennettir ve ben hidayetteyim. İşte Kur'an-ı Kerim kavramları 14 asırdan bu tarafa devamlı şekil değiştirerek bugüne ulaşmış. Yani bugün artık Kur'an'dan kimse İslam'ı öğrenmiyor. Tabii kavramları da Kur'an'dan kimse öğrenmiyor. Bu istikamette bizler için söz konusu olan şey kavramların doğrusunu bilmektir. Unutmayın ki İslam'ın yeniden öğrenmeye başlanıldığı bir devirdeyiz. Bütün kavramlar Kur'an'daki gerçek manasıyla açıklanacaktır. İşte Kur'an'dan sapmış olan manası hidayet kelimesinin doğru yol. Hidayet her şeyden evvel bir yol değildir. Öyleyse yol değildir ki doğru yol kavramını bunun için kullanalım. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculukla yola çıkması ve Allah'ın zatına ulaşması işlemidir. Demek ki vücudumuz biz hayattayken ruhumuz biz hayattayken vücudumuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacak. Bu yolculuk sırat-ı müstakim üzerinden yapılacak. Ve sırat-ı müstakim ruhumuzu Allah'a ulaştıracak. Ne zaman ruhumuz bizden ayrılıp da sırat-ı müstakime adım atarsa sırat-ı müstakimde olduğu andan itibaren ruhumuz fi sebilillah'tır. Yani Allah'ın yolunun içindedir.
ve Allah'a doğru çıktığı bu yolculukta 7 tane gök katı açacaktır. 7. katta fethi gerçekleştirecektir. Sonra 7 tane alemi aşıp yokluğa geçecektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Ne zaman Allah'ın zatında ifna olursa, yok olursa, o zaman Allah'a teslim olmuştur ruhumuz ve bu olayın adı vuslattır. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet açısından isimlendirdiğimiz zaman hidayete ermektir. Hidayete adım atmakla hidayete ermek arasında tam 7 katlık bir gökler yolculuğu var. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacak, 7 tane katı aşacak. Ve 7. kattan sonra da yokluğa geçip Allah'ın zatına ulaşacak. Bu yolculuk, bu fenomen hidayette olarak devam ediyor. Bir insan ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmadan evvel adaletsizdir. Hiç istisnası yok. Ne kadar insan gelmiş geçmişse, ne kadar insan yaşamışsa bu dünya üzerinde, hepsi ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkana kadar herkes adaletsizdir. Ancak ruhu Allah'a doğru yola çıktığı zaman hidayete adım atar ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman hidayete erer. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hidayete adım atmak ve hidayete ermek birbirinden şu açıdan farklı yakınlar. Birisi konunun başıdır, öteki sonudur. Hidayete adım atmak ruhumuzun o güne kadar mesken tuttuğu fizik vücudumuzdan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı müstakimin üzerinde olması. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yapılan yolculuk Allah'a ulaşmakla noktalanır. O zaman biz hidayete eren birisi oluruz. İşte kim hidayete ermişse onun adı Osman da ermişti. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nereye ermiş? Hidayete ermiş. Ermiş ne demek? Veli demek. Allah'ın evliyasının her biri ermiş adını alıyor. Çünkü Allah'a ermiştir. Hiç kimse Allah'a ermeden, Allah'a vasıl olmadan, Allah'ın zatında ruhu ifna olmadan evliyadan birisi olamaz. Veli olamaz. Bir insanın veli olabilmesi ilk teslimini gerçekleştirmesiyle mümkündür. İlk teslim o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimini ifade eder. Ruhun Allah'a teslimi ise İslam olmanın 1. safhasının tamamlandığını gösterir. Sonra fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. En sonra da nefs Allah'a teslim olacaktır. Kişi ancak o zaman gerçek anlamda İslam olacaktır. Öyleyse kavramları ait oldukları yere oturttuğumuz zaman hidayet kavramının dalaletin bittiği yerde başladığını görüyoruz. Hidayetin tamamlandığı yer ise nefsimizin en az 7 kademede tezkiye olmasıyla ifade edilir. Nefsimiz emmare, devame, müşkime, mutmainne, tabiye, vardiye ve tezkiye kademelerinde temizlenecektir. Bu temizlik boyunca ruhumuz her kademede bir gök katı yükselebilecektir. Ve en son temizlik noktası olan tezkiye kademesinde ruhumuz 7. katı ulaşacaktır. Sonra 7. katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda
ruhumuzun Allah'a ulaşması, hidayete ermek, evliyadan biri olmak, veli olmak. Allah'ın gerçek anlamda dostu olmak anlamına geliyor. Öyleyse dalalet bütün insanların hidayete adım atanlara yaşadıkları hayattır. Dikkat edin ki bir insanın hidayete adım atabilmesi için mutlaka mürşidine ulaşması gerekiyor. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan dalaletten kurtulamaz. Hiç kimse için söz konusu değil. Herkes başlangıçta dalalettedir. Dalalette olanların kalplerine baktığımız zaman onların kalplerinde 7 tane kalp şartının bulunmadığını görüyoruz. Kim hidayete adım attıysa onlar kalplerindeki 7 kalp şartının sahibidir. Öyleyse hidayette olmak ve dalalette olmak son derece önemli bir şey. Bir insanın cehenneme gidişi veya cennete gidişi onun dalalette olmasıyla veya hidayette olmasıyla şekillenir. Kim hidayette ise onun gideceği yer cennettir. Kim dalalette ise onun gideceği yer cehennemdir. Dalaletten kurtulması demek, hidayete adım atması demek. Sözüme lütfen dikkat edin. Hidayete adım atmak başka şey, hidayete ermek başka şey. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıktığı anda, sıratımız takim üzerinde olduğu anda dalaletten kurtuldunuz. Ama hidayete ermediniz. Hidayete adım attınız. 7 katlık bir yolunuz var hidayete ermek için. Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız, hidayete adım attınız. Yola adım attınız, sırat-ı müstakime adım attınız. Hidayet üzresiniz. Ama hidayete ermediniz. Hidayet üzresiniz. Hidayet yolundasınız. Ama dalaletten kurtulduğunuz kesin. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulduğu anda kalp şartlarına beraberce bakalım. 1. 10 kişinin kalbindeki ekinleti Allah alıyor. Sonra 10 kişinin kalbine ihfaz koyuyor. Yani irşada müteallik olayları idrak etmesini sağlayan bir müesseseyi koyuyor. İdraki önleyen müessese ise alıyor Allah-u Teala. Bu kalbin ilk iki şartının oluşması. Üçüncü şart, Allah kalbinize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Bu ilahi bir kompütür sistemi. Bu sistem nefsinizin kalbindeki Allah'a dönmesi gereken kapıyı şeytana dönük kurumdan Allah'a döndürüyor. Kalbinizdeki 4 şart gerçekleşti. 5. şart, göğsünüzden kalbinize Allah'ın bir nur yolu açması. 6. şart, ancak mürşidinize ulaştıktan sonra gerçekleşir. Allah nefsinizin kalbindeki mührü açıyor. 7. kalp şartı, kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. İşte nefsinizin kalbinde 7 tane şart gerçekleşti. Niçin gerçekleşti? Sizin hidayete adım atmanızı temin etmek üzere. Bu son 2 şart gerçekleşene kadar hala dalaletteydiniz. Son 2 şart hidayete adım atmanın 2 temel şartıdır. Allah kalbinizin, nefsinizin kalbindeki Allah'a ait olan kapının üzerindeki mührü açıyor, mührü hareketli hale getiriyor ve nefsinizin kalbinin içine imanı yazıyor. İşte hidayete adım atmanın 2 temel şartı bunlar. Artık kalbiniz açılmış Allah-u Teala nurlarına ve kalbinin içine iman yazılmış. Öyleyse hidayete adım atmanın Allah'tan aldığı neticeyle
hidayete adım atamayan kişinin Allah'tan aldığı netice aynı değildir. Hidayete adım atan kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Hidayete adım atamayan kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. O kişi zikir yapar, Allah'tan rahmet ve fazl gelir göğsüne, şeye kadar geldiğini düşününüz. Yol da açılmış olsun, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbine kadar gelen rahmet lafaz oraya ulaşır ama kalpten içeriye giremezler. Sadece rahmet biraz sızar. Bu sızıntı yapsa yapsa o kişiyi kuşuya ulaştırır. Onun ötesinde bir fazıl birikimi hiçbir şekilde gerçekleşmez. Bu fazıllar kalbin bu yapısında oradan içeriye giremezler. Öyleyse fazlın İnsanın kalbinde birikime başlaması ancak hidayete adım atmasından sonradır. O zaman ne oluyor? Hidayete adım atan bir kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla bir ilave var, salavat. Rahmet, fazla, salavat ya da Kur'an'daki statü üzerine konuşalım. Rahmet ile fazla beraber geliyor. Yani kargo uçağından rahmet fazla beraberinde getiriyor. Gene rahmet salavatı beraberinde getiriyor. Aslında üç kavram var ama her gelişte rahmet mutlaka var. Getirici ve götürücü olarak ve biraz da aydınlatıcı olarak. Allah'tan gelen rahmet fazla salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin üst boyutundaki açılmış olan mührü, hareketli hale gelmiş olan mührü kalbin içine doğru bastırıyor. Zülmani kapıya kadar indiriyor, zülmani kapı kapanıyor. Allah'tan gelen rahmet fazla salavat kalbin içini dolduruyor. Ve iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlıyor. İman kelimesinin çekim gücünü azalan karanlıkların, çekim gücünü azaltan karanlıkların karşı tesirini yok edebilmek için Allah'ın gönderdiği salavat görev yapıyor. Ve karanlıklar nefsin kalbinde İman kelimesinin etrafında fazılların yerleşmesine mani olamıyor. Zaten kısa bir süre sonra hiçbir karanlık kalmıyor nefsin kalbinde. Hepsi gidiyor. İnsan bu noktadan itibaren hep zikre devam edebilse kalbi sonsuz bir aydınlığın içinde olacak. Ama ne yazık ki bir süre sonra kişi zikrini bitirecektir. Zikir bitince işler tersine dönecektir. Çünkü rahmet fazla salavat ulaşmayacak. Mühürün üzerindeki baskı yok olacak. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yaptığı tesirle üzerine artık baskı gelmeyen mührün yukarı çıkmasını sağlayacak. Şeytanın karanlıkları tekrar nefsin kalbini dolduracak. Dolmayan karanlıkların giremediği kesim neresi olacak? İman kelimesinin etrafında yerleşmiş olan Allah'ın nurlarına yalnız tesir edemez karanlıklar. Öyleyse böyle bir dizaynın başlangıç noktasını da gözledim. Burası hidayetin başlangıç noktasıdır. Kişinin ruhunun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yola çıktığı yer, biliyorsunuz evvela dergaha gider. Orada bir bekleme devresi geçirir, nefs-i emmare statüsü boyunca. Ne zaman %7'nin ilkimiyle nefs-i emmareyi tamamlarsınız, ruhunuz birinci kata kadar yükselme yetkisini alır. Nefs-i levhameyi tamamlarsınız, ikinci kata kadar yükselme yetkisini alır, yükselmeye başlar. Nefs-i mülhimeyi tamamlarsanız, üçüncü kata kadar yükselecektir. Nefs-i mutmainne de 4. kata, nefs-i radiye de 5. kata, nefs-i marziye de 6. kata, nefs-i tezkiye de 7. kata çıkacak. Sonra da 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yokluğa geçir, Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman da hidayete ermiş olacaksınız. Hidayete ermek, işte bu yolculuğu tamamlamak. Öyleyse hidayetin başlangıç noktasına şimdi beraberce bakalım. 7-10 tane ayet. Mürşidinize ulaşamazsanız salahat sesiniz diyor. Ve gideceğiniz yer cehennemdir diyor. 10 ayete şimdi beraberce bakalım. Birincisi kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok karayeti olan kim vardır?
görüyorsunuz ki sadece iki tane seçenek var. Ya doğuşumuzdan itibaren devam ettiği gibi nefsinize tabi olmakta devam edeceksiniz. Ya da bir gün aklınızı başınıza toplayacaksınız ve mürşidinize tabi olacaksınız. Faciet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerekten el öpeceksiniz. Ve dalaletten hidayete adım atacaksınız. Yoksa nefsinize tabi olduğunuz sürece, mürşidinize ulaşamadığınız sürece dalaletlesiniz. İşte ikinci ayet daha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hidayetlerimiz gelecek. Kim hidayetlerimize tabi olursa sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. İfade son derece açık. Dünyanın veya kainatın hangi noktasında bulunursanız bulunun. Mutlaka size Allah'ın hidayeti ulaşacaktır. Hidayetler kanalıyla. Kim o hidayeti sizlere ulaştıran hidayetçilere tabi olursa sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Kainatın neresinde olursanız olun madde bir. Hangi zaman parçasında yaşarsanız yaşayın. Zamanın başlangıcından zamanın sonuna kadar ki kıyamet günü zamanın sonudur. Hangi zaman parçası içinde yaşarsanız yaşayın. Kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Size mutlaka Allah'ın hidayetçileri ulaşacaktır. İşte o ulaşan hidayetçilere dikkatle bakın. Onlara tabi olmadığınız sürece dalaletesiniz. Ulaşmamaları da söz konusu değil. İşte şimdi bizi dinliyorsunuz. Bir hidayetçiyle karşı karşıyasınız. Size ulaştık. Bu daveti ya kabul edersiniz, burnunuzu kırıp hacet namazını kılar Allah'tan sorarsınız, mürşidinizin de oturup diz çökersiniz, tövbe edersiniz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dersiniz ve dalaletten hidayete adım atarsınız. Veya bunu yapmazsınız, ömrünüz boyunca dalalette kalırsınız. Seçim sizin. Üçüncü ayet, Kehf suresinin 17. ayet kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, men yehdillahü fehüvel muhted ve men yudlil fellen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa, kimin ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olursa yani, o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. Ne kadar bir ifade, hidayete adım atmak değil. Hidayete ermek, ruh kişiden uzaklığa ayrılmış, 7 tane gök katını açmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Ve o zaman o kişi hidayete erer. Şimdi hidayete adım atamamış olan bir insanın durumunu söylüyor. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدِ لَهُ وَلِيَنْ مُفِيدَ Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Neden bulunmaz? Onlar mürşitlerini aramamışlardır. İşte Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu aranızda kalpleri kafiyet bağlamış yani kalpleri kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Bulmak fiili aramak fiilinin sonucudur. Eğer kişi mürşidini aramamışsa elbette bulamaz. İşte Allah Teala onu söylüyor. O dalalette olanlar var ya, onlar mürşidlerini aramamışlardır. Aramadıkları için de bulamamışlardır. Ve Allah'ın sözü şöyle, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşid bulunmaz. Dördüncü ayet Allah-u Teala'nın Câsiye suresinin 29. ayet-i kerimesi. 27. ayet-i kerimesi. 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları ilim üzere,
Yani onların ilimleri üzere delaleti bırakır. Onları ilim üzere, yani emaniye üzere delaleti bırakır. Yani Kur'an-ı Kerim'i bırakıp insanların yazdığı kitapları tatbik eden insanların hidayete ermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onların ilimleri odur. Emaniye. O ilim üzere onlar delaletidirler. Siz düşünebiliyor musunuz? Bizim ülkemizde 100 bin kişilik bir Diyanet İşleri kadrosu, bilmem kaç bin kişiden oluşan bir doçentler, profesörler, yardımcı doçentler kadrosu ve bunların hiçbirisi ya da işlerinden biliyoruzmuş istisna olanlar var. Onları devre dışı bırakırsak geri kalanların hiçbirisi mürşit müessesesine inanmıyor. Mürşit yoktur diyorlar. Bir tek mürşit vardır. Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainattaki yegane mürşitti. O da 14 asır evvel rahmetli olduğuna göre artık mürşit yoktur ondan sonra. Biz bir mürşide tabi olmayız. Allah Teala diyor güzel tabi olmayın da tabi olmasanız delalettesiniz diyor. Delalet olanların da gideceğinin cehennem olduğunu söylüyor. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ne oluyor bu insanlar? Kitaplardan öğrendikleri bilgilere esir olmuşlar. Zannediyorlar ki kitaplar doğruyu söyler. Kitaplara göre mürşit yoktur. Öyleyse biz bir mürşide tabi olmayız. Böyle diyen insanlar dalalette olanlardır. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak cehenneme gittikleri gün görecekler. Allah-u Teala'nın 5. ayet-i kerimesi Cuma ayeti. Ümmilerin arasında Resul beyat eden, vazifeli kılan, orada onu dünyaya getiren o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. İzahın şu tarafı yok. Tabi olmadan evvel herkes velayette. 6. ayet-i kerime Âl-i İmran 164. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki müminlerin üzerine yani başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah bütün kavimlerde Resuller beaat eder. Vazifeli kılar. Ve Allah Teala devam ediyor. O kavimde olan insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görüyorsunuz ki tabi olmadan evvel herkes dalalette. Hangi kavimde olurlarsa olsunlar, dünyanın değil, kainatın neresinde olurlarsa olsunlar, bütün insanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece dalalettiler. Sonra bir adım daha atalım. 7. ayete ulaşalım. Ahkaf suresinin 32. ayet-i kerimesi. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar o mürşitlere tabi olmadıkları için, davetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. İşte bir defa daha Allah Teala söylüyor. Bütün kavimlerde Allah Resuller dağıtılar. Ne kadar kavim varsa dünya üzerinde hepsinde şu anda Resul var. Bütün kavimlerde Resuller bağıtılar diyor Allah Teala. O kavimlerde yaşayan insanları şeytanı kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Tabi olmuşlar ve hidayete ermişler.
bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu. Neden? Allah Teala mürşidini gönderiyor, mürşidi kanalıyla davetini gönderiyor, davet ediyor. İşitenler davete icabet ediyor, dalaletten kurtuluyorlar. Ama davete icabet etmeyenler, davet olmasına rağmen icabet etmedikleri için dalalet üzerlerine hak oluyor.

686. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Hidayetçi aramadıkları için, bulmadıkları için, gördükleri halde ulaşmak istemedikleri için yüzlerce sebep sayılabilir. Ama neticede bu insanlar hidayetçiye ulaşmamışlardır mesela. Ulaşmadıkları için de dalaletlidirler. Ulaşmadıkları için de onlar için bir hidayetçi yoktur. Ne gördük? Devam edelim. Ayetin sonu şöyle. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Niçin isyanları? Apaçık davetçi gelmiş. İşte o davetçilerden biri de biziz. O davetçinin açık açık Kur'an'dan ayetler söyleyerek davet etmesine onlar isyan ediyorlar. Dikkat edin, insanlık Kur'an-ı Kerim'den sapmış durumda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yazık ki onu söylüyor şu anda, benim ümmetim ne yazık ki Kur'an'dan sapmış durumda diyor. Kur'an açıkça bu olaydan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asırlar sonra böyle söyleyeceğini, kıyamet günü böyle söyleyeceğini, benim ümmetim ne yazık ki Kur'an'dan saptı. Evet, şu anda 20. asrın sona ermekte olduğu bu günlerde İslam aleminin %90'dan çok daha ötesi İslam'dan sapmış durumdadır. Kur'an'dan sapmış durumdadır. İşte bu sapmış sistemi ait olduğu raya oturtmak üzere vazifeliyim. Ve bunun başında mutlaka dalaletten kurtulup hidayete adım atmak, sonra da hidayeti gerçekleştirmek vardır. Öyleyse ne gördük? 10 ayet-i kerime bize ne diyor? 10 ayet-i kerime bize diyor ki, kim mürşidine ulaşamazsa o kişi dalalettedir. Şimdi dalalette olanların sıfırlarına bakalım. Bunların özellikleri ne? Kalplerinde Allah-u Teala'nın işlemlerinden hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Şimdi dalalette olanların özelliklerine bakalım. 1. Bu insanların kulaklarında vakıra isimli bir engel vardır. Bunlar irşada müteallik hususları işitemezler. Yani kulakları duyar, irşat makamı irşattan bahseden kulakları duyar ama zihinleri onu algılamaz, manalandıramaz, manasına varamazlar. Kulaklarında vakra olduğu için manasına varamazlar. Yetmez, kalplerinde ekinnet vardır. Manasına varamadıkları gibi idrak etmeleri de mümkün değildir. Çünkü kulak duyar, zihin işitir ama idrak eden kalptir. Kişi işitmemiştir ki her şeyden evvel manasına varmamıştır ki kalbine indirsin de onu idrak edebilsin. Dikkat edin ki bu iki ölçü cehennemin temel anahtarıdır. Kimin kulaklarına vakra varsa, kimin kalbinde hikmet varsa, onlar yüzleri yere sürtülerek cehenneme gireceklerdir. Ve cehenneme girdikten sonra da oradan çıkmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü cehennemin elektronik sistemleri kulaklarında vakra olan, kalbinde hikmet olan insanları asla oradan çıkmasına müsaade etmez. Devamlı orada bırakır. Öyleyse dalalette olanların standartlarına dikkatle bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a inansalar da Allah'ın kitaplarına, Allah'ın meleklerine, bazı bader mevse, hayrında şerrinde Allah'tan olduğuna inansalar da imanın temel faktörü olan ölmeden evvel Allah'a ruhu ulaştırıp ona teslim etmeye, yani İslam olmaya inanmıyorlar. Böyle bir konuda harekete geçmiş değiller. Bu harekete geçişin temelinde de mutlaka bunu gerçekleştirebilmek için mürşide ulaşmak var. Onu hiçbir zaman düşünmüyorlar, tatbik etmiyorlar. Yani Allah'ın yolunda değiller. Kimdir Allah'ın yolunda olanlar? Ruhlarını mürşitlerine ulaştıkları gün vücutlarından ayırarak Allah'a doğru yola çıkaranlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman bu insanların hiçbir zaman hidayete ermelerinin mümkün olmadığını görüyoruz.

0: Demek ki bu insanların kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. İşte İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen onlara Kur'an-ı Kerim'i tek tek Allah'ın ismini zikrederek okuduğun zaman, anlattığın zaman onlarla senin aranda hicab-ı mesiratlı bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ikinet vardır. Ve bu ikinet sebebiyle senin sözlerini idrak edemezler. İşte bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala Büyük Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde. Kıyamet günü diyor kafirler cehennemin kapılarında toplanırlar. Sürüklenerek, burunları yere sürtünerek cehennem içine sokulurlar. Cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de burada cehennemde olacağınızı söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onları işitebilseydik, kulaklarımızda yani vakra olmasaydı ve idrak edebilseydik, manasına varıp da kendimize mal edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman, cehennemde olanların işitemediklerini, kulaklarındaki vakra sebebiyle ne idrak edemediklerini görüyoruz kalplerindeki ekinde sebebiyle. Bunların gidecekleri yer cehennem. Bütün dalalet olanlar bu esasıdırlar. İşitemezler ve idrak edemezler. Neyi? İrşada müteallik hususlar ki irşad meselesi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle. Allah-u Teala buyuruyor ki ucibu davetet la'i izâ de'ani fel yestecihu li ve yu'minu bi le'allehum yaşudun. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İfadeye dikkat edin, mümin olsunlar diyor Allah Teala önce. Yani bunun anlamı mürşitlerine ulaşsınlar demek. Çünkü sadece mürşidinize ulaştığınız takdirde, Allah'ın bir gerçek mürşidine ulaştığınız takdirde mutlaka kalbinize iman yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kimin başının üzerine mürşidin ruhu gelir de yerleşirse Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Mürşidin ruhunun gelişi ise Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine ifade edilmiş. Ancak o kişinin derecelerinin yükselmesi ve aşı tutan bütün meleklerin o kişiye şahitlik etmeleri kaydıyla gerçekleşir bu iş. Çünkü o gün böyle bir işleri yapan kişi aşı tutan bütün meleklerin ve zamanın halifesinin huzurunda mürşidin önünde mürşidin süreçlerini tekrar ediyor. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gelince. Yani tövbe ediyor. Yani mürşidine tabi oluyor. Böyle bir tövbenin neticesinde kişinin günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Derecelerini günahları sevaba çevirerek iki kat birden arttırıyor. İşte bu sebeple mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, yemin merasiminde, tövbe merasiminde arşı tutan bütün melekler şahit olarak bulunduğu için. Ve böylece kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor mürşidin önünde. Tövbe ettikten sonra mürşidin ruhu onun başının üzerine, kalbinin içine imanın yazılması, ruhunun da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı fenen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşma, Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve bu noktadan itibaren o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ruhu ulaşan için Allah o kişinin ruhuna meafadır. Evet. Böylece insan ruhunun Allah'a doğru sevsül katlı bir yolculuğu gerçekleştirilmesi söz konusu oluyor. Ve böyle bir insan için hidayete adım atmak söz konusu oluyor. dalalet olan bir insanın Kur'an-ı Kerim gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte Ara suresinin 179. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onlar hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ayet-i kerime açıkça dalaletli olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Araf 178'de Allah-u Teala dalaletli olanların hüsranda olanlar olduğunu ifade ediyor. Müminimiz işte de diyor ki biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevapsından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Böylece kesin bir hükme varılıyor ki Kur'an-ı Kerim'den hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Hüsranda olanlarsa dalalette olanlardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki onlar ki küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Mürşitlerine ulaşmamışlardır. Ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yoluna girmek üzere gelenleri de yoldan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dalalet oldukları kesin. İşaretler son derece açık. Niçin kesin? Allah'ın yolunda değiller. Ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmamış. Yetmez. Başkalarını da yoldan çıkartıyorlar. Yolda olmadıklarını kesinleştiriyor Allah-u Teala. Yolda olmayanların dalaleti olduğu kesin bir ifade kazanıyor burada. Devam ediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki onlar dalaletlidirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Başkalarını da yoldan çıkardıkları için onları zulmetmiş oluyorlar. Allah onları asla mağfiret etmeyecektir. Yani onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Mürşide ulaşmış olsalar da Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince onların bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Devam ediyor Allah-u Teala ve Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Kimler sırat-ı müstakime ulaşabilir? Allah'ın yoluna girmiş olanlar. İşte yol sırat-ı müstakim. Allah'a doğru ulaştıran yol. Buna ulaşmamış olanlar sırat-ı müstakim üzerinde olmayanlar onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak sıratı cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır diyor. Ve sonuncu soruyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Kim bunlar? Uzak bir dalaleti olanlar. Yani dalaleti olanlar onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetlerinde Allah-u Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah'ın ayetlerini gizleyenler, mürşitlerine ulaşamamış olanlar, peygamberlerle ve mürşitlerle alay edenler, bunların hepsinin gideceği yer cehennem ama bunlar nefslerini hüsrana düşürenler yani dalalette olanlar. Böylece Allah-u Teala'nın yolunda insanlar için demek ki kim mürşidine ulaşamamışsa o kişi dalalettedir. Dalalette olan insanlar için ise ne yazık ki kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer Kur'an-ı Kerim'in açıkça söylediği gibi cehennemdir. Öyleyse bir insanın hidayete adım atması, hidayete ermesini mi ifade ediyor? Hayır, ifade etmiyor. Bir insanın hidayete adım atması demek, ruhunu vücudundan ayırarak Allah'ın istikametine doğru yola çıkması. Allah sonsuz uzaklıktadır, yokluktadır. Ve yol yukarı doğrudur. Öyleyse bir insanın hidayete adım attıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması müessesesi o kişi için mutlak bir hüküm ifade eder. O kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmak durumundadır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Kim Allah'a doğru yola çıkmışsa, ruhu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmışsa, o kişinin hiçbir kuvvet ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Böylece Allah-u Teala'nın indinde acaba bu seyri sülük meclisi nasıl cereyan ediyor? Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Neme suresinin 39. ayet-i kerimesi böyle söylüyor, anlattı. Yola çıktıktan sonra ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine nasıl başlandığını da anlattık. Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Bu toparlanma işlemi %7'yi bulduğu zaman kişi nefs-i emmareyi tamamlamıştır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Nefsi tamamen şerre emreden, %100 şerre emreden nefs kademesinden %7 eksiklik olmuştur. Nefsin artık bütünü değil, %93'ü şerre emreder olmuştur. %7'si artık hayır emretmeye başlamıştır. Ruh mu ne olur? Ruh bu süreç içerisinde hep zemin katıdır. Mürşidin bulunduğu dergâhta zemin katıdır. Ve orada hiç ayrılmaz. Orada devamlı bir nevi eğitimle meşguldür. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde ruhun zemin katı bir beklemesi var. Bu bekleme nefs-i emmare süresince devam eder. Ne zaman %7 geçilir de ikinci bir %7 tahakkuk ederse bu %7 geçildiği andan itibaren o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefs-i emmare aşılmıştır. Ruh da zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Sonra ikinci bir %7 ile nefsin %7'lik bir nur birikmesine sahip olması onun nefsi levameye ulaştığını gösterir. Lev, kınamak, suçlamak anlamına gelen bir kelime. Kişi günah işlemeyi düşünmüyor, istemiyor da ama nefsi günahını istiyor. Kişi de nefsini lehen ediyor, suçluyor. Dehşetli pişmanlık duyuyor. Aynı günahı bir daha işlememek istiyor ama nefsi ona yeniden işletikçe hep nefsini kınıyor. Böyle bir durumda bu kişi ikinci %7 nuru biriktirmiştir. Ruhu da ikinci gökkatına kadar yükselmeye başlamıştır. Sonra kişi de yine devam ediyor, daha çok zikrediyor. Ve üçüncü bir %7 nur birikimi nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanıyor. Nefsi ilkime bu kişi artık Allah'tan ilham almaya başlıyor. Nefsi levame kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde veriliyor. Ve la uksimu bin nefsi levameti diyor. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ve üçüncü kademe Allah'tan ilham almaya başlaması bu Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvasına ilham ediyor. Böyle bir takva mevzesinin oluştuğu nokta o kişinin bu üçüncü kademede %21 nur birikimiyle gerçekleşir. Burada artık kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi nefsi mutmainle kişi mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduklarını işte bu noktada hisseder. Eğer insan hep bir açlık içinde hissediyorsa kendisini, hiçbir açıdan bir doyuma ulaşamamışsa, Allah'ın bana verdikleri bana yeterli değil, ben mutlaka bundan daha fazlasını isterim diye bir düşüncenin içindeyse, o henüz mutmainliğe ulaşamamıştır. Mutmainliğe mutluluğun başlangıç noktasıdır. Kişi Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğunu, o günden evvel kendisinin fırsatı verilen bir müessesinin varlığı sebebiyle Allah'ın verdiklerini asla yeterli görmediğini idrak eder. Ruh da nefs-i mükemmele üçüncü gökkatine ulaşan bu kişi, nefs-i mutmainliğe de dördüncü gökkatine kadar ruhu yükselmiştir. Ve dördüncü gökkatında bu kişi Beyt-ül Makdis'in aslının bulunduğu yere kadar yükselebilmektedir. Beşinci bir %7 nur birikimiyle nefsi radiye gerçekleşir. Kişi Allah'tan razı olur. Ve beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın yani hacın yapıldığı yerin aslı olan camiye kadar ulaşabilmektedir. ruhu ve bir sonraki katta 107 dağınır birikimiyle Allah da o kişiden razı olur. Mutmain olma, Allah'tan razı olma ve Allah'ın rızasını kazanma hep Fecr Suresi'nin 27-28. Ayet-i kerimelerindedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü izyuhi ila rabbiki radiyeten mardiyyeh diyor Allah-u Teala. Ve sonunda bir %7 dağınır birikimiyle 7 kere 7 %49 eder. 2 de huşuda kazanılan nurlar. Bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artık karanlıkları galip gelmiştir. Ve böylece kişi nefsini tezkiye etmiştir. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ettiyse o kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte buradan sonra kişinin nefsi tezkiye işlemini tamamlamıştır. Ruh da 6. kattaki nurlanma işlemini tamamlamıştır. Ona verilen kılıçla fethiye nail olmuştur. 6. kapıdan içeriye uçarak girmiştir. Bundan sonraki işi 7 tane alem geçmek olacaktır. O 7 tane alemi sırayla birer birer açacaktır. Her birinde bir öğrenme devresi geçirdikten sonra. Neticede 7. alem olan sitesinin imtihanın bulunduğu varlıklar aleminin en üst noktasında onun üstüne çıkacak, sitesinin imtihanı açarak yokluğa geçecektir. Yoklukta da Allah'ın zatına doğru yaptığı uçuş Allah'ın zatında son bulacaktır. Allah'ın zatında bu kaybolacaktır, ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu yok olma mevzusuna Allah-u Teala'ya vuslat deniyor. Ruh Allah'a vasıl olduğu için vuslat adını alıyor. Allah'ın zatında kaybolduğu için de ifna olma anlamına fena kelimesi kullanıyor burada. İfna olan, Allah'ın zatında yok olan, kaybolan anlamına. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meaf oluyor, sığınak oluyor. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesini burada yer yerine ısıtmak lazım. Diyor ki Allah Teala zalikel yomur hakkı hemen şahitte haze ila rabbihi meaba. İşte o gün, mürşidin önünde el öptüğü gün, o kişi için hak günüdür. Hakka ulaşmak için el öptüğü, mürşidine tabi olduğu cihetten. O gün diyor Allah Teala dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol iktiraz eder. Ve devam ediyor. Kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meaf olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte Âl-i İmrân Suresi 14. ayet-i kerime Vallahu indehu fismillah. Ve Allah and olsun ki Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın katındaki en güzel sığınağa dikkatle bakın. O Rabbimizin zatıdır. Ve burada hidayete erme işlemi tamamlanmıştır. Hidayete adım atmak ve yolda olmak. Konumuzun başlangıcı. Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Allah mürşidimizi mutlaka gösteriyor. Bu şeye ulaştığımız zaman mutlaka gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz. Elimizi çekiyoruz. Tövbe ediyoruz. Tövbe işlemini tamamlıyoruz. Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tövbe ediyoruz Allah Teala'nın huzurunda. Allah Teala'nın huzurunda ve mürşidimizin önünde. Diz çekiyoruz, tövbe ediyoruz, el öpüyoruz. İşte el öpme işlemi Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesine açıklanıyor. Habibim, onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde senin elin değil, Allah'ın eli vardır. Öyleyse gördüğümüz şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eli öpülüyor. Ama Allah Teala da o ele bütün vücutla beraber ele de tecelli ediyor. Tecelli el şeklinde. Allah Teala böylece o elde tecelli ettiğini ifade ediyor. ve tövbenin varlığıyla birlikte hidayetin adım atılması olayı. İşte Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi evfu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Hazal sırat-ı müstakim diyor, işte bu. Sırat-ı müstakimdir. Ettebi'uhu, ona tabi olun. Niçin sırat-ı müstakim diyor? Çünkü Allah'a olan yeminlerinizi yerine getirmek için ruhunuz mutlaka sırat-ı müstakim olacak. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak bütün sahabenin ortak vasfıydı. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve senin sahaben hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeler. Bu devirde de bizler sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki bir gün benim sünnetimi yeniden ihya edenler gelecekler. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kim bunlar? Siz de ben nasıl sırat-ı müstakimin üzerindeysek onlar da o sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Ve Fatiha suresi kesinlikle sırat-ı müstakimin üzerinde olanların hidayetli olanlar olduğunu, zalaten kutsanlar olduğunu söylüyor. İşte sırat-ı müstakimin tarifi. Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakimin için haza sırat-ı müstakim. İşte bu sıratellezine o yol ki enam te aleyhim, başlarının üzerine nimet verdiklerimizin yoludur. Kim mürşidine tabi olursa başının üzerinde mutlaka mürşidin yolu oluşur. O bir nimettir. Gayr-ı magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduğumuz yolu değildir. Mürşidlerine ulaşıp da başlarının üzerinde nimet oluşanların yoludur. Bunun mutlaka mürşidine ulaşmakla noktalandığını Allah Teala ayetin sonunda, Fatiha suresinin sonundaki son ayetle istifade etmiş. Meled dalim diyor. Ve dalalette olanlar da, dalalette olanlar da, üzerlerine Allah'ın gadap duyduğu insanlar da hiçbirisi sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimdir dalalette? Başlarının üzerinde o nur bulunmayanlar, mürşidin ruhu bulunmayanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık ve kesin olarak geliyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar sadece bu hedefe ulaşabilenlerdir. Onlar mürşitlerine ulaşanlardır. Mürşitlerine ulaşamayanın üzerinde mürşidin gölgesi yoktur Mevla'nın dediği gibi. Müracaat edin diyor, mürşidinize ulaşın, başınızın üzerinde mürşidinizin gölgesi olsun diyor. Yani onun ruhu bulunsun. Hepinizin aranızda mürşidine ulaşamamış olanlar vardı, duamız onlar için. Hepinizin başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu, Mevla'nın deyimiyle mürşidinizin gölgesi bulunsun dileğiyle sözlerimizi bu noktaya tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed seyyidil alemin ve şükür. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdlere şükrederiz ki Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdlere şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılmaz hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak, teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın dininde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın dininde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanılıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartlarla yerine getiriyorsa oluyor salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor, onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı, velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nesulha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstün bir makam velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah-u Teala Fîn suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen, lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde, Allah-u Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur. Çünkü Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sıra ne? Ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelelim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah-u Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle tatlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk yedi basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. Sekizinci basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi alıyor. Huşu sahibi alıyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi. Gösteriyor Allah-u Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önünü diz çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalaletten hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katı bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlıyor. İkinci kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü kademe mülkime kademesi, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Dördüncü kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle. Dört tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da dördüncü gök katına kadar yükselmeye başladı. Beşinci kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da beşinci gök katına kadar yükseliyor. Altıncı kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı gök katına yükseliyor. Yedinci kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49+2 yani %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise 0'dan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Bu arada nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz 7. gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi açtıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz ruhumuz yoktukta, yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. O sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta amini olduk. İkinci 7 basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve birinci makam fena makamı. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra birinci basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. İkinci makam, Mekka makamı. Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza. Ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden Mekka makamı makamındadır. Üçüncü makam, Zühd makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. Dördüncü makam, Muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen, fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. Fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında daimi zikre ulaşıyoruz. Ulu'l-elbap oluyoruz. Yani ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatinde günün devamlı içimizdeki bir ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Daimi zikre ulaştığımız zaman hala nefsimizin kalbinde %9 nispetinde karanlık mevcut. Ama kısacık bir zamandan sonra bu %9 karanlık da yok oluyor. Nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nurlar tarafından işgal ediliyor. Karanlıkların da hepsi dışarı atılıyor. Artık yeni bir karanlığın kalbimizin, nefsimizin kalbinin zulmani kapısından içeri girmesi mümkün değil. Çünkü kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mührün üzerinde rahmet fazla salavat ismindeki üç nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mührün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standlarda ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ulu'l-elbab makamı, yani daimi zikrin tahakkuku mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. Daimi zikir mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre, daimi zikre ulaşırsa, zikri daime ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ilmel yakinden aynel yakine adım atmaktır. Kişi burada aynel yakine adım atmıştır, kalp gözü açılmıştır fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı İhlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını birer birer Allah-u Teala ona gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sitresinin müntahayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gök katını ve yedinci gök katının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gök katını, yedi gök katındaki bütün sırları ve yedinci gök katının yedi tane aleminin hepsini sitretin müntehaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala bunu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığın cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayet erdirsinler diye. Cemma saveru, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerli yerine oturtanlar. Yani bütün hasretlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkül yakin yoktur. Hakkül yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hak yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse, salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Kumu almış yerden ve atmış. Ama Allah-u Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu iradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır. Tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın talebiyle Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah-u Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah-u Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah-u Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah-u Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı, günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı, kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam iradenin refi kaldırılması. Artık sağa sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden, dikkat edin bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meselesi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah-u Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan ikisi de vazifelerinden haberdardırlar. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir devr söz konusu olur. Ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise İrşat makamının sahipleridir. Hulefai Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiyet ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster Ensar olsun ister Muhacirin hepsine tabi olmuş insanlar bunlara tabiin deniyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiyetin

ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin haz-ül azimin, fevz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daim zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Selah makamından evvelki son makamın. Ve Allah-u Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda sitedin müntahayı gösterir. Ondan sonra ancak Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edip onu tövbe-i nasuh'un sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah-u Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah-u Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki, sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatınızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları, düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Tövbeyi, halbuki mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız, zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadarki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu
gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızı

önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul ederim ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsan da gel, mecusi olsan da gel, kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsan da gene gel, bu dergah ümitsizler dergahı değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah-u Teala kendisine göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan ihlas makamının sahibi olursa, ihlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i Nasuh'a davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitretin müntahaya kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra, ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i Nasuh sahiplerinin irşatla görevli kılması söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın zatını mutlaka görürler. Öyleyse salah makamı bir ıslah müessesidir. Islah, güzelleşme, hastalıklardan arınma, kötülüklerden arınma anlamına gelen bir tabir. Islah olma, hatalardan masun olma, hataları adım adım terk edip hatasızlığa doğru Allah-u Teala tarafından yaklaştırılma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi, dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah-u Teala diyor ki, kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amilüs salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz.
İkinci gece ıslah kelimesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar yarayı açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur, yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah-u Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstünü olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mevzin kılındığın tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاِنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِهَ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَقِ. Onlar
Allah ile olan ahitlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. Beşinci makamda daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulü'l-Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 109 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamındır. Leyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, İşte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder salaha geçmeden? İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da İhlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır.
göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah-u Teala ne zaman size tövbe-i nasuh'a davet edildin derse o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimali vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah-u Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuh'a davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuh'a davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sitretül Müntaha'dır. Sitretül Müntaha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlaslısınız. Ama Sitretül Müntaha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah-u Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuh'a davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, selah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan selaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim selah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah-u Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlm el yakini aşmış, ayn el yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse
Salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah Teala'nın cemalini görerek hakkı yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: Allah Teala'ya ulaşması, nefsin teskiye olması ve fizik vücudun Allah Teala'ya kul olması. İnşallah bizim son yedili basamağı da bu konuşmanızı anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Vel Asr suresi Kur'an'daki en kısa surelerden biri olmasına rağmen Kur'an'ın bütününü ihtiva eden yegane suredir. Bu sebeple 14 sıralar bütün sahabe birbirine rastladıkları anda selam verdikten sonra mutlaka bu sureyi taraflardan biri diğerini okurdu. Öyleyse yenilemek bağında birer cümleyle her basamaktan bahsederek bulunduğumuz yere ulaşalım. Son 7 basamağın başlangıcına ulaşalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve genellikle yanlış değerlendiriyoruz. Doğru değerlendirdiğimiz takdirde mutlaka bir hükmede varmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte eğer bir insan bu olayları değerlendirdiği zaman Allah'a ulaşmayı diler duruma gelirse o zaman üçüncü basamağa geçer. Bütün basamaklarda önünde açılır. Allah'ın cennetinin yolu da o kişiye açılır. Geçemezse gideceği yer cehennemdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Allah rahim esmasıyla kişinin üzerine tecelli eder. Bu tecelli beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda üç hususa sebep olur. Beşinci basamakta kişiyle mürşid arasındaki hicab-ı mesturatlı perdeyi çeker olur Allah-u Teala. Sonra o kişinin kulağındaki vakrayı alır Allah-u Teala. Birincisi beşinci basamaktır. Burası da altıncı basamaktır. Ve nihayet o kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinleti alır Allah-u Teala. Yani idraki önleyen müessesi alır. Yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir sünnetullah müessesesi oraya gelir, yerleşir. Burada kişi amine olur ve mürşidinin söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olan bir insandır bu. İrşat makamıyla arasındaki ondan nefret etmesine sebebiyet veren hicab-ı müsturatlı perde, gizli perde alınmıştır. Allah Teala böyle insanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını garanti ediyor. Ve Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesi bu garantiyi veriyor. Burada ilk 7 basamak tamamlanıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi oluyor. Yani amin oluyor. 8. basamakta Allah'ın sünnetullahı nefsimizin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta sünnetullah nefsimizin kalbindeki nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Neden? Zikir yaptığımız zaman göğsümüze kadar Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazlın kalbimize girebilmesi için. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'ın rahmeti fazla göğsümüze giriyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu mühürü açıp da içeri giremeyen rahmet ve fazladan rahmet mühürün kenarlarından sızmak imkanının sahibi sızıyor. Nefsimizin kalbinde %1 daha sonra da %2 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Ve huşu sahibi oluyoruz. Allah-u Teala'nın nur yolunu açması 10. basamak. Kalbimize nurların girmesi 11. basamak. %2'yi bulması 12. basamak. Ve Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp mürşidimizi soruyoruz. Allah-u Teala'nın da sözü var. kim abi huşu sahibi olursa mürşidini sorduğu zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecek. Allah Teala muhakkak bize mürşidimizi gösteriyor. 13. basamak. Mürşidimiz olacak, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. El yapıyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz ve Allah'ın yoluna giriyoruz. Dalaletten hidayete adım atıyoruz. Kalbimize iman yazıldığı için mümin oluyoruz. Burada Allah Teala'dan tam 7 tane hediye alıyoruz. Birinci hediye, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci hediye, kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Üçüncü hediye, bizim ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncü hediye, Allah günahlarımızı sevaba çeviriyor. Beşinci hediye, bir sevabımıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başlıyor Allah Teala. 700 kata kadar da bunları ulaştırıyor. Altıncı hediye, o güne kadar zikir yaptığımızda Allah Teala'dan bize rahmetle fazla gelirken mürşidimize ulaştıktan sonra salavat attı, yeni bir nur geliyor. Bu nuru çeken şey başımızın üzerindeki mürşidin ruhudur. Mürşidin ruhu gelip oraya yerleştiği anda salavatın çekimcisi olur. Ve salavat onun tarafından çekildiği için rahmetle fazla birlikte rahmetle salavatla gelir kalbimize. Ve yedinci hediyesi Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesine başlarız. Yani neden başlarız? Nefsimizin kalbine iman yazıldığı için iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Zikir yaptığımızda göğsümüze gelen, göğsümüzden kalbimize ulaşan ve kalbimizin mührünü bastırarak zırmani kapıya kadar iten Allah'ın rahmeti ve fazlının yanı başında rahmeti ve salavatı da nefsimizin kalbine girer ve mührü aşağıdaki kapıya ulaştırır zikir yaptığımız zaman. Zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu mührün üzerinde olacağı için hep zulmani kapı kapalı olacaktır. Kalbimizin içinde ne olacaktır? Allah'ın nurlarının içeriye girmesine mani olan mühür artık aşağı inmiştir. Nefsimizin kalbinin kapısı kapı genişleyince açılmıştır. İçeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar. İşte bu dolan nurlar, nefsimizin kalbine doğan bu nurlar, nefsimizin kalbini tamamen doldururlar, bütün karanlıkları dışarıya atarak. Neden karanlıkları dışarıya atarlar? Çünkü karanlıkları kalbimizde tutan bir kuvvet mevcut değildir. Bu sebeple Allah Teala zaten şeytanın kapısını açık bırakmıştır. Karanlıklar dinlediği gibi girsin. Ama rahmet gelip de yerleşince karanlıklar çıkacaktır. İşte rahmet fazla salavattan fazlı nefsimizin kalbindeki iman kelimesi kendine doğru çeker. Fazl gelip iman kelimesinin etrafında yerleşmeye, kümelenmeye başlar. Bu birikim yavaş yavaş %1'i, %2'yi ederken %7'yi bulur. Nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesinin birinci kademesi tamamlanmıştır. Nefse emareyi tamamladık. Ruhumuz da birinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i levvame. Nefsimizi kınamaya başladığımız nefs kademesi, her şeyden pişman olup devamlı tövbelerde bulunduğumuz nefs kademesi, ruhumuz ikinci gök katına kadar ulaşır. Bir üçüncü %7'lik nur birikimi, ruhumuz üçüncü gök katına kadar ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Bir dördüncü %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız. Sonra bir sonraki nefs kademesine ulaşırız yine bir %7 nur birikimiyle. Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz da bir evvelki kademede dördüncü kata, nefsi radiyede, Allah'tan razı olduğumuz kademede beşinci kata ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi maziye, Allah da bizden razı olur ve Mevlamız olur. Ve ruhumuz altıncı gök katına çıkar. Bir daha %7 nur birikimi, nefsimizin kalbinde nur birikimi %49'u bulur. Huşuda nefsimizin kalbine giren %2 nur birikimiyle beraber %51 nuru biriktirmiş oluruz. İşte o zaman nefsimizin kalbine bu nurlar %50'den daha fazla girdiği zaman nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarının hakimiyeti altına geçer. Artık şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbinde duruma hakim değildir. Duruma hakim olan ruhumuzun hasletlerini temsil eden faziletlerdir. Yani Allah'ın nurları duruma hakim olmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den, nefsimizin kalbinin hakimiyeti %100'ken %50'nin altına düşmüştür. Burası nefsimizin tezkiye olduğu yerdir. Ruhumuz da 7. gökyüzüne ulaşmış. 7 tane 7. katta alem geçmiş. Sitret-i müntahayı alarak, aşarak Allah'a ulaşmıştır. İşte bu noktadan sonrası bu akşamki konumuz. Velayet kademeleri, velayetin muhtevası. Allah-u Teala kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi 21. basamağa ulaşmıştır. Ne zaman ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ifna olursa, yok olursa, o zaman Allah'a teslim olmuştur. Hangi ruh Allah'a teslim olursa Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Bu sebeple bu bir velayet makamını oluşturur. 21. basamaktan sonraki ilk basamaktır, ilk velayet makamıdır. Bu makamın adı velayetin ifna olma makamıdır. İfna olma anlamına fena makamı deniyor, birinci velayet makamına. Öyleyse fena makamı dediğimiz zaman ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu bir makamı kastediyor Allah Teala. Bu sebeple bunun adı fena makamıdır, ifna olma makamıdır. Sonra zikrimizi arttırmaya devam ediyoruz. Ve Allah Teala velayetin ikinci makamına ulaştırıyor bizi. Bu makam beka makamıdır. Yani bize yeni bir ruh ihsan edip o ruhu Allah Teala bir altın tahtın üzerinde katında barındırır. İşte Yunus böyle bir olaya sahip olduğu için la mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor. İşte böyle bir dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki mekansızlık niye bir olgu var. İndi ilahi huzur namazının kılındığı yer, haşr meydanı hepsi varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Daha yukarıda yere dayalı hiçbir şey yok. Yer çekimi kuvvetine tabi olan ne var? Tahtlar var. Ama yoklukta Allah duruyor, boşlukta duruyor. Boşlukta durdukları için ve mekan onların altındaki sahada sona erdiği için tahtların bulunduğu kesim mekansızlıktır. Onun için Yunus la mekana kavm oldum diyor, mekansızlığın ahalisinden oldum diyor. Burada huzur namazı kılınır. Huzur namazının kılındığı yer, işte o tahtlara bakarsak, arkadan bakıyorsak huzur namazına, en önde imamı görürüz. Başında kefi vardır, sarık yoktur. Arkasında iki kişiyi görürüz. Onların da başlarında kefi olur, sarık yoktur. Ondan sonra gelenlerin hepsi sarıklıdır. Ondan sonra gelen birinci kişi zamanın gavsıdır. Arkasında iki kişi vardır. Zamanın halifesinin ve aynı zamanda huzur namazının imamının iki baş veziri. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi. Arkasında da 7 tane vezir vardır. Onların arkasından da zamanın kutupları gelir. Bunların en sağında Kutbül Aktar, kutupların kutbu olan Abdülkadir Geylani Hazretleri vardır. Sonra kırklar gelir. 4 tane onarlık sıra, siyah cübbeler, koyu gri kürk yaka ve altın sırmalı çapraz işlemeler. Ondan sonra 70'ler gelir ve böylece huzur namazı sonsuza kadar devam eden bir insan seriyle kılınır. İşte arkadan huzur namazına bakıyorsak, huzur namazındaki safların sol tarafında yukarıya doğru yükselen, yerden yaklaşık 4 metre yükseklikten başlayan, en altta en çok olan, yukarıya doğru çıktıkça birer birer azalan tahtlar görürüz. Altın tahtlar. Bu tahtların en altındakiler sol altındandır. Yukarı doğru çıktıkça tahtların altının üzerine mücevherler birikmeye başlar. Böyle ki en yukarıya çıktığımız zaman mücevherlerden altın sağa hiç görünmez olur. Her taraf mücevherlerle tamamen süslenmiştir tahtların. İşte bu altın tahtlardan Allah-u Teala kime ihsanda bulunmuşsa, bu ihsanda bulunduğu kişi beka makamının sahibi olur. Ruhu sonsuza kadar orada baki olacak. İşte böyle bir dizaynda bu makama Allah-u Teala beka makamı diyor. Allah'ın indinde diyor, onlara teslim yurtları vardır diyor Allah-u Teala. İşte o teslim yurdu Allah'ın ihsan ettiği bu tahttır. Ve ruh, Allah'ın zatında bir ruhumuz var. O öldüğümüz zaman tekrar başımızın üzerine gelecek olan, Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştıracak olan ruhumuz. Ama buradaki ruh, o geri dönmez artık. Buradaki ruh, sonsuza kadar o tahtın üzerinde kalacak olan ruhtur. Ve sonunda ne zaman Allah Teala cenneti ve cehennemi içindeki insanlara beraber yok ederse, o zaman bizim tahttaki ruhumuz da tahtlarla birlikte yok olur. Allah'ın zatından başka hiçbir canlı kalmaz. Her şey yok olur. Hatta cansız da kalmaz. Her şey enerjiye dönüşür. İşte bu da insanların kafasına hep sual olmuştur. Herkes cenneti ve cehennemi sonsuz diye düşünüyor. Aslında bizim düşünce standartımıza göre sonsuz. Ama Allah'ın sonsuzluğuna göre sonsuz değil. Allah'ın sonsuzluğuna göre sonlu. Allah-u Teala nasıl baştan yalnız kendisi varsa, başka hiçbir şey yoksa, sonradan kainatı yaratmışsa, kainatı bir gün tekrar enerjiye döndürüyor. Enerjiyi de nasıl yarattıysa öyle yok ediyor ve gene zatı kalıyor. Onun için Allah-u Teala her şey fani olacaktır. Zülcelali ve ikram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. İşte o beka müessesinde Allah-u Teala var. O sonsuzluğun sonsuzluğudur. O kainatı yaratmadan evvel sadece kendisi vardı. Kainatı yarattıktan sonra gene var. Kainatta değil, kainatın dışında, yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yok. İşte bu beka makamını işgal eden bütün ruhlar huzur namazına oradan uçarak ulaşırlar. Ve oraya ulaştıkları zaman seccadelerin üzerine, orada görünür ki bunların hepsinin gölgesi seccadelerin üzerine vurur. Şimdiye kadar indi ilahi aydınlatan nurun hangi kaynaktan çıktığını kimse görememiştir. Orası görünmeyen bir ışıklar demeti tarafından aydınlatılır. Ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Halbuki bizim dünyamızda güneş vardır, dünyamızı aydınlatan. Gece kısmı aydınlatan ay vardır. Orada kaynağı hiç kimse göremez. Ama insanların gölgesi de, insan ruhlarının gölgesi de düşer. Ki hangilerinin gölgesi düşer? Tahtların üzerinde oturanların. Yani ne demek istiyoruz? Tahtlarda oturmayanların da mı ruhları var? Huzur namazının kılmasında elbette var. Kim mürşidine ulaşmışsa, ruhu vücudundan ayrılmışsa, o noktadan itibaren huzur namazında namaz kılındığı an, ki günde 7 defa kılınır, o ruhlar hangi katta olurlarsa olsunlar, indilahiye çıkarlar, huzur namazına mutlaka iştirak ederler. Huzur namazı biter, hepsi ait oldukları katlara geri dönerler. Huzur namazı onlar için Allah'ın bir özel hediyesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her namaz bir miraçtır diyor. Kim için? Müminin miracıdır diyor. Sadece mümin olanlar o namaza ihtiyaç, o namaza ulaşabilirler. Mümin olan kişi kimdir? Mürşidine ulaşan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe eden kişi mümindir. Mümin olduğu için de ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve ister dergahta olsun, ister birinci katta olsun o sırada, ister ikinci katta olsun, hangi katta olursa olsun, huzur namazı kılınırken derhal huzur namazını Allah-u Teala yükseltir onları. Huzur namazını kılarlar, sonra tekrar ait oldukları kata geri dönerler. İşte beka müessesesi böyle bir müessese. Bundan sonra Allah Teala Zülfikar anlatıyor velayetin 3. makamı. Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Ne demek burada zahit? Ona değer vermiyorlardı. Onu değersiz görüyorlardı. Onun için birkaç dirheme, birkaç kuruşa sattılar Yusuf'u. İşte Kur'an-ı Kerim'de burada negatif zühtten bahsediliyor. Ama asıl zühd pozitif zühttür. Neyle ölçülür? Zikirle ölçülür. Kimin zikri günün yarısından öteye geçmişse ancak o kişi zühd makamının sahibi olabilir. Neden öyledir? Çünkü bu kişi her gün 12 saatten fazla zikrederek Allah'a ispat etmektedir ki zikirsizliğe karşı zahittir. Onun değer verdiği şey zikirsizlik olsaydı ya hiç zikir yapmazdı veya zikri günün yarısından daha aşağıda olurdu daima. Ama zikri değerli kıldığı kesin çünkü her gün zikrini günün yarısından öteye taşırıyor. Yani her Allah'ın günü o kişi için zikir zikirsizlikten daha önemli. Her gün ispat ediyor Allah-u Teala bunu. Günün yarısından çoğunu zikirle geçirir. İşte bu makam insanların zühd sahibi olduğu makam. Günün yarısından daha çok Allah-u Teala'yı zikrettiklerinde. Bu makama zühd makamı deniyor. Sahipleri de zahid deniyor. Öyleyse zühd makamından sonra bir dördüncü makama ulaşmamız lazım. Bu makamın adı Muhsinler makamıdır. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki velayetin dördüncü makamında biz insanlar fizik vücudumuzda Allah'a teslim ediyoruz. Nereden anlıyoruz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimizi? Bu son derece açık olarak kendini gösterir. Kişide öyle bir değişiklik olur ki Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili o kişinin işlemesi mümkün değildir. O kişi Allah'ın emrettiklerini de yapmaması mümkün olmayan bir insandır. Öyleyse fizik vücut Allah'a burada teslim olmuştur. Yani bir başka ifadeyle ahsen olmuştur. Ahsen olmak ne demek? Ahsen olmak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir düzene ulaşmak demek. İşte ruhumuz yaratıldığı an ahsendir. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi. Öyleyse böyle bir insan Allah-u Teala'nın indinde böyle bir fiilin, öyle bir fiilin sahibi ki Allah ne emretmişse mutlak olarak yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiil de işlemiyor. Peki bu kişinin nefsinin kalbi de bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Halen o nefsin kalbinde %9 karanlıklar vardır. İşte böyle bir noktada bu nefsin kalbinin karanlıkları o kişinin fizik vücudunun Allah'a teslim olmasına mani olamıyor. Çünkü fizik vücudun nefsin kalbindeki olaylara baktığında %91'i pozitif olanları istiyor. Ruh pozitif olanları istiyor. Bu öyle bir nokta ifade ediyor ki o kişinin fizik vücuduna %9'u dikkate bile almıyor. O iş olmuyor galiba. %100'ü hayır işlemesini istiyor fizik vücuttan. Nefsin %91'i de hayır işlemesini istiyor. 200'e karşılık, hatta 191'e karşılık 9 istemiyor. Fizik vücudun umurunda bile değil. Onu hiç hesaba katmaz. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olur fizik vücudumuz. İşte burası ikinci teslimdir. İslam olmanın ikinci safhasıdır. İslam olmak üç safhadan olgunlaşan bir meyvedir. Birinci safhada ruhumuzun Allah'a teslimi, ikinci safhada fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve üçüncü safhada nefsimizin Allah'a teslimi ve Allah'a teslim olan üç tane vücudumuz. Zaten üç tane vücudumuz var. Hepsi Allah'a teslim olmuştur. Böylece teslimi tamamlamışızdır. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi İslam olma yolundaki ikinci adımımızdır. Henüz sona ulaşmadık. Ama fizik vücudumuzda, ruhumuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren özelliklerin sahibi, ruhumuz ihsan makamının sahibidir. Allah'a ulaşır, teslim olur. Fizik vücudumuz muhsin makamının sahibidir. Ve Allah'a ulaşmadan Allah'a teslim olur. Nasıl teslim olur? Allah'ın bütün emirlerini yaparak, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyerek. İşte bu noktadan sonra bir üçüncü teslim olacak vücudumuz daha var. Ama onun teslim olması için daimi zikre ulaşmamız lazım. Bu noktadan itibaren bakıyoruz, daimi zikir müessesesi başlıyor. Daimi zikre kim ulaşırsa onun adı, Kur'an'daki adı Ulu'l-Elbab'tır. Ulu'l-Elbab makamında daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab'ı ifade eder. İhlas makamındaki daimi zikrin sahipleri gene Ulu'l-Elbab'tır. Salah makamının sahipleri gene Ulu'l-Elbab'tır. Hepsi lüklerin, yani Allah'ın sır hazinelerinin sahipleridir. Öyleyse bütün güzellikler bu insanlar tarafından yaşanıyor. İşte bu güzellikler Allah'a teslim oldukça artan bir oranda yaşanır. Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edersek bu teslim ihsanı ifade eder. Kim mürşidine tabi olmuşsa iki tane alternatif vardır. Ya o mürşid hacet namazını kılarak o kişinin bulduğu mürşittir. Gerçekten ihsanla tabi olur. Allah'a ulaşmak için tabi olur. Mutlaka Allah'a ulaşır. İki, o mürşid onun mürşidi değildir. Kişi herkes mürşide tabi olur. Ben de gideyim bir mürşide tabi olayım diye yola çıkmış. Önüne gelen mürşidin kapısına içeri girmiş. Ona teslim olmuş. Büyük bir ihtimalle mürşid onun mürşidi değil. O zaman o kişi o mürşide ihsanla tabi olmuş olmaz. Kim ihsanla tabi olursa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İhsanla tabi olabilmesi için bir kişinin mürşidine mutlaka hacet namazını kılmış, o mürşidi görmüş ve Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşmış olması gerekir. O zaman söz konusu olan şey ihsanla tabi olmaktır. Kişi hiç hacet namazını kılmadan bir mürşide gitmiş, ulaşmış, onun önüne diz çökmüş, tövbe etmiş. Herhangi bir mürşitse o kişi tövbe etmiş sayılmaz. Mürşide tabi olmuş da sayılmaz. Ama bunun bir istisnası var. Zamanın halifesi ve onun vekilleri. Zamanın halifesi hiç hacet namazını kılmasa da insan ahsene tabi olmak istiyorsa zamanın halifesine tabi olduğu an o olay kendini... Neden öyle olur? Çünkü hangi mürşide tabi olsaydı o kişi, o mürşid mutlaka zamanın halifesine tabi olmak mecburiyetindeydi. Öyleyse o mürşide tabi olması demek, hacet namazını kılarak gördüğü mürşide tabi olması demek, o mürşidin halifeye tabi olması dolayısıyla kendisinin de halifeye tabi olması demek. İşte kişi hacet namazını kılmış kılmış, mürşidini görememiş. Ne yapıyor bu kişi? Gidiyor zamanın halifesine tabi oluyor. Veya onun vekillerinden birine tabi oluyor. O zaman ne oluyor? Halifeye tabi olmuş. İşte bu hususu Allah Teala gerçekleştiriyor. Orada iki tane alternatif var. Kişi hacet namazını kılmadan bir mürşide gitmiş, ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ama bir işe yaramamış. Neden? Çünkü o kişi onun mürşidi değil. Kişi hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, o mürşide ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiş. Onun ruhu derhal vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve mutlaka Allah'a ulaşır. İşte böyle olan kişi ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan kişi diğerinden farklı bir statüdedir. Diğerinin mürşidine ulaşması halinde, mürşide ulaşması halinde ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Nefs tezkiyesine başlayamaz. Fizik vücudunu Allah'a kul etmeye başlayamaz. O İslam'da tabi olmamıştır. Öyleyse ihsan müessesesi Allah'ın emirlerini yerine getirme müessesidir. Ne dedik emri? Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak mecburiyetindesiniz diyor. Üzerinize farz kıldım diyor. Kaç defa? Tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu farza kim riayet eder de Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidine sorarsa, o mürşide ulaşırsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır, Allah'a ulaşır. İşte bu ihsanla tabi olmaktır. Ruhu Allah'a ulaştığı anda ihsan müessesesi hala devam ediyor. İhsan müessesesinin kişi sonuna geldi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Velayetin 4. makamında muhsinlerden oldu. Şimdi ihsan müessesesinin adı aynı kökten gelen bir kelime olmakla beraber şekil değiştirdi. İslam olmanın ikinci safhasındayız. Burası muhsinler makamıdır. Henüz üçüncü safhasında değiliz. Üçüncü safhasına ulaşsaydık, nefsimiz de kendisini teslim etseydi, işte o zaman ahsen olma müessesesinde olacaktık. Nitekim kimin daimi zikre başlaması söz konusuysa o kişi daimi zikre başlar ve onun adı halis olandır. Yani muhlistir. Sahip olduğu makamı da ihlas makamıdır. Öyleyse burası özel bir yerdir. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra, muhsin olduktan sonra o kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Öyleyse kişi ihlas makamından bir evvelki makamda nefsinin kalbinde %19 karanlık olan biridir. Muhsinler makamında %10 karanlık gider. Geriye sadece %9 karanlık kalır. %9 karanlıkla kişi daimi zikre ulaşır. Yani daimi

Günler bir nurlar, karanlıkları bir anda nefsin kalbinden söker atar. Ne olur? Nefsin kalbinde hiç karanlık kalmaz. Tamamen nurla kapınır kişinin kalbi. Ama burada bir özellik vardır. O kişinin nefsinin kalbi nurla tamamen kapanmıştır. Ama kişi henüz ihlas makamının sahibi kabul edilmemiştir Allah-u Teala tarafından. O kişi hala ulul-elbaptır. Ne kadar süre ulul-elbaplık makamı devam ediyor? Ne kadar süre Allah-u Teala hikmete ulaşan bu kişiye zemin katı gösterirse, Allah-u Teala ulul-elbap makamının sahiplerine hepsine zemin katı mutlaka gösterir. Zemin katın özelliklerini gösterir. Zemin kattaki halifenin dergahının özelliklerini gösterir. Üzeri baklava dilimli olan 4 metre yüksekliğindeki, yaklaşık 1 metre genişliğindeki üzeri baklava dilimli altın kapıyı gösterir. Hazreti Ebubekir'in nasıl müderrislik yaptığını gösterir. Her sabah nasıl onarlık insan ruhları sıralamasında en sağdaki, birinci sıranın en sağdaki kişiden başlayarak hepsinin Hazreti Ebubekir'in Sıddık'ın elini nasıl öptüğünü, ondan sonra oradan uçarak karşı duvarın önünde sağ kanat birisinden başlayarak birer birer secdeye nasıl geldiklerini, hepsinin secdeden sonra nasıl Allah'a doğru yola çıktıklarını kişiye Allah-u Teala birer birer gösterir. Yetmez. İkinci grubu da gösterir. Bu Hazreti Ebubekir'in elini öpüp de seyri sülüke çıkanlar altıncı kat dahil altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Henüz fethi tamamlamamış olanlardır. Ama hemen sol tarafta halifenin müderrislik yaptığı ikinci bir kesim daha vardır. Biraz yukarıdadır onun pozisyonu ve orada zamanın halifesi müritlerine yedinci katın standartlarını öğretir. Ve bunlar onun elini öperek Hazreti Ebubekir'in karşısından geçerek daha insan ruhları sıratımızdakimin altın kapısına ulaşmadan belki bir saat evvel onların hepsi altın kapıdan uçarak Allah'a doğru yola çıkmışlardır. İkinci kata kadar ulaşırlar ve ikinci katta beklerler. Kimleri beklerler? Altıncı kata kadar çıkabilecek olanları beklerler. Peki bunlar kimdir? Altıncı kata kadar çıkacak olanları bekleyenler kimdir? Fethini tamamlamış olanlardır. Onlar yedinci katın çeşitli alemlerine çıkacak olanlardır. Aralarında kim yoktur? Aralarında sadece eskiden yedinci katın yedinci alemine ulaşan ve zikir hücrelerinde kalanlar yoktur sadece. Yeniden o makama ulaşabilen varsa, zikir hücrelerine ulaşacak olan birisi, sadece onlar vardır. Ne demek istiyoruz? Zikir hücrelerine ulaşana kadar insan ruhları her sabah oraya giderler ve mutlaka geri dönerler. Ama zikir hücresine ulaşan bir daha geri dönmez. O artık Allah'a mutlaka ulaşacak olandır. Öyleyse ulul-elbab makamında o kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbine gelen Allah'ın nurları zülmani kapı kapalı olduğu için kalbi bütünüyle doldurur. Zülmani kapı bir daha açılmayacağı için artık bir daha kalbin kararması mümkün değildir. Kişi aslında kalp açısından ihlasa ulaşmıştır. Ama Allah-u Teala onu ihlas makamında kabul etmiyor. Ne zaman kabul edecek? Ne zaman bu kişiye zemin katı göstermenin ötesinde birinci gök katını da gösterirse Allah-u Teala. O zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. Hikmet dediğiniz zaman üç ayrı hedefi hatırlayacaksınız. Üç ayrı tanıtıcı faktörü hatırlayacaksınız. Birisi tezekkürdür. O kişi daimi zikrin sahibidir. İkincisi hayırdır. O kişinin nefsinde hiç afet kalmadığı için yalnız hayır işler, asla şer işlemez. Üçüncüsü de hikmettir, hükümdür. O kişi hükmün sahibidir. Yani hangi ayette Allah-u Teala neden bahsetmişse, hangi rütbeden bahsetmişse,
Hangi gök

sistemden bahsetmişse, Allah-u Teala bütün bu sistemlerde o kişiyi hüküm sahibi kılmıştır. Yani o kişi hükmünü bütün bu faktörler üzerinde mutlaka verir, dört dörtlük olarak hüküm yer yerine oturur. İşte hüküm, hayır ve tezekkür. Bu üç tane duvar, hikmetin, piramidinin üç tane duvarıdır. Ve bunlarla hikmet meclisi oluşur. Burası Ulu'l-Elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. Ve ne zaman kişi zemin kattan sonra birinci kat kendisine göstermeye başlanırsa, o zaman o kişi hikmeti aşar. Hikmetin birinci makamını aşar, hikmetin ikinci makamına ulaşır, mucizlerden olur. Muciz kelimesi halis olmaktan geliyor. Ve birinci kattan sonra kendisine ikinci kat gösterilir, gene ihlas makamındadır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar gösterilir, gene ihlas makamındadır. Yedinci katın yedi tane alemi gösterilir, gene ihlas makamındadır. Yedinci katın sitesi müntahasına ulaşıncaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Velayetin altıncı makamı, hikmetin ikinci ve son makamı. Burada kişi Allah'ın zatı hariç, Allah'ın yedi gök katlarındaki bütün sırlarının sahibi olmuştur. Başka bir ifadeyle Allah'ın onun sırlarından layık olduğu kadarını ihata etmesine müsaade etmiştir. Böylece kişi bütün bu gök katlarının sırlarına sahip olarak ihlas makamını tamamlar. Nerede sitede müntahaya ulaşırsa görüntü, ona Allah'ın gösterdiği şeyler ve oradan sonsuzluğu, yokluğu kişi ne zaman görürse, orada Allah Teala onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Çünkü artık Allah'ı görmesine hiçbir engel kalmamıştır. Ve tövbe-i nasuhta Allah Teala'nın söylediklerini kişi teker teker söyleyerek tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. İhlas müessesesinin velayetin ikinci ve son makamı olan İhlas müessesesinin ayeti kerimesi Beyne suresinin 5. ayeti kerimesidir. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar, nefslerini Allah'a teslim eden muhlis kullar olmakla emrolundular, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Ne demek halis? Muhtevayı bozan bütün negatif faktörler, muhtevayı bozan her şey o kişinin kalbinden alınmıştır. Sadece muhtevayı temin eden ruhun hasretleri kalmıştır. Ruhun hasretleri faziletler olarak gelmiş, o kalbin bütününü kaplamıştır. Kalpte hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. Üstelik bu kişi yayın yedi tane katını da görmeye devam ediyor. İşte böyle bir insan muhlislerden birisi olur. Allah Teala bu noktaya kadar olan işlerin arkasından o kişiyi salah makamına, tövbe-i nasuha davet ediyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kimi burada ihlas makamından salaha geçirecekse onu davet ediyor. Kim bunlar? Göğün 7. katının 7 tane alemi dahil oradaki bütün sırlarını Allah Teala'nın gösterdiği kişiler. Peki bunların ihlas sahibi olduğunu nereden biliyor Allah Teala? Çünkü kalplerini biliyor ki kalplerine paralel olarak gösteriyor gösterdiklerini. O kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmasaydı, ruhunun hasretleri, nefsinin afetlerinin yerini almasaydı, Allah Teala ona asla gök katlarının hepsini göstermeyecekti. Ve sadece kalplerindeki bütün afetler alındığı takdirde insanlar salah makamına davet edilirler Allah-u Teala tarafından. Ve Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar ederek bu kişi salah makamının sahibi olur.
öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun, bir daha vazgeçilmeyen bir tövbe olsun diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala size nur versin ki onunla yürüyesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Tahrim Suresinin 8. ayet kelimesinde söz konusu ettiği güzellik işte budur. Bu İhlas makamından sonraki Salah makamı, kişinin başının üzerine mutlaka Salah nurunu ulaştırır. Kişinin fizik vücudunun üzerine mutlaka kendi ruhunu da ulaştırır. Kişinin ruhu başının üzerine onun ruh payı mekanı yapması için özel bir insan olarak gelir. İşte Yunus bu makam için içim dışım pür nur oldu diyor. İhlas makamında kişinin içi nur olur. Nefsinin kalbi tamamen nurdan oluşur. Ama Salah makamında dışı da nurdan oluşur. Çünkü başının üzerinde Allah'ın mürşidinin ruhu olduğu halde o kişinin dış dünyasını aydınlatan şey aslında Salah nurudur. Bütün bu basamak sistemi Vel-Asr suresinde Allah-u Teala'nın 4 tane izli basamak olarak anlattığı standartları veriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Kema ersenna fiküm resulen minküm yetri aleyküm ayetina ve izzekküküm ve yuallimüküm il kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malum tekimle talimun. Diyor ki ey sahabe, sizlere sizin içinizden birisi Resul olarak gönderildi, vazifeli kılındı. Bir, size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Bu 14 basamağı ifade eder. Mürşide ulaşıldığı güne kadar geçen 14 tane basamak. Hepsini saydık size. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklar. Yani kişinin emmare, levame, mülküme, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer geçtiği 7 makam. 14'e 7 eklersek ne olur? 21 olur. Nefs tezkiyesi tamamlandı. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Size kitap veresin diye. Fena makamı kitabın, Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Beka makamı Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhu. Muhsinler makamı Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhu. Ondan sonra Allah-u Teala dedi ki size hikmet öğretsin diye. Fena makamı ve beka makamı. Hikmet öğretmekten murat fena makamı, beka makamı diyorum. Ha, onlar değil. Ulul Elbab makamı, daimi zikrin ve hikmetin birinci makamı. İhlas makamı, daimi zikrin ve hikmetin ikinci makamı. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala buraya? Size hikmet öğretsin diye diyor. Hikmetin birinci ve ikinci makamı Ulul Elbab ve İhlas makamları. Ve size hikmetin de ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diyor. Burası İhlas makamının da ötesi olan Salah makamıdır. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki kim kendilerine gönderdiğimiz müşriklere tabi olur da ıslah olursa işte onlar kurtuluşa ulaşanlardır diyor. Öyleyse bir evvela takva sahibi olursa diyor Allah Teala, sonra da ıslah olursa diyor. Yani burada ıslah meselesi ihlas makamının ötesini yani salah makamını ifade ediyor. Ve orada Allah'ın azim ihsanları var. Azim, azami olan en yüksek noktaya ulaşan demek. Kim bu insanlar? İşte onu tarif ediyor Allah Teala Fussilet 33, 34, 35. Onlar ki Allah'a teslim olup da yani ruhlarını da, nefslerini de, fizik vücutlarını da
Allah'a teslim edilirse, muhsinlerden olursa, salihlerden olursa, onlar için Allah Teala İslam olanlar diyor. Allah'a çağırırlar diyor onlar. Onlar ki ben Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukavele edin. Öyle yapın ki o zaman size düşman olan kişi dost olmak gereğini duysun. Ola ki dostunuz olur. İşte onlar Hazil Azim'in sahipleridir. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir diyor. Yazım kelimesini kullanmış olanlara ne kullanmış? Hazil Azim. Kim Selah makamının sahibi olursa mutlaka üç hediye alır Allah Teala'dan. Birincisi Hazil Azim'dir. Hazların sonsuzu. İkincisi Fevzil Azim'dir. Mükafatların sonsuzu. Üçüncüsü Ecrül Azim'dir. Ücretlerin sonsuzu. En üst seviyesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın ki onlar Allah'ın bütün güzelliklerine sahip olanlardır. Her güzellik onlar için geçirilir. Onlar için vardır. Öyleyse Selah makamı velayetin en yüksek makamıdır.

Felah makamına ulaştırdığı kişiyi irşad makamına getirecekse Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle neticeyi verir. O kişi mürşittir. 14 yıl sonra bütün sahabenin irşad makamına ulaştığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hepsi hidayete erer. Tevbe suresinin 100. ayet kerimesi aynı şeyi söylüyor. O sabikun elebelin var ya, onlar Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, yani muhacirinden ve ensardan oluşur diyor. Bir de onlara ihsanlar tabi olanlardan oluşur diyor. Demek ki sahabe ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. İşte bu tabiyetin sahipleri olan Allah'ın mürşitleri, onlar sonsuz bir saadetin sahibidir. Hem iç alemlerinde İslam olmayı başardıkları için sonsuz bir mutluluğu yaşarlar, hem dış alemlerinde yaşarlar, hem de Allah ile olan ilişkilerinde yaşarlar. Oysa ki bir insan nefsine tabi olduğu sürece iç aleminde de mutsuzdur, dış aleminde de mutsuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuzdur. Neden iç aleminde mutsuzdur? Devamlı günah işlediği için kişi iç aleminde mutsuzdur. Arkasından ruhu nefsine azap ettiği için mutsuzdur. Arkasından da o kişinin iç dünyasında devamlı kavga olduğu için mutsuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu kişinin nefsinin kalbinde kavga bitmiştir. Çünkü ruh da nefse hayır istemektedir. Hep hayır işlemektedir. Onun için kişi mutluluğu yaşar ve hiçbir zaman mutsuz olmaz iç dünyasında. Dış dünyasına girince insanlar nefslerin hakimiyeti altında neden mutsuzdurlar? Çünkü başkalarını zulmederler, bu sebeple mutsuzdurlar bir. Arkadan ruhları nefslerini azap eder, bu sebeple mutsuzdurlar iki. Arkadan kendilerine zulmettikleri kişiler kendilerine intikam alır, bu sebeple mutsuzdurlar. Daha sonra da onlar onlardan intikam alır, bir defa daha mutsuz olurlar. İntikamlarını alamazlarsa bu sefer stres oluşur, gene mutsuzdurlar. Ama ihlasa ve salaha ulaşan bir kişinin bu mutsuzluğu yaşaması mümkün değildir. Çünkü nefsler ruhu da hayrı istemektedir. Hep erişecektir kişi. Başkalarına hiçbir zaman zulmetmeyecektir. Sonsuz bir mutluluğu yaşayacaktır. Hiç kimse onlardan intikam almayacaktır. Mutlulukları devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerine gelince bunlar gene başlangıçta huzursuzken Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini içe saydıkları, yasak ettiği fiilleri de işledikleri için hep mutsuzken ihlas ve selah makamlarında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuştukları için sonsuz bir saadeti yaşayacaklardır. İşte İslam olmak budur. İç aleminde sonsuz mutluluk, dış aleminde sonsuz mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz mutluluk. Hepinizin bu sonsuz mutluluğa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bizleri üç ayrı vücuttan yaratmış. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz. Halk edilen, yaratılan fizik vücudumuz.
Allah Teala diyor ki biz onu insanı bir saz halinden halk ettik. Nefsimizi sevva ettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha. Ruhumuzu gelince buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O zaman üfürülen bir ruhumuz, dizayn edilen, sevva edilen bir nefsimiz ve halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuzla bir insanla üç ayrı vücudun sahibiyiz. Öyleyse sana ruhtan sorarlar, ruh hakkında pek az bilgi verilmiştir ifadesini kullananlar, bir büyük eksikliğin içindedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in belki en önemli safhası ilk teslimi gerçekleştirebilmektir. Bu ilk teslim, İslam olmanın birinci ve vazgeçilmez şartıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse ne gördük evvela her şeyden evvel? Üç ayrı vücudumuzu üç ayrı fiille oluşturuyor Allah Teala. Zamanımızda şeriat hükümleri içinde tatbik edilen farzlara baktığımız zaman ruha ait ve nefse ait hiçbir farz göremiyoruz. 54 farzda, 32 farzda sadece ve sadece fizik vücudumuzla alakalı. O farzları yerine getirenlerin cennete gideceğini zannediyorlar. Halbuki hiç kimse onları gerçekleştirdi diye kurtuluşa ulaşamaz. Bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi için ruhuyla alakalı olan farzları da nefsiyle alakalı olan farzları da gerçekleştirmesi lazım. Öyleyse gerçekten Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzla alakalı farzlar mı var? Elbette var. Üstelik de o kadar önemli ki, öylesine önem kazanmış ki, öylesine ağır basıyor ki, ne fizik vücudumuz ne nefsimiz onun kadar önem taşımıyor. Önemli olan ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Biliyorsunuz ki ezelde Allah-u Teala'ya üç tane yemin vermişiz. Nefsimiz yemin vermiş, tezkiye olacağına dair. Yani nefsin kalbinin içine Allah'tan gelecek olan rahmet, fazla, salavat isimli üç tane nurun girerek fazlın iman kelimesinin etrafında toparlanması olayı ve yarıyı geçmesi. Nefsin kalbinde Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın oraya ulaşması ve yerleşecek olan fazlın iman kelimesinin etrafında toplanmasının kalbin yarısından daha fazla olması gerek. İşte Allah Teala bunun için diyor ki bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte Nesir Suresi'nin 38-39-40. Ayetlerinde Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bu sistem nefsimizle alakalı. Ruhumuzun hangi standartlarda misak verdiği de Rad Suresi'nin 20-21 ve 22. ayetlerinde anlatılmış. O hiç bilgi verilmeyen, verilmiyor diye denilen, bu konuda konuşmayalım denilen sisteme dikkatle baktığımız zaman o konuda pek çok açıklamaların yapıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor Rad 21-22'de? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَطِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَلْ حَسَابِ وَيَحْشَنَّ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَنَ رَبِّهُمْ. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, yani yeminlerini de, misaklerini de, ahitlerini de yerine getirirler. Ve nefsleri, ruhlarının Allah'a verdiği misaki naksetmezler, bozmazlar. Yani gene ifadeler anlamı çıkıyor.
Bozmazlar da yerine getirirlerse nasıl yerine getirirler? Ondan sonra Süleyman talebe onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü azaptan, cehennemden korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse ruhumuzun Allah-u Teala'ya verdiği misake baktığımız zaman bu misakin bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi ve Allah'a ulaşması açıkça anlatılmış. Ve bunun için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi muhtevası da getirilmiş. Öyleyse hayatınızın en önemli sorunu bir dilekte bulunup bulunmamanızla alakalıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve kurtulacaksınız, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve kurtulacaksınız veya dilemeyeceksiniz ve kurtuluşunuz da hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Neden mümkün olacak diyorum? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı, ruhunu Allah'a teslim etmeyi ve böylece İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dilemeyenlerin gidebilecekleri bir tek yer var, cehennem. Böyle mi söylüyor Allah Teala? Böyle söylüyor. İşte Yunus Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَهَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim bu insanlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Allah-u Teala buyuruyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir. Neyse Kur'an-ı Kerim kesin bir hükme varıyor. Ruhla alakalı kesin bir hüküm. İslam olmakla alakalı kesin bir hüküm. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ruhla alakalı bilgiler birbiri ardı sıra toparlanıyor. Ve ruhu lazım geldiği boyutta dikkatle ele almayanların gidecekleri yer, kurtuluşları hiç yok. Mutlaka cehennem. Öyleyse Allah Teala yalnız fizik vücuda mı emirler vermiş? Hayır. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. İşte Maide Suresi 7. ayet-i kerime işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerimize mizakinize farz kıldık diyor. Konunun açıklaması şöyle. Allah-u Teala ezelde bütün insanları etrafına topladıktan sonra onlara diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de diyoruz ki evet Rabbimizsin. Kâlû dediler ki bela evet. Bu evet demenin arkasından neler olduğunu Maide'yi de anlatıyor. Allah-u Teala o zaman diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim ve hepinizden yemin istiyorum ey nefsler tezkiye olacağınıza dair yani nefsinizin kalbine benim nurlarımı karanlıklardan daha ötede taşıyacağınıza ve yerleştireceğinize dair bana yemin vermenizi istiyorum. Ruhları sesleniyor. Sizin de diyor ey ruhlar fizik vücudunuz ölmeden evvel veçiniz ölmeden evvel bana geri dönmenizi istiyorum. Benden oraya gittiniz. O gittiğiniz insandan tekrar bana geri döneceksiniz. Onu istiyorum diyor. Ve fizik vücutları sesleniyor. Diyor ki hepinizin şeytanın kulumaktan kurtulup bana kulumunuzu istiyorum diyor. Öyleyse üç ayrı cepheden üç ayrı olay. İşte bu üç ayrı cepheden
üç ayrı olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bunlardan birinin ruhla alakalı olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunu söylüyor insanlara. Ruh, nefs ve fizik vücut hakkında. Ve ondan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi diyor. Cevap veriyoruz hepimiz. Semina işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yani ey nefsler bana yemin verin. Eski olacağına dair. Ey ruhlar bana misak verin. Bana ölmeden evvel ulaşacağına dair fizik vücudunuzun ölmeden evvel. Ey nefsler sizde tezkiye olacağına dair bana yemin verin. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, yani fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi ve fizik vücudun veçin şeytana kurtulup Allah'a kul olması. İşte üç ayrı cepheden üç ayrı olgu. Ve Allah Teala diyor ki yemin verin bana nefsler, misak verin bana fizik vücut, şimdi ruhlar, ahd verin bana fizik vücutlar ve hepsi gereğini yapıyorlar. Allah Teala onlar yemin misak ve ahdini bitirdikleri zaman bir defa da teyit almak üzere soruyor. Emrimi yerine getirdiniz mi? Cevap veriyorlar. Emrime itaat ettiniz mi? Sualine cevap veriyorlar. Atana itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor. Hepinizi bu bana verdiğiniz yeminle, misakla, ahdle taahhüde bağladım. Hepiniz bana verdiğiniz bu yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle mükellefsiniz diyor. İşte burada üç tane yeminimiz birden üzerimize farz kılmış oluyor. Sonra Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene üç yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ve bi ahdillahi effu. Allah'a olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Böylece üç tane vücudun üç tane yemini çıkıyor ortaya. Üç yemin birden iki defa üzerimize farz. Nefsimizin tezkiyesi bir defa daha farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. La yedülüküm mennen leyzat aleyküm. Ey amin olanlar, nefsinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayete erdikten sonra velayette olanlar size bir zarar veremezler. Ve nefsinizin tezkiyesi üçüncü defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun ahdi, o da üçüncü defa üzerimize farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala buyuruyor ya eyyühennâsü bidura bükümellezî halakâkim. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah'a bütün insanların kul olması, fizik vücutlarının kul olması açık bir şekilde emrediliyor. Üçüncü defa farz. Konumuz ruhumuz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üç defa değil, beş defa değil, tam dokuz defa farz. Başlangıçta söylediğimiz iki tane genel farzın üç vücudumuzu birden kapsadığını gördük. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da onlarla birlikte iki defa farz kılındı üzerimize. Demek ki bunun dışında Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını daha yedi defa üzerimize farz kılması lazım. İşte ayetler. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyekümün azabı sümmelatun sarılın. Allah Teala diyor ki üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzun Allah'a teslim olması yetmez. Fizik vücudunuzda beşiniz de nefsiniz de Allah'a teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Böylece Allah'a teslim süreci içerisinde ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması, ruhumuzun teslimi
İkinci farz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruhuna Allah'a döndür. Ve takva sahibi ol. Üçüncü farz Fecr suresinin 27. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Fecr 28'de irci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Yani geldiğin yer Rabbin. Bu fizik vücuda girdin ama Rabbinden gelerek girdin. Şimdi ait olduğun yere Rabbine geri dön. Geri dönerek Allah'a ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman'ın 5. Vettevi sevila en enave ileyye. Kim sana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de Allah'a ulaş, Rabbine ulaş. Ve yedinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedi daru selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre demek ki Allah Teala zatına davet ediyor. Altıncı kez. Yedinci farz ise Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Öyleyse ne görüyoruz? Şu kendisi hakkında çok az bilgi verilmesi verildiği söylenen, hiçbir şekilde üzerinde durulmaması gereken dünyadaki en önemli konuyu insanlar göz ardı etmişler. İnsanoğlunun Allah'a ulaşması keyfiyetine, biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyetine Kur'an-ı Kerim bir isim koymuş. Hidayete ermek. İşte hidayetin manası açıklanıyor Ali İmran 173. İnnel hüda hüdallah. İnnel muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi Men yetillahü fehüvel muhtet. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ne gördük? Allah-u Teala'nın indinde hidayete erme diye bir işlem var. İslam olmanın en önemli ve en çabuk gerçekleşen parçası birinci teslimi gerçekleştirmektir. İslam kelimesi Kur'an-ı Kerim'de teslim olmak anlamına kullanılmış ve kim ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ederse o zaman Allah Teala o insanları teslim etmiş sayıyor kendilerini. Yoksa hayır. Aksi takdirde insanlar teslim alamıyorlar Allah-u Teala'ya. Peki ruhun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşiyor? Allah'ın zatına ulaşmak suretiyle. İşte bu demin söylediğimiz gibi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ruhunuza dikkatle bakın. Bu varlık sadece ve sadece hasretlerden oluşur. Ruhun hangi afeti varsa
haseti varsa nefsin de o istikamette sadece afetleri var. Nefs yalnız karanlıklarla örülür, ruh da yalnız nurlarla örülür. Ruha ait olan nurlar hasetlerden alıyor. Nurlarla tebliğ ediyor hasetler. Nefsimiz, ruhumuzun faziletleri yani. Bu hasetler nurlarla ifade ediliyor. Nefsimizin karanlıkları da afetler de karanlıklarla ifade ediliyor. Kara ile ak gibi birbirinden ayrı iki tane safa. Günahla sevap gibi ve seyyiatla hasenat gibi. İşte ruhun muhtevasına baktığımız zaman orada tam 19 tane haslet görürsünüz. Nefste ne var? Nefret var. Ruhta ne var? Sevgi var. Nefste ne var? İsyan var. Ruhta ne var? İtaat var. Nefste ne var? Cehalet var. Ruhta ne var? İlim var. Bütün güzellikler nefste toplanmış, ruhta toplanmış. Nefsimiz de yalnız çirkinliklerden örülüyor. Ve hedefimiz nefsimizi de ruh hüviyetine ulaştırmak. Ruhun temel özelliği ahsen olmaktır. Ahsen olmak iki temel anlam içerir. Bir, güzellerin en güzeli olmak. İki, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek. Yasak ettiği hiçbir fiilde işlememek. Öyleyse ruh dediğiniz zaman orada durun. Sadece hasletlerden oluşan bir müessese düşünün ve o hasletlerden oluşan ruhunuzdur ki sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona layık olduğu önemi verdiğiniz takdirde, onunla yola çıktığınız takdirde, onu evvela Allah'a ulaştırıp teslim etmeye karar verdiğiniz takdirde. Öyleyse ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Söylediğimiz gibi 9 defa farz kılınmış. Unutmayın ki ruhunuz ölümden evvel Allah'a dönerse o zaman hidayete erersiniz. Yoksa hidayete eremeden ölür gidersiniz. Gideceğiniz yerde cehennem olur. İşte Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanet, onu tekrar Allah'a döndürmek mecburiyetindesiniz. Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلَى Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine iade etmekle, tevdi etmekle, teslim etmekle vazifelisiniz diyor Allah-u Teala. Onu emreder diyor. Allah-u Teala emanetleri ehline, onların sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor. Üç emanetten bir tanesi ruhunuzun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmasıdır. İslam ki Allah'a teslim olmak demektir. Ruhunuzun Allah-u Teala'ya teslimi hidayet adını alır ve farz kılınmıştır üzerinde tam 9 defa. Ve Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki ve hidayeti çetmederse, saklarsa, gizlerse Allah da onları lanet eder. Lanet ediciler de onlara lanet eder. Ve anlaşılıyor ki bu insanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse hidayeti gizleyenler mi var? Bizim İlahiyat Fakültesi'nin sevgili dostlarımız, bütün profesörler, doçentler aynı şeyi yapıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Bir insanın ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından kabz edilir. O kişi o zaman ölür. Azrail Aleyhisselam da onun ruhunu Allah'a götürür, teslim eder. İşte insanın Allah'a dönmesi bu kadardır. O kişi hayattayken ruh insandan ayrılsa insan ölür diyorlar. Gerçekten ölür mü? Bakalım ne diyor Secde Suresi?
Diyor ki Allah Teala sizin için vekil kılınan ölüm melekleri gelecek ve sizi öldürecekler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Önce ölmeniz söz konusu. Ne yapıyor ölüm melekleri? Kontağı kapatıyorlar. Vücudunuzdaki 200 trilyon hücredeki elektrik üreteklerini durduruyorlar. Elektrik enerjisi üretilemiyor. Beyinden başlayan ölüm bütün vücuda yayılıyor. Ölüyorsunuz. Sonra ne oluyor? Vücudunuzdaki elektrik enerjisi üretimi bittiği için elektrik enerjisine bağlı olarak vücudunuzda sistemleri çalıştıran elektromanyetik alanlar da sona eriyor. Çünkü elektrik enerjisi yoksa elektromanyetik alan da yok. O zaman nefsinizi ve ruhunuzu vücudunuza çeken manyetik alan yok olduğu için nefsiniz ve ruhunuz bir sigara dumanı gibi vücudunuzdan ayrılıp ruhunuz sağ tarafta, nefsiniz sol tarafta, yani başınızın üzerinden bir metre filan yükseklikte yerlerini alıyorlar. Eğer siz ölmeden evvel ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştırdıysanız, bu sefer de ruhunuz Allah'ın katından geliyor ve başınızın üzerinde, omzunuzun üzerinde yere paralel olarak yer alıyor. İşte bunun üzerine Azrail Aleyhisselam ölümden sonra vücudunuzdan çıkan ruhunuzu veya Allah'ın katından gelen ruhunuzu alıyor emanet olarak götürüyor Allah'ın katına kadar Sitre-i Münteha'ya kadar götürüyor. Sitre-i Münteha'da kalıyor Azrail Aleyhisselam ve ruhunuz oradan daha çok yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu ölümden sonraki ulaşma. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması iki defa mı gerçekleşir? Evet. İki defa gerçekleşir. Allah Teala bunu söylüyor ruh hakkında bilgi verirken ruhunuzun Allah'a ulaşmasının iki defa gerçekleşeceğini söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da tekrar ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Öyleyse bir ölümden evvel ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması, ilka olması, mülaki olması, iki Allah'a geri dönmesi, bu da rücu oluyor. Öyleyse insan ruhu Allah'ın isim standartlarda Allah-u Teala'ya ulaşacaksa iki defa ulaşır. Bir, ölmeden evvel Allah'a ulaşır ve kişi hidayeti arar. İki, ölümden sonra ulaşır. Azrail Aleyhisselam Sitre-i Münteha'ya kadar götürür. Ondan sonra da ruh tekrar Allah'a geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a dönmesi asıldır. Ve bugün bu ruh meselesini unutturmaya çalışan insanlar ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını kesinlikle reddediyorlar. Diyorlar ki böyle ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değildir. Zaten Allah'ın zatında ruhların kaybolması diye de bir şey kabul etmiyoruz diyorlar. Sanki Allah Teala onların kabulünü arz etmiş de kabul etmiyor beyefendiler. Öyleyse bu insanların yaptıkları Allah Teala'nın doğrularını sadece inkar etmek oluyor. Bir insan bir tek ayet-i kerimeyi inkar etse küfre düşer. Bu insanlar bu konuyla alakalı olan tam 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş durumdalar. 73 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili. Onlar da bu ayetlerin hepsinde yanlış ifadeler kullanarak ayetlerin yönünü değiştirmişler. Bu yanlış ifadeler sebebiyle milyonlarca insanı ne yazık ki dalalete bırakmayı başarmışlar. Ve hala bizim ülkemizde insanların büyük kısmı dalalettedir.
Öyleyse biz bir kitap çıkardık. Bu kitapta yazıyor ki insanoğlunun Allah'a ulaşmasını, hidayeti yanlış göstererek insanların cennete ulaşmasını önleyen ayet değerleri. Ayetlerin tabii hepsi Kur'an-ı Kerim'den alma ayetler, doğru. Gerçek manayı veriyorlar. Ama insanlar onları Türkçeleştirirken yan çizmişler hakikatlere. Allah'ın insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmakla alakalı 73 tane ayetin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçmişse o hidayet kelimesini doğru yol yapmışlar. 23 Kur'an-ı Kerim mealinden alıntı yaptık 73 ayet-i kerimede. 23'ü de var. Yani Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin bu 73 tane ayet-i kerim hakkında ne söylediklerini birer birer aldık ve bizim Kur'an-ı Kerim mealimiz de orada. Ve bu yürekli acısı sahneyi görmeye gününüz ayınabilirse alın kitabı okuyun. Çünkü o ayetleri okuyarak insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması diye bir şey olmadığını zanneden insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak gibi bir gayretin içine girmiyorlar. Girmezlerse ne oluyor? Girmezlerse gidecekleri yer cehennem. Bir insanın cennet saatine ulaşabilmesi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Ve insanlar bunu reddediyorlar. Din alimleri, üniversitedeki profesörler bunları reddediyorlar. Dikkat edin. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinden 3 tanesi, 4 tanesi profesörlere ait. İlahiyat Fakültesi profesörlerine ait. 2 tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Diyanet Vakfı'na ait. Hepsi yanlış yazmışlar. Hepsi mealleri isteyerek bilerek tersine çevirmişler. Ve tabi Kur'an'ın temel mefhumları böylece yok edilmiş. İnsanlar cehenneme mahkum edilmiş. Öyleyse hidayet ayetlerini parantezler açarak ölümden sonra diye parantezler açarak izah etmeye çalışan insanlar bu izahın için yaptıklarını aslında bilmiyorlar. Bu izah şeytanın onları düşürdüğü bir tuzak. Ve bu tuzağın içindeki bu zavallı insanlar Allah'ın güzelliklerini sadece inkar etmekle meşguller. Yani kısa bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inkarı, insanı küfre götürdüğü cihetler, hepsi bu statünün ifadelerini kullanıyorlar. Öyleyse ruhumuzun bizler ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Madem ki bu söz üzerinde farz kılınmıştır, öyleyse yerine getirmekle mükellefiz. İki açıdan cennet saatine ulaşmamız bu ayetleri öğrenmemizle bu istikametteki misakimizi yerine getirmemiz de mümkün. Ve ikincisi Allah'ın farz emirleri olduğu için yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu saadeti, bu mutluluğu yaşamaktır. Bu yaşam müessesine dikkatle bakın. Ancak Allah-u Teala'ya ruhunuzu ölmeden ulaştırırsanız hidayet ermiş olursunuz. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın ruhla alakalı ayetlerini, ait oldukları standartlarda incelerseniz insan ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir takım alimlerce engellendiğini göreceksiniz. İşte 73 ayet-i kerimedeki davranış biçimleri, izahatları ne yazık ki bu hatanın içine düşüldüğünü çok kesin bir şekilde gösteriyor. Sanki görünmeyen eller hidayeti engellemeye çalışmışlar ve 14 asır sonra Allah'ın hakikatini yalana tebcil etmişler.
insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir konunun Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını iddia ediyorlar. 73 tane ayet-i kerimeye rağmen. O 73 tane ayet-i kerimelerdeki temel manayı da değiştirmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Arapçaları bütün hakikatleri olduğu gibi anlatırken Türkçeleri Allah'ın hakikatlerini vermiyor. O zaman ruhun özelliklerine bakalım. Ruh hasletlerden oluşuyor. Ruh, nefsin karşısındaki en büyük teminattır. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur ve her haslet nefsimizi döndürmemiz gereken aslı gösterir. Cin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Öyleyse bir ahseni takvim içinde yaratılan en güzele dönüşebilecek olan özellikle yaratılan bir nefsimiz var. Ve bu nefsin Allah-u Teala'ya dönecek olan ruhun özelliklerine kavuşması asıldır. Ne olur öyle bir şey olursa nefsimiz de ahsen olur. Ruhumuz ahsen olarak yaratılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir yapının sahibi ruhumuz. Yeter mi? Yetmez. Ruhumuz, bu yapının sahibi olan ruhumuz, Allah-u Teala'nın istediği özelliklerin sahibi. Afetler nefsimizi tamamen doldurmuş durumda. İşte bu afetlerle tamamen dolan nefsimizi ruhumuzun hasletlerine sahip kılmamız gerekiyor. Allah'a verdiğimiz nefsimizin yemini işte bu. Kim nefsinin afetlerinden kendini kurtarabilirse nefsinin afetlerinin yerine ruhun hasletlerini faziletler adıyla toplayıp da kalbine onları hakim konuma getirirse nefsini tezkiye eder. Ya tamamen nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurursa o zaman da tasfiye eder. Bir insanın sinir saatine ulaşmasının arkasında işte bu nefsin tasfiyesi meselesi var. Öyleyse ruhunuza dikkatle bakın. Ruh nefsin en büyük düşmanıdır. Nefs devamlı bir aldatma düzeninin içerisinde

Öyleyse bu özelliğin sahibi olan varlık bütün alemlerde fizik de olabilir, fiziği de fizik de olabilir. Ruhunuz vücudunuzdan, vücudunuz ne zaman bir günah işlerse mutlaka ayrılır, uzaktan seyreder ve elindeki mizana günahlarımızı, günahlarımızın derecelerini hep kaydeder. Ve arkasından da günah işleyen nefsimizi ruhumuz mutlaka cezalandırır. Akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhumuz Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde en güzel bekçilik görevini yapan bir müessesedir. Kim Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmez de ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir zaman söz konusu olmaz. Oysa ki söylediğimiz gibi Allah-u Teala tam 9 defa ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. İşte bu fazlara rağmen insanların ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunda hiçbir gayreti ne yazık ki yok. Oysa ki İslam olmak birinci etapta ruhun Allah'a teslimini gerektirir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka mürşidinize ulaşmanız gerek. Mürşidinize ulaştığınız gün ne olur? Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve sırat-ı müstakime yakın bir yörünge izleyerek sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakim boyunca yükselir ve 7. gök katının 7 tane alemini geçer ve seçildiği müntahede o son ağaç olan sitedin intihada ruh son işlemini yapar. Oradan yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Böylece ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin bir olduğu gösteriyor. Ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılmak mecburiyetinde. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaşmak mecburiyetinde. İşte bu mecburiyetler Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde gösteriyor. Allah-u Teala İslam olmaktan bahsediyor ve ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmasının ruhumuzun Allah'a teslimi manasına geldiğini söylüyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili istemeyen bir özelliğe kavuşarak ahsen olması halinde onun da Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ve en son nefsimizin Allah-u Teala'ya teslim olması Beyne Suresinin 1. ayet-i kerimesi gelince Allah-u Teala Beyne 5 ile hepimize bir hususu anlatmış oluyor. Ama umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâhe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Unutmayın ki hanif fıtratı ruhumuzun Allah'a teslim olmasına açıktır, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasına açıktır, nefsimizin Allah'a teslim olmasına açıktır. Kim bu üç tane işlemi gerçekleştirirse o İslam olur. İslam olmanın birinci safhası ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. İkinci safhası fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatına ikna olması ruhumuzun Allah'a teslim olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Çünkü ruhumuz ahsendir. Ahsen olduğu için onun daha fazla temizlenmesi söz konusu değildir. Böyle bir şey mümkün de değildir. Onun için ruh teslim olabilmek için Allah'ın zatına alışıp Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak mecburiyetinde. Ama fizik vücudunuz ahsen değil. İşte bu ahsen olmayan fizik vücudunuzun ahsen hale gelmesi onun Allah'a teslim olduğunu gösterir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen

bir özellik. İşte ne zaman bir insan Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmayı gerçek anlamda kendisine hedef tayin ederse, o zaman o kişinin Allah ile olan ilişkisi en güzeli doğru yaklaşacaktır. Ruh Allah'a ulaşıp teslim olacaktır ve verecek kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi 9 farz gereğince garanti edilecektir. Sonra nefsin tezkiye edilmesi söz konusu, nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması birbirine tam paralel bir çekim gösterir. Ama fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması onu kurtaracak değildir. Fizik vücudun söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Velayetin ancak 4. makamında gerçekleşir böyle bir olgu. İşte Allah Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ. O kişi ki vekini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve Müslümanlardan olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Demek ki ahsen olmak sırası önce ruhta yaratıldığı an ahsen. Sonra fizik vücutta ne zaman ahsen oluyor? Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a tam kul ettiği zaman. Yani 3. kullukta. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz 1. kulluğu yaşarsınız. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz 2. kulluğu yaşarsınız. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz 3. ve en üst kulluğu yaşarsınız. Ve 1. tesliminizde, ruhunuzun tesliminde cennet yolu size açılmıştır. Cennete mutlak gidersiniz. 3. teslimde ise dünyanın yolu da size açılmıştır. Ve böylece dünyanın bütün güzelliklerini yaşayan bir özelliğin sahibi olacaksınız. İşte Allah-u Teala'nın ruh konusundaki hedefleri açık ve kesindir. Ruh zaten ahsen olduğu için onun Allah'a teslimi ancak Allah'ın zatına ulaşmakla gerçekleşir. Ama ne fizik vücudunuz ahsendir ne de nefsiniz ahsendir. Onları ahsen kılabildiğiniz gün zaferi kazanırsınız. İşte üçünün de ahsen olduğu bir yer var. Nefsiniz de, ruhunuz da, fizik vücudunuz da Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametinde ibadetin sahibi. Ve gördüğümüz o ki ruhunuz için söz konusu olan şey onun hasletleri çerçevesinde güzellikleri yaşaması. Ruhunuzun bir örnek teşkil etmesi lazım bütün davranışlarınızda. Bizim naçizane tavsiyemiz odur ki eğer ruhunuzdan gelen sese kulak verip o sesi gerçekleştirirseniz ömrünüz boyunca mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuzun sesine kulaklarınızı tıkar da nefsinizin sesini dinlerseniz o zaman da ömrünüz boyunca mutsuz olursunuz. Ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bütün emirlerine riayet etmeyi, yasak ettiği fiilleri asla işlememeyi öneriyorsa işte bu ruhunuzun sesidir. Ne zaman bir ses Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı, yasak ettiği fiilleri özellikle işlemeyi emrederse, bu da nefsinizin sesidir. Öyleyse, onları tanımanız hiç de zor değil. İçinizdeki sesleri hep duyarsınız, hemen kıstasa vuracaksınız. Acaba Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamızı mı istiyor, yoksa yapmamamızı istiyor? Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmamızı mı istiyor, yoksa yapmamamızı istiyor? Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun bu ilişkideki payına dikkatle bakın.
birinci teslim ruhunuzun teslimidir. Ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkündür. Her kademede bir bekleme devresi geçirerek ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. İşte üç tane vücudunuzdan size bütün diğer varlıklardan üstün kılan birisi ruhunuzdur. İnsan olmanın temel vasfı size ruh üflenmesidir. Eğer Allah Teala size ruh üflemeseydi insan olmak vasfına sahip olamayacaktınız. Mesela cinler ruhları olmayan varlıklardır. Bu sebeple göklere yükselemezler. Hangi cin göklere yükselmeye kalksa bir ruh gibi bunu başarmayı birazcık yükselebildiğini düşünelim. Şihab adlı ateş okları, yani zamanımızdaki füzeler onları kovalayıp mutlaka yapar. Öyleyse Allah'ın ruh adı verilen sisteminin sahibi olan kainattaki yegane mahluk insandır. İnsanın üstünlüğünün bir tezahürüdür ruh. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini verirken diyor ki ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor hepimiz ona secde edin bakalım. Neden ona secde edin bakalım diye başlamamış, hiç bahsetmesi de olurdu. Ama olmazdı. Çünkü onu söylemek kesin bir zaruret oluyor. O kişinin Allah Teala'ndaki derecatının ölçülmesinde. Öyleyse ruhunuzun Allah'a geri dönmesi, ölmeden evvel Allah'a ulaşması hepiniz için Allah'ın bütün güzelliklerini simgeliyor. Ruhunuz bütün güzelliklerin sahibi. İşte böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın indindeki her şey en güzel boyutlarda izah edilmiş, hepsi birbiriyle en güzel ilişkinin içerisinde. Ama ruhunuz mu? Ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatında ikna olmak mecburiyetinde. İşte ruhunuzu bütün güzelliklerle paralel kılan Allah-u Teala ruhunuzun güzelliklerini Kur'an-ı Kerim boyunca hep anlatmış. Hepiniz için hayat tatbikatında ruhun sözlerine dikkatle dinleyip itaat etmek asıldır. Nefsin sözlerini de dikkatle dinleyip itaat etmemek asıldır. Nefsin hedefi ahsen olmaktır. Ruhun bütün özelliklerine sahip olmaktır. Olacak mıdır? Evet, bütün nefsler bu imkanın sahibidirler. Ama ahsen olmayı diledikleri takdirde ve bir hedefe ulaşmak için, bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretin sahibi oldukları takdirde bu sonuca ulaşmaları geçerlidir. Öyleyse herkes için Allah'ın bütün güzellikleri ruhun hasletleriyle alakalıdır. Ruhun hasletleri hepinizi en büyük mutluluklara ulaştıracak olan temelleri içerir. İnsanlar bir bilselerdi ki ruhların hasletleriyle hareket edebilseler hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olacaklar. Onu yapmaya çalışırlardı. Ama Emaniye adlı kitaplar insanlardan ruhla alakalı olan her şeyi saklamışlar. Bununla meşgul olmamıza gerek yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile o kadar çok ruhtan bahsetmemiş. Kim ruhtan bahsederse günaha girer diye kendi günahlarını saklamak istiyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i herkese açmış. Hiç kimseyi bundan mahrum bırakmamış. Ve bu herkesin önünde açılan Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün güzelliklerini seslendiren müstesna bir yapıdır. Onun için Allah Teala diyor ki hanginiz diyor böyle bir kitabı vücuda getirebilirsiniz? Bakıyoruz ki hiç kimsenin vücuda getirmesi
mümkün değil. Kur'an-ı Kerim inerken münafıklar da aralarında gruplar kurmuşlar. Biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini nazire yapacağız diye. Ama hiçbirisi tabiatıyla o seviyede bir şeyler yazmak imkanının sahibi değildi. Çok yetenekli şairler var olmasına rağmen hiçbir şairin vücuda getirdiği şiir Kur'an-ı Kerim'in ahengine ve lafzının ve ruhunun manalarına yakın bile olamaz. Neyin eşit olmak? Yakın bile olamaz. Öyleyse insanların bu Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde ruhlarıyla alakalı bütün güzellikleri tatbik etmeleri lazım. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Bütün ruhların sizler ölmeden evvel Allah'a geri gönderilmesi gerekir. İşte hidayete ermek bunu içeriyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Ve bütün güzelliklerde sizleri bekliyor. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse bugün bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmakla meşgulken yarın geri kalanların da devreye girmesi asıldır. Böylece adım adım büyük kitlelere İslam'ın temelini oluşturan Allah'a ruhun, fizik vücudun ve nefsin teslim olma standartlarını anlatmak ve vazifelisiniz. Bu güzellikleri yaşamak hepiniz üzerine borçtur. Hepinizi bu hedeflere ulaşmış görmeyi ümit ederek nefsinizi baştan başlayalım, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmiş kullar olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sizlerin dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah bu akşam burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

عليه ونحن راجعين. قال صلوات الله وسلامه على محمد.

Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Her sözümüze başlarken Fatiha okuyoruz. Bitirirken gene Fatiha okuyoruz. Bu Fatiha'da çok özel bir özellik var. Hususiyet var. Allah Teala bütün Kur'an-ı Kerim'i bize bir bildiri olarak indirmiş. O bize hitap ediyor. Ama Fatiha suresinde biz Allah'a hitap ediyoruz. Fatiha suresi bu açıdan bakıldığı zaman bütün surelerden farklı bir özellik gösterir. İşte bu Fatiha suresine beraberce bakalım şimdi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytandan sana sığınırım. Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Dikkat edin, bütün kainatı altı yönde yarattım diyor. Aranızdan Ahsen olanı seçmek için. Her yönde bir alem yaratmış. Birinci yön, zahiri alem. İkincisi onun karşıtı. Üçüncüsü gayb alemi, dördüncüsü gayb aleminin karşıtı. Beşincisi emr alemi, altıncısı emr aleminin karşıtı. Yedi alem vardı, yedincisi yokluk. Yaratılsaydı o da iki olacaktı ve sekiz olacaktı. Yaratılmadığı için tek olarak kalmış yedinci alem yokluk. Bütün alemleri Allah-u Teala yaratmış, yokluk yaratılanların dışında çünkü yokluk. Ama yaratılanlara baktığınız zaman onların çift çift vücuda getirildiğini görüyorsunuz. İşte hamd bu dünyanın değil, bu kainatın değil, bütün alemlerin Rabbinedir diyor Allah-u Teala. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü deyince herkes kıyamet günü anlıyor. Oysa ki mürşidinize ulaştığınız gün sizin için din günüdür. Dine giriş gününüz odur. Zalaletten kurtulup hidayete adım attığınız gün o gündür. Onun için adı din günüdür. İyyâke nâbudu. Yalnız sana kul olunuz. İşte bu akşamki konumuz Allah'a kul olmak. Dikkat edin, ne diyoruz Allah Teala'ya? Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse Allah'a kul olmak. Bitirelim Fatiha'yı, sonra bu konuya gelelim. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Yalnız senden istenen istiâne isimli bir yardımı senden, yalnız senden isteriz. Mürşidimizi isteriz senden. İhtinaz sıratel müstakim. Ki bizi mürşidimize ulaştırarak sıratel müstakim ulaştır. Sıratel lezine o yol ki, sıratel müstakim ki en'amte aleyhim üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin, mürşidin ruhu başlarının üzerine gidip yerleşenlerin yoludur. Gâilil magdûbi aleyhim üzerlerine gadap duyduklarının yolu değildir. Böyle dalin. Ve dalalette olanların da yolu değildir. Başınızın üzerinde bir nimet bulunmadıkça, mürşidinizin ruhu bulunmadıkça sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsınız. Ancak mürşidinizi hacet namazı kılarak isteyeceksiniz. Allah-u Teala size gösterecek. Ona ulaşacaksınız. Önünüzü çöküp tövbe edip La ilahe illallah dedikten sonra el öpeceksiniz. İşte o zaman dalalet yolundan hidayet yoluna adım attınız. Çünkü ruhunuz derhal vücudunuzdan ayrılıp
Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşır. Bunun için ne olması lazım? Önce başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelmesi lazım. İşte bu dizi içerisinde olaylara baktığınız zaman Fatiha suresinin en çarpıcı yerini hemen görürsünüz. İyyâke na'budu. Birçokları bunu yalnız sana ibadet ederiz diye Türkçeleştirmiş. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hemen hepsi böyle yapmışlar. Oysa ki Allah Teala bu konuda Allah Teala'ya kul olmaktan bahsediyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Ve Fatiha suresinde biz Allah Teala'ya bunu söylüyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Kul olunacak bir tek Rab vardır, bir tek Allah vardır. O da sensin. Senden başka Allah yoktur ve biz yalnız sana kuluruz. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey yalnız Allah'a kul olmasıdır. Allah Teala yaratılış maksadımızı Allah'a kul olmaktan başka bir hedefe bağlamıyor. Aslında bu hedeflerin zaten bütünüdür. Çünkü Allah'a, Allah'ın istediği gerçek anlamda kul olduğunuz zaman üç kulluğu birden halletmiş olursunuz. Üç kulluğu da uhdenize almış olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman birinci kulluğa ulaşırsınız, Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, meçhinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman tekrar kulluğa ulaşırsınız. En son teslim olan nefsinizi, en zor teslim olan vücudunuz, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Öyleyse Allah'a kul olmak üç ayrı görüntüyü ifade ediyor. Kul olmak, ekber kul olmak ve azim kul olmak. Evvela nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki bu azami ifade eder. Ulaşabileceklerin, ulaşılabilecek hedeflerin en sonundaki, en yükseğindeki, en ötesindeki hedef. Öyleyse Allah'a kul olmak üzerimize farz mıdır? Evet. Allah Teala Allah'a teslim olmamızı kesin şekilde emrediyor Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavli enyetikümün azab ediyor Allah Teala. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve ona, Allah'a teslim olun. Yani sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmeyin. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayete ermek diye bir kavramdan bahsediyor. Hidayete ermek. Nedir bu? Eğer bizim Kur'an-ı Kerim müfessirlerine bakarsanız Allah'a bu yaklaşım müessesesinde hidayet dediğimiz zaman hep aynı şeyi yazmışlar. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Evet, yanlış duymadınız. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi
nerede hidayet kelimesi geçmişse doğru yol yazmışlar adına. Biz onlara bir başka açıdan daha yaklaştık. Peki dedik, bir de sırat-ı müstakim var. Bunun için ne yazmışlar? Seni doğru yol yazmışlar. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi görürlerse doğru yol yazmışlar. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Üstelik de doğru yoldur. Yazmadıkları şey, orada sakladıkları gerçek, sırat-ı müstakimin gerçek anlamı. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. İnsanların ruhları sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Fani olur. Yok olur. Bütün insanların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'ın istediği şey ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızdır. İşte hidayet bunun adıdır. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur. Nasıl bir doğru yoldur? Yalnız doğru yol demek yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakimin temel manası açıkça ortaya konmuş. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Yani onların kalplerine rahmet ve fazl ulaştırır. Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Böylece sırat-ı müstakimin vasfı en açık bir şekilde ortaya konmuş oluyor. Nedir sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynına ait olduğu açıdan baktığımız zaman net bir tablo görüyoruz. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Ya hidayet insan ruhunun bu yol üzerinden seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a ulaşması. Öyleyse hidayet bir yol mu? Hayır, yol değil. Hidayet yol değil. Öyleyse hidayet için söylenilen doğru yol sadece bir hakikati gizlemek için insanların 14 asırda vücuda getirdiği bir kavram kargaşası. Kavramın aslını unutturma gayreti. Kavramın aslına şimdi beraberce bakıyoruz. Âl-i İmran 73. Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Neymiş hidayet? Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Peki Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, işte o hidayettir. İnsan ruhunun insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Ben yehdullahü fehüvel muhted. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa o kişi o zaman hidayete erer. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırırsa.
alaylara baktığımız zaman kesin bir olguyla karşılaşıyoruz. Bir insanın ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması, yani kişinin kendi iradesiyle, idrakinde olarak, bilerek, isteyerek ruhunu Allah'a ulaştırması hadisesi. Seyr-i Sülük adlı bir yolculukla ruhun Allah'a ulaşması. Bu husus üzerimize tam 9 defa farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İşte Allah-u Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz ve Allah da sizin üzerinize misakinizi farz kıldı. Yemininizi, misakinizi ve akdinizi. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bütün Ademoğullarını her birinin sırtından onların çocuklarını çıkartarak huzurunda toplamış. Nefs, fizik, vücut ve ruh olarak. Hepsine bilen demiş ki Elestu Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Malu dediler ki bela, evet. İşte hepimiz Allah-u Teala'ya o gün evet dedik. Onun üzerine Allah-u Teala bütün insanlara şöyle söyledi. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre hepinize emrediyorum. Beni işitiyor musunuz? Hepimiz cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah-u Teala diyor ki öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Teskiye olacağınıza dair nefsinizin kalbine benim nurlarımı ulaştırıp nurları nefsinizin kalbindeki afetlere hakim konuma getirmenizi emrediyorum. Ruhlara sesleniyor Allah-u Teala. Ey ruhlar, hepinizden misak istiyorum. Fizik vücudunuz, veçhiniz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Fizik vücutlara, veçhilere sesleniyor. Hepinize sesleniyor fizik vücutlar, veçhiler, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye bana ahd vermenizi istiyorum. Ondan sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin. Ve nefslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya teskil olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah Teala'ya. Biz ölmeden evvel ruhumuz Allah'a ulaşacak diye ve veçlerimiz, fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. İşte Allah-u Teala'ya verilen üç yemin. Nefsimizin yeminine bakıyoruz. Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet vehimetun illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler cehennemde. İlla ashabel yemin. Ama ashabel yemin, yemin sahipleri hariç. Onlar cennette olacaklardır. Kim, hangi insan nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirir de yemin sahibi olursa onun nefsi cehenneme gitmez. Onun nefsi cennete gider. Ruhlarımızın Allah'a verdiği misal Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde izah edilmiş. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمَ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini
Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getirirler. Ve özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa Allah Teala cevap veriyor ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Sonra devam ediyor ve yuvafune suel hesap. Kötü hesaptan, yani cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşem ve Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Huşu sahibi olmuşlardır onlar. Vellezine sabir iptigâe veçhe Rabbihim, ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd ise konumuzla birinci derece alakalı, Allah'a kul olmayı içeriyor. Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. İnnehu leküm adüvün mübin. Ve aynı buduni hâzâ sıratı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kaçın diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimde olmaktır. Böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın indinde insanlar, bütün insanlar ezelde Allah'a ahd vermişler. Fizik güçler olarak, meçhikler olarak Kur'an'daki adıyla. Şeytana kul olmaktan kurtulacaklar ve Allah'a kul olacaklar. İşte konumuz bu. Allah'a kul olmak. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizi tezkiye etmemizi gerçekleşir. Ve fizik vücudumuzda hem nefsimiz tezkiye olduğu için hem de ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu için Allah'a kul olur. Bu birinci kulluktur. İşte birinci kulluğa ulaşmak, ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa Allah-u Teala tarafından farz kılınır. Birinci farz, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Demin söyledik, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. İkinci farz, Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdullahi effu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Sonra bir, bu iki tane, üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayetten sonra tam 7 ayette Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmanızı, İslam olmanın birinci safhasını tamamlamamızı, yani Allah'a ilk kulluğu gerçekleştirmemizi üzerimize farz kılmış. Tam 7 defa daha. İşte birinci ayet Zümer 54 ve Enir'ü İlâ Rabbiküm ve eslemû lehû in kabile in yetiyekümün azabı, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. İkinci ayet Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, Rabbinden geldin, ait olduğun yere, geldiğin yere geri dön. Ve böylece fizik vücudun hayattayken Allah'a ulaş. Dördüncü ayet-i kerime
zariyat elli. Fekirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebira men enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa diyor Allah-u Teala, sen de onun yoluna tabi ol. Herkes sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaşır. Sen de sırat-ı müstakime ulaş ve sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sonra Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah'u yedi darü selamü yehtime yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna, selamet yurduna çağırır. Yani kendi zatına çağırır. Bunun kendi zat anlamına geldiğini nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimenin devamından. Yehdi men yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakim. Oraya ulaştırmak dilediğini, selam yurduna ulaştırmak dilediğini, teslim yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Demin görmüştük ki Nisa 175'te Allah-u Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştığının yol olduğunu söylüyor. Öyleyse o insanları sırat-ı müstakime ulaştırıyorsa açık ki kendi zatına ulaştırmayı diliyor. Altıncı farz ve yedinci farz müzemmil 8. Mezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse bizi birinci kulluğa götürecek olan husus ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman Allah'a kul oluruz. Nasıl bir gerçek bu? Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefsimizin her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı aşar. Ve nefsimizde %50'den daha fazla nur biriktiği zaman ruhumuz 7. gök katına ulaşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini aşmıştır. Ve sitet-i müntahaya ulaşmıştır. Sitet-i müntahaya aşarak yokluğa geçer. Ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatı ruhumuza meab olur, sığınak olur. İşte Allah-u Teala bu sığınak olma olayını Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o ruhu için enaf olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte böylece Allah-u Teala'nın o kişinin ruhuna sığınak olması, enaf olması söz konusu. Nefs, yedi kademeye tezki olmuş, Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiş. Ruh, yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiş. İşte fizik vücut, o zaman Allah'a kul olur. Kulluk mevkiine o zaman ulaştırılır. Nefsle ve ruhla alakası ne? Nefsle alakası şu. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetlere şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Eğer biz ona o imkanı tanırsak. Ama yalnız afetlere tesir edebilir. İşte nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını davet edip de Allah'ın zikriyle iman kelimesinin etrafında o nurları yerleştirdikçe karanlıklar azalır. Karanlıklar azaldıkça buna tabi paralel olarak şeytanın hakimiyet alanı da azalır. İşte şeytanın hakimiyet alanı nefsimizin kalbinde baştan %100 iken azala öyle bir noktaya gelir ki %50'nin altına düşer. Mesela %49'a düşer. Bu nokta
nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yerden aşağı düşmesidir. Hakimiyetinin sona ermesidir. Artık şeytan hakim değil. Hakim olan Allah'ın zırhları. Eskiden şeytan durumu hakimdi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama şimdi sadece ve sadece %50'sinden daha azına şeytan tesir edebiliyor. Yani nefsin kalbindeki hakimiyetini kaybetti. İşte bu sebeple insanoğlu şeytanı kul olmaktan kurtardı kendisini. Allah'ın bunlarının hakimiyetine girdi. Yani Allah'a kul oldu. Nefs açısından Allah'a kul olmak bu demek. Ya ruh açısından, ruh eskiden bizim vücudumuzdaydı, vücudumuz onun mekanıydı. Ama şimdi Allah'ta. Allah'ta olduğuna göre ruhu Allah'ta olan hiç kimse şeytanın kulu olamaz. Ruhunun Allah'a ulaşması, Allah tarafından kabul edilmesi kesin olarak o kişinin Allah'ın kulu olmasını perçinler, garanti altına alır. Öyleyse kişi hem nefsini tezkiye ettiği için Allah'a kul oldu, hem de ruhunu Allah'a ulaştırdığı için Allah'a kul oldu. O birinci kulluktur. Ama Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesindeki kul olmak o sadece birinci kulluk değil. Kullukların üçünü de içeriyor. Şimdi beraberce 14 asır geriye gidiyoruz. Ve sahabeye bakıyoruz. Sahabe Allah'a kul oldu mu? Şeytana kul olmaktan kurtuldu mu? Allah'a kul oldu mu? Kesin bir yol bile karşı karşıyayız. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. İşte Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَهُ الْتَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَافَ وَاَشْرِ الْعَالِينَ Allah Teala diyor ki onlar, yani sahabe, şeytana kul olmaktan kurtuldular, kendilerini kurtardılar. Allah'a döndüler, Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulduğunu ve Allah'ın onları kullarım diye hitap ederek kulluğuna kabul buyurduğunu anlatıyor. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmayı başarmışlar. Birinci kulluğu gerçekleştirmişler. İşte burası 27. basamaktır. 21. basamaktır. Ruh Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. Nefs tezkiye olmuştur. Fizik vücut Allah'a kul olmuştur. Ve kişi kul olmakla evliyalık payesine ulaşmıştır. Ve takvanın da sahibi olmuştur. Burası fena makamıdır. Ruh Allah'ın zatında fani olmuştur. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah ona bir taht ihsan eder. Bundan sonra kişi zühd makamının sahibi olur. Zikri günün yarısını aşar. Bundan sonra velayetin dördüncü makamı olan muhsinler makamına ulaşılır. Fizik vücudun teslimi makamına. Bakalım Allah Teala bu konuda ne söylüyor. Ali İmran Suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin olan nefsi, fizik vücudu
Ondan daha afer olan kim vardır? İşte Nisa 125'te bunu söylüyor Allah Teala. Onlar ki vecihlerini, fizik dışlarını Allah'a teslim ettiler ve Allah'a kul oldular. Onlardan daha ahsen kim vardır? Bu fizik vücudun vecihin Allah'a teslim makamı. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya teslim olmayı defalarca Allah-u Teala'dan istemiştir. Ve Allah-u Teala bunun zor bir şey olduğunu, imtihanlar gerektirdiğini söylemiştir. Hazreti İbrahim de demiştir ki ben imtihana girmeye razıyım. Sana teslim olmak istiyorum. Onun üzerine Allah-u Teala bildiğiniz gibi Hazreti İsmail'i Allah için kurban etmesini istedi Hazreti İbrahim'den. Babanız İbrahim diye bahsediyor ondan. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim bıçağı oğlunun boynuna sürünce bıçak onu kesmedi. Taşa sürünce taşı kesti. Ve Cebrail Aleyhisselam bir koçla gökten aşağı indi. Onu değil, bunu kurban etmeni Allah-u Teala emretti diye duyurdu. Böylece Allah-u Teala'nın ilminde Hazreti İbrahim'in ya Hazreti İsmail'in teslimi olayı gerçekleşti. Fizik vücudun teslimi bir özellik gösterir. Yer Allah'a daha teslim olmadığı halde onun teslimine az bir şey kalmasına rağmen teslim tamamlamadığı halde fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Teslim olduğu nereden anlaşılır fizik vücudun? Ne zaman bir fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işleme isteği de duymayan hüviyete ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. İşte fizik vücudun için Allah'a teslimi bu noktada kendisini gösterir. Allah-u Teala'nın burada imtihanları da devreye girebilir. Ölümcül bir hastalığa kişiyi ulaştığını Allah-u Teala onun doktora gitmesine müsaade etmez. Ve kişi tehlikeli olabilecek sahaları birazdan aşar ve ölümüne çeyrek kala müdahaleyi uygun görür Allah-u Teala. Önemli olan kişiye hayatının, kendi hayatının mı daha kıymetli olduğunu yoksa o kişinin gözünde Allah'ın mı daha kıymetli olduğunu göstermektir. İşte o basamakları aşabilen kişi var ya, o Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Unutmayın ki Hazreti İsmail ve İbrahim bu konunun en ağır imtihanlarına geçmişlerdir. Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği evladını Allah'a kurban ediyor, en kıymetli şeyini. Hazreti İsmail'in ise en kıymetli olan şeyi hayatı. O da kendi hayatını Allah'a kurban ediyor. Öyleyse buradaki olayı yerliğine oturttuğumuz zaman Allah'a teslim olayının gerçekleştiğini görüyoruz. İşte kim fizik vücudunu teslim ederse Allah-u Teala'ya o kişi ikinci teslimini gerçekleştirmiştir ve ekber kulluğa ulaşmıştır. Nisa 125'te Allah-u Teala'nın söylediğine tekrar bakalım. Ne diyordu? فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَسْكَهُوا لِلّٰهِ فَهُوَ مُسْلِمُونَ
O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha arsel olan kim vardır diyor Allah Teala. Daha sonra görüyoruz ki fizik vücudunu teslim eden bu kişi fizik vücudunu hani sıfatıyla Allah Teala'ya teslim etmiştir. Başlangıçta ruhunu Allah Teala'ya teslim ederken gene hani sıfatıyla teslim ettiğini görüyoruz. Ve sonunda nefsini Allah Teala'ya teslim ettiği zaman gene hani sıfatıyla olduğunu görüyoruz. Öyleyse ahsen olmak nedir? Ona dikkatle bakalım. Ahsen olduğumuz zaman geçerli olan bir konudur Allah'a teslim olmamız. Ruhumuz programlandığı an ahsendir. Ne demek ahsen? İki tane temel manası var. Bir, güzellerin en güzeli demek. İki, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmak. İşte böylece ruhumuzu görüyoruz. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Onun için ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslimi, vasıf açısından teslimini tamamlamış olan ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın zatına geri dönüp bizatihi Allah'ın zatına teslim olmakla gerçekleşebilir. Çünkü o zaten ahsendir. Daha fazla ahsen olması söz konusu değildir.

Ayetin 5. makamında daimi zikrin sahibi oluruz. Huni'l ervafımız. Nefsimizin kalbinde artık sahili %9 karanlık kalmıştır. Bu kademe çabucak geçer. Çünkü daimi zikrin sahibi olduğu için kişi zülmani kapı kilitlidir daima. Rabbani kapı da devamlı açıktır. Zikir devam ettiği için de sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı nefsin kalbine gelir ve nefsin kalbini tamamen %100 işgal eder. Ve işgal ettikten sonra da yine nurlar gelmeye devam eder. Öyleyse kimin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuşsa işte o kişi halis olmuştur. Ne demek bu? Nefsinin kalbinde muhtevayı bozabilecek olan bütün afetler yok olmuştur. İşte o afetlerin hepsinin yok olduğu nokta o kişinin ahsen olduğu noktadır. Nefsinin de ahsen olduğu noktadır. Bir insanın nefsinin ahsen olması demek, nefsin kalbini Allah'ın nurlarının %100 üzerinden dolması demektir. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Tin 3. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Allah Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yaratmış. Ahsene, ahsen olmaya ulaşabilecek olan bir özellikle yaratmış. Ahsen değil ama ahsen olmaya ulaşabilecek bir özellikle. Ne zaman ahsen olur? Nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman. Dolar mı? Elbette dolar. Daimi zikir bunu mutlak olarak sağlar. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, nefsindeki bütün afetlerin yerine ruhunun hasletlerini ulaştırmışsa ve hasletler nefsin kalbini tamamen işgal etmişse, zülmani kapıysa, hep kapalıysa, o kişi nefsini de Allah'a teslim etmiş olur. Burası üçüncü ve son teslimdir. İşte Allah Teala Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefâ." Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, nefsleri halis olan kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte burası üçüncü ve son kulluktur, azim kulluktur. Kim buraya ulaşabilirse burası ona azim sonuçları sağlar. Hazzül azimi, fevzül azimi ve eczül azimi. Halis olmak ne demek? Nefsteki negatif muhtevayı tamamen temizlemek demek. Muhtevayı bozan bütün faktörlerin devre dışı kalması, kalpten atılması, kalbin pür ufak olması demek. Halis olması demek. Kalp halis olduğu için kişi muhlis adını alır. Makamınızda bu sebeple halis olan manasına ihlas makamıdır. İhlas makamına dikkatle bakın. Şeytanın sizi artık yoldan çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. İhlas makamına ulaştığınız zaman, halis olduğunuz zaman. İşte burası son teslimin gerçekleştiği, nefsinizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslimlerini tamamlamışlar. Üçüncü kulluğu da tamamlamışlardı. Teslimlerini tamamlamışlar mıydı? İşte cevabı. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz
kendim

Bizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı önce mutlaka hidayete ermeleri lazımdı. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri lazımdı. Anlıyoruz ki sahabe sadece ruhlarını değil, ruhların arkasından fizik güçlerini de, onun arkasından nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala Ali İmran suresinde sahabeye diyor ki, onlar ahitlerine riayet etmedikleri zaman onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabenin Allah'a teslim olduğu Ali İmran suresinde kesinlik kazanıyor. Peygamberlere baktığımız zaman onlarda bu emrin açık olarak var olduğunu görürüz. Hazreti İsa, Hazreti Yakup torunlarına diyor ki, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Öyleyse Allah'a teslim olmak diye bir olgu var. Allah'a teslim olma keyfiyeti. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu, Allah'a teslim olmak. Bütün sahabe teslimlerini tamamlamışlar. Peki bunun neticesinde ne olmaları lazımdı? Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olmaları. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar mı? Evet, ulaşmışlar. İşte Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeyi tanımlıyor. Diyor ki, o sabikun el ebelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar, işte bu fevzül azimdir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin fevzül azim adı verilen en büyük mükafata ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesini deniyoruz. Ve bakıyoruz ne diyor Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde? Kim Allah'a teslim oldum deyip de teslim olup da insanları Allah'a davet ediyorsa ondan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Şimdi sahabeye bakalım. Allah'a teslim olmuşlar mı hepsi? Söyledik. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Elbette Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizin gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a davet ediyordu. Öyleyse Allah'a davet ediyorlardı, tamam. Peki Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Onu da gördük ki o da tamam. Öyleyse bütün sahabe Hazzül Azim'in de sahipleriydi. Ve onlar Ecrül Azim'in de sahipleriydi. Böylece bütün sahabenin Allah'a kul olmanın en üst sınırına ulaştığını görüyoruz. Allah'a kul olmanın en üst sınırı tövbe-i nasuha davet edildikten sonra gerçekleşir. Kim ihlasa ulaşmışsa, nefsini Allah'a teslim etmişse içi kürnür olur. Ama dışı olmamıştır. Bunun için mutlaka hikmetin ikinci makam kademesinde bitirmesi, göğün yedi katını görmesi, sitresinin müntahaya kadar her şeyi, varlıklar alemini bütünüyle görmesi gerekir.
bu tamamlandıktan sonra Allah Teala kulunu tövbe-i nasuh'a davet eder. Ve kim tövbe-i nasuh'tan geçmişse onun başının üzerine sağ tarafa Allah Teala nurunu koyar. İşte bu nur salah nurudur. Tıpkı bir bulut gibidir. 30 santime kadar küçülür. Yuvarlak bir hal alır. Bütün bir salonu kaplayacak kadar da büyür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başında işte bu bulut gibi görünen onur vardı. Ama sadece kalp yüzü açık olanlar net olarak onu görebilirlerdi. Hala bu istikamette insanların tereddütleri var. Gerçekten bir insanın başının üzerinde salah nuru oluşur mu diye, elbette oluşur. Allah Teala kimi tövbe-i nasuh'a davet ederse o kişinin üzerine Allah Teala bir hediye olarak bu salah nurunu ihsan eder. Salah makamı makamların sonuncusudur. Teslimlerin sonuncusudur. Allah'a kul olmanın azim noktasıdır. Azami noktasıdır. En üst noktasıdır. Ve bütün sahabe ihlas makamının sahibi oldular. İhlas makamının bir başka özelliği irşat makamına Allah Teala'nın kişiyi burada getirmesidir. Eğer Allah bir insanı tövbe-i nasuh'a davet etmişse ve onun irşat makamına gelmesini istiyorsa o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu, o kişinin Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaştırıldığını gösterir. Mürşitler, Allah'a ulaştırmakla vazifeli olanlardır. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve cealnâ minhüm eyyimmeten ehtune bi emrina lemmâ sâbirû ve kânû ve hayâtina kûkinûn. Biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle başka insanları Allah'a ulaştırsınlar, hidayete erdirsinler diye. Nefslerindeki bütün afetleri, sabırsızlık afetine dahil olmak üzere temizledikleri için, ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretine dahil olmak üzere nefslerine ulaştırdıkları, nefslerini bunlarla teçhiz ettikleri için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakininde, aynel yakininde, hakkül yakininde sahibi oldukları için. İşte azim kulluk, aynel yakini ve hakkül yakini de kaplar. Salah makamı hakkül yakini ifade eder. Salah makamına kadar Rabbini göremeyen kişi, salah makamına Allah-u Teala tarafından ulaştığı zaman Rabbini de görmek imkanının sahibi olur. İşte burası yolun sonudur. Allah-u Teala en güzel sonuca ulaştırır. Her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. Ve bütün insanlar için ulaşması lazım gelen son merhalenin burası olduğunu görüyoruz. Salah. Bu makam velayetin en üst noktasıdır. Bu makam kulluğun en üst noktasıdır. Burası azim kulluğun bütün işaretlerini taşır. Nitekim hangi ayette Hazir Azim'i, hangi ayette Ecrül Azim'i, hangi ayette Fevzül Azim'i görüyorsanız Allah'ın işaret ettiği o insanlar azim kulluğun, en üst kulluğun sahipleridir. Allah'ın bütün mükafatları onlar içindir. İşte Allah'a kul olmak bütün standartların sahibi olmakla gerçekleşir. Hakkül yakinin aynı yakinden farklılığı, aynı yakinde Allah'ın zatı net olarak görünmez.
Ama hakkül yakinin sahibi Allah'ın zatını mutlak olarak görür. Ve asıl ifadesiyle Allah o kişiye mutlaka zatını gösterir. Hala birçok insan Allah'ın zatının görülmez olduğunu zanneder. Allah'ın ulaşılmaz olduğunu zanneder. Bunlar sadece zanlardır. Allah Teala bu tipteki insanlara emaniyenin sahipleri diyor. Onlar Kur'an'ı bilmezler diyor. Onlar zanlarla hareket ederler diyor. İnsanlar düşünüyorlar, o Allah diyorlar, biz insanız. Öyleyse Allah'a ulaşmak hiç kimse için mümkün olamaz. Allah Teala ise kendi zatına ulaşılmasını, ölmeden evvel insanın ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış. İnsanların Kur'an'dan haberi olmadığı için yapıştırmalar yapıyorlar ve kafalarına göre hükümler koyuyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrenseler o hükümleri koymalarına hiç gerek olmadığında zaten yaşayacaklar. Öyleyse burada her şeyi yerlerine oturtuyoruz. Ve görüyoruz ki kulluk, ekber kulluk ve azim kulluk, kul olmanın 3 standardıdır. Azim kulluk bütün yolların sonudur. Hepinizin Allah'ın azim kulluğuna, azami kulluğuna ulaşmanızı ve ecr-ül azimin, fevz-ül azimin ve haz-ül azimin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Sıratan Üstakim Sıratan Esen Al-Abdani Al-Talim Amin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzu Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın rızasının. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanın için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan sizi her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zilvani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister, yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz, daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, teslimimiz de 22. basamakta, 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini bırakın. Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi. Bir güzelliği yaşadınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan, dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. insan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, at ile karının bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk, insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırda devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Nur Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ve kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana da verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri, onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz

huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz söyleyeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıyorsa, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah-u Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş, farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel, sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın, sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum. Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü.

tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıldan sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız. Etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız, çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size
en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutluluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey unutmayın. Aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi? Ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim. Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, tüm yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın.
O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki, nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kavramlardan amelü salihat. Nedir amelü salihat? Biz insanlar Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Mutlu olmak için yaratılmışız. Mutluluğumuz da nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cinni saadetine ulaştırır. Sonra da tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. İşte bu dünya saadeti standartlarının son noktasında bizim varacağımız makam salih makamındır. Salihlerden biri oluruz. Öyleyse salihlerden biri olmak, salih makamının sahibi olmak bu konuyla alakalı mı? Evet. Salihat kelimesi ıslah olmanın standartlarından bir tanesidir. Islahın son noktası salahtır. Islah olmanın tamamlanması hali. Demek ki bozuk olan bir şeyler var. Bu bozuk olan şeyleri, yanlış olan şeyleri, kötülüğe dönük olan şeyleri düzgün ve hayra dönük hale getirmek hepimizin üzerinde Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bir vazifedir. Bu vazifeyi yerine getirmekten mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok kişi için onlar salihlerden diyor. Bir defa bütün peygamberler mutlaka salihlerdendi. Yani salah makamının sahibiydi. Bütün sahabe, sahabe adını verdiğimiz kişiler salah makamının sahibiydi, salihlerdendi. Amelü salihatlarını tamamlamış durumda olanlar. İslahatı tamamlamış durumda olanlar. Bir nesnede ıslahat varsa orada evvela bozukluk vardır. Bu bozuklukların ortadan kaldırılması, yok edilmesi ve düzgün işler hale getirilmesi, güzele döndürülmesi, en güzele döndürülmesi işlemine ıslahat denir. İşte bu ıslahatın sonunda nefsin ıslahı vardır. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahatına dair en ufak bir işaret mevcut değildir. Allah-u Teala insan ruhunu en üst seviyede yaratmış. Bu yarattığı şey, ruh yaratıldığı an, programlandığı an Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini kapsıyor. Programlandığı an ahsendir. Ahsen olmanın standardı Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olmak demek. Ruhumuz programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği bir fiili işlemesi imkanı ve ihtimali yoktur. İşte bu mükemmelliğin timsalidir. Bu sebeple ruh Allah'ın zatından gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına kusursuz, eksiksiz, 99 açıdan mükemmel olana tekrar geri dönecektir. Ona layıktır. Allah'a layıktır. Hangi insanı düşünürseniz düşünün. 100 bin kişi öldüren bir kanlı katil düşünün. Fırınlara sokmuş insanları, yakmış. Böyle bir insanın da ruhu aslında hiçbir suça iştirak etmemiştir. O her zamanki gibi bütün bunlara karşı çıkmış. Ama şeytan ve nefs bildiklerini okumuş. Ve o kişiyi cehennemin en dip noktasına atacak hale getirmişler. Ama ruh hiçbir zaman sahip olduğu vasıflardan ödün vermez. Sahip olduğu vasıflardan asla fedakarlıkta bulunmaz. İnsan ruhu mükemmeli temsil eder.
Onun için Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönecektir. Öyleyse konumuz ıslahatsa, konumuz amel-i salihatsa, konumuzun içinde, ruhun ötesinde başka bir mahluk var. İşte bu mahluk adı nefs. Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Ne demek bu? Nefsi ahsen-i takvim içinde yaratıyor Allah-u Teala. Yani bir takvim içinde, bir belli zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek bir özellikte. Nefsimiz ahsen mi? Asla. Daha yaratıldığı an %100 karanlıklardan ibaret. Muhtevası 19 tane afetten oluşuyor. Bu 19 afet nefsin %100'ünü teşkil ediyor. Ve bu 19 afetin her birisi karanlıklarla temsil ediyor. Kapkaranlık bir kalple dünya hayatına başlıyoruz. Ve her geçen gün şeytana açık olan kapıdan şeytan devamlı karanlıklarını nefsimizin kalbine daha çok saldırıyor, daha çok saldırıyor. Bunun iki sonucu oluyor. Nefsimizin kalbi giderek daha çok kararıyor. Nefsimizin kalbi giderek daha çok sertleşiyor. İşte kalbi yumuşatacak ve onu karanlıklardan kurtaracak olan bir tek çare var. Temel silah bir tane, adı zikir. Ne olur zikir yaparsak, zikir yaptığımız zaman Allah'ın ismini tekrar ederek bu işlemi yaparız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle zikir mevzusunu gerçekleşir. Allah'ın ismini kullanmak demek bir şifreyi, bir kodu kullanmaktır. Bu kız mutlaka Allah'ın katından, o kişinin Allah katında hiçbir değişiklik geçirmemiş bir insan olduğunu düşünüyorum. Böyle bir insanın göğsüne Allah Teala en az iki nur gönderir. Rahmet ve fazl. Eğer bu kişi müşidine ulaşırsa üçüncü bir nur daha gelir. Salavat. Rahmetle rahmet azı taşır. Rahmet salavatı taşır. Rahmet fazla salavat üç grup nur oluşturuyor. Müşidine ulaşmış olan bir kişiden. İşte Allah'tan gelen bu nurların nefsin o kapkaranlık dünyasına ulaşması yetmez. O kalbin içine girerek kalbin içine yerleşmesi işte nefs tezkiyesinin standardı budur. Hareket tarzı budur. Oluşması budur. Nefsimizin kalbindeki karanlıkların adım adım yok edilerek yerine iman kelimesinin etrafında fazl adı verilen faziletlerin bu karanlıkların yerini alması. Nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, süslenmesi, aklanması ve saf olması, halis olması. İşte bunu gerçekleştiren işlemin adı amel-i salihattır. Islah edici amel anlamına geliyor. Islah edici işlem anlamına geliyor. Islahını tamamlayan bir insan, ıslahı tamamlanmış anlamına salihlerden birisi olur. Islahı tamamlanmış. İşte nefsimizin kalbinde ıslahın, amel-i salihatın başlayabilmesi, nefsimizin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, işte o zaman Allah-u Teala üzerimizde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli meyvelerini hemen verir. Birincisi Allah'ın irşat makamıyla insanların arasındaki hicab-ı mestura adlı gizli perdeyi, görünmez perdeyi ortadan kaldırmasıdır. Bu perde ne yapar? İrşad makamından nefret ettirir.
şeytan bu perdenin arkasına gizlenerek irşat makamını en kötü standartlarda göstermeye çalışır. Sevgiyi yok eder. Zaten sevgi oluşmamıştır. Bu perde var olduğu sürece oluşması mümkün değildir. Nefret hislerini yerleştirir. Sonra kulaklarımızda bakra vardır. Bu bakranın çıkarılması ve Allah'a davetin bizim tarafımızdan işitilmesi söz konusudur. Allah-u Teala ikinci işlem olarak bunu yapar. Bunların ikisinin, bu iki işlemin kalbimizde bir alakası yok. Biliyorsunuz kulak duyar, zihin işitir, manaya varır yani. Ama kalp idrak eder, kendisine mal eder. İşte önemli olan kalptir. Önemli olan kalpteki işlemdir. Bu kalpteki işlem son derece önemlidir. Ve doğduğumuz andan itibaren nefsimizin kalbinde sadece ekinnet vardır. Ekinnet, irşada müteallik olan hususları, başlangıçta Allah'a ulaşmaya dair olan hususları, sonra nefsimizin tasfiyesine ait olan hususları, hiçbir zaman idrak edemeyiz. Nefsimizin kalbinde ekinnet varsa, bu ekinnet devamlı olarak bize engel olur. En nefsimizin afetleri bizi bütün hareketlerimizde kontrol altında tutar. İşte kalp şartlarının 7 tane kalp şartının birincisi nefsimizin kalbinden Allah-u Teala'nın bu ekinleti alması. Ne zaman olur? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek yani amin olursak. İşte Allah-u Teala bu ekinleti alır. Birinci işlem ve yerine ihfat koyar. Bu ihfat müessesesi bir kompütür tekniğidir ki Allah-u Teala'nın. Bu teknik bizim kalbimizin irşada müteallik bütün standartları idrak etmesini sağlar. İdrake mani olan ekinleti alıyor Allah Teala, idraki sağlayan, idraki yerleştiren kalbimize otursan yeni bir sistem koyuyor. İşte bu sistemin adına ihfat diyor Kur'an-ı Kerim. Üçüncü olarak Allah kalbimize ayrı istikamette bir başka şekilde ulaşır. Bu farklı bir kompütür sistemidir. Ne yapar? Yaptığı iş kalbimizin Allah'la ilişkili olan kapısının, nur kapısının şeytana dönük konumdan, aşağı dönük konumdan alınarak Allah'a dönük konuma getirilmesidir. Böylece kalbimiz Allah'a dönük birisi oluruz. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği, onlar gaybde Rahman'a saygı duyanlardır, huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a dönmüştür diyor. Kalbin nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Biliyorsunuz ki nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Allah-u Teala diyor ki Bekara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tağute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah-u Teala diyor ki Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerinin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Nur kapısından gönderdiği, Allah'ın nur kapısından gönderdiği nurlarla o kişinin nefsinin kalbi pür ufak olur. Ama kim de tağutla ilişki halindeyse, şeytan ve onun havanesiyle ilişki halindeyse, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırırlar. Yani nefslerinin zulmet kapısından içeri giren karanlıklar onların kalplerini hem sertleştirir hem de karartır, daha çok karartır. İşte
İşte bu karanlık ve sertleşmiş kalplere Allah-u Teala kasiyet bağlamış kalpler diyor. Kararmış ve sertleşmiş anlamına geliyor. Ne zaman nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları tamamen nefsinizin kalbini doldurursa, işte o zaman biz halis oluyoruz. Halis olmamız nefsimizin kalbinin tamamen purifak olmasını sağlıyor. Ve halis olmanın bir adım ötesinde dışımızın da purifak olması söz konusu, başımızın üzerinde bir nur oluşuyor, salah nuru. Ve tamamen ıslah olmuş bir nefes oluyoruz. Islah, her içeride ıslah, bütünleşmek, Allah'ın nurlarının tamamileşmesi, hem de dışarıda ıslah, başımızın üzerinde, dışımızda Allah'ın salah nuru. Mutlak aydınlığı sağlıyor. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak. Demek ki nefsimizin kalbi başlangıçta daha doğarken kapkaranlık. Bütün afetler içerisinde %100 karanlıklardan oluşuyor. Dikkat edin, Allah'ın nurları yukarıdan aşağı doğru inzal edilir, indirilir. Şeytanın karanlıkları ise aşağıdan ve yağ kuyusundan yukarı doğru çıkar. Zemin kattan aşağı doğru olan 7 katın sonunda iblis var. Oradan gönderilen sistem yalnız karanlıklardan oluşur. Sadece nefsimizin kalbini karartmaya çalışır iblis. Her türlü kötü düşünceyi nefsimizin kalbine ulaştırıp nefsimizin kalbini giderek daha çok karanlık hale getirmeye çalışır. Ve bütün bu karanlıklar aşağıdan yukarı doğru çıkar. Dikkat edin, zümrani ilimlerle uğraşanlar, mesela transandantal meditasyon yapanlar, onlara sorun ne hissediyorsun diye, aşağıdan ayaklarımdan bir şeylerin yukarıya doğru çıkıp kalbime ulaştığını hissediyorum diyor. Çünkü şeytan karanlıklarını aşağıdan yukarıya gönderiyor. Ama Allah'ın nurlarıyla uğraşanlara sorun, onlar diyorlar ki yukarıdan bir şeylerin girip kalbime dolduğunu hissediyorum. İşte Allah'ın nurları yukarıdan aşağı iner. Bunun için de Allah'ın kapısının, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği kapının mutlaka yukarı dönmesi lazım. Başlangıçta o da aşağıdan bir konumda. Şeytanın kapısı zaten kalbimizin alt boyutunda, Allah'ın kapısı üst boyutunda, fakat aşağı dönük. İşte bu üst boyutundaki aşağı dönük kapıyı Allah'a dönük hale getirme işlemi için Allah nefsimizin kalbine bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Özel bir seçen. Üçüncü işlem, nefsimizin kalbinin nur kapısı Allah'a dönüyor. Dördüncü işlem. Bütün bunlar ıslahat için yapılıyor. Yani salihat için yapılıyor. Nefsimizin kalbini ıslah etmek üzere. Bütün kötülüklerden temizlemek üzere. Bütün yanlışlıklardan temizlemek üzere. Nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörleri pozitif hale getirmek üzere, ruhun hasretleri haline getirmek üzere. İşte bu minval üzere iç dünyamızda 4 işlem vuku buldu. Allah Teala hikmeti kaldırdı. 1. Yerine ifat koydu. 2. Yeni bir sistemle bize ulaştı. 3. Ve nefsimizin kalbindeki Allah'a dönük kapıyı, şeytana dönük olan kapıyı, şeytana dönük olan Allah'ın kapısını Allah'a dönük hale getirdi. 5. işlem, nefsimizin kalbinden göğsümüze bir yol açma. Bu yol şart mıdır? Şarttır. Neden şarttır? Biz normal standartlarda mürşidimize ulaşmadan evvel zikir yapıyorsak, yaptığımız zikir boyunca Allah'ın katından gelen rahmetle sağlık göğsümüze gelir. Ama göğsümüzden iç dünyamıza giremez. Çünkü göğsümüzden kalbimize bir yol açılmamıştır. Açılmayınca göğsümüze kadar gelen Allah'ın nurları göğsümüzden tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akımı olur zikir boyunca, ama iç dünyamızı aydınlatamaz. Peki böyle bir nur akımının faydası, böyle bir nur akımı biz ani üzüntülere düşersek, üzüntüler büyük de olsa bu üzüntüleri Allah'tan gelen bu nurlar yok eder. Dünyadaki
en fazla sükrine sağlayıcı ne kadar ilaç varsa hepsinden daha tesirli bir şifa unsurudur zikir. Yaptığınız zaman ne kadar büyük olursa olsun derdiniz, Allah Teala o problemleri sizden alır, huzura koşturur. Öyleyse Allah'ın yaptığı beşinci işlem neymiş? Bu beşinci işlem göğsümüzden kalbimize bir nur yolunu açmak. İşte Allah Teala nefsimizin kalbinde ekinlet bulunduğunu İsra suresinin 45. ayet kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Habibim, sen Kur'an'ı okuduğun ve Allah'ın ismini tek tek zikrederek onları anlattığın zaman onların arasında bulunan o insanlarla senin arana görünmez bir perde koyarız. Hicab-ı mestûrat. Seninle münafıklar arasında hicab-ı mestûratlı bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyarlar, kulakları duyar ama işitemezler zihinleri. Senin onlara anlattığın hidayet üzere olan şeyleri anlamaz. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle oradan uzaklaşırlar. İşte kimin kalbinde bu karanlıklar söz konusuysa o kişinin kalbinde ekinnet vardır. İrşada müsaadeleri idrak etmeye engel olur. O kişinin kulağında vakra vardır. İrşad makamı arasında da hicab-ı mestura vardır. Görünmez perde vardır. Allah-u Teala bu ihfat, ekinneti alıp ihfat koyduğunu Hac suresinin 45. ayet kerimesinde söylüyor. Diyor ki biz onların kalbindeki ekinneti alıp yerine ihfat koyarız. Onlar amenü olanlardır diyor. Onları biz mutlaka sırat-ı müstakine ulaştırırız diyor. Niçin yaparız diyor bunları? İrşad makamının yalnız Allah'tan aldığı şeyleri söylediğine, bütün sözlerimin Allah'ın sözü olduğuna inandıkları için. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği bu muhtevaya bakın. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor bize. Kalplerindeki ekinnet alınmış kişilerin yerine ihfat konulmuş. İşte bundan sonra Allah Teala ekinneti alıp ihfatı koyduktan sonra Tevbe suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın bize yeniden bir şeylerle ulaştığını söylüyor. Emen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Bir kompütür sistemiyle ulaşırız. Bir kompütür sistemi ulaştırırız. Bir sistem ulaştırırız. Niçin? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde sonucu veriyor. Onlar galipte Rahman'a huşu duyanlardır. Onlar kalpleri Allah'a dönük olanlardır. İşte kalbimizi Allah'a döndürmek üzere. Dört işlem böylece tamamlanıyor. Beşinci işlem Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre dizayn ediliyor. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Kim Allah'a, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslimi açar. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'ın teslimi açmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Sadece diyor Allah'ın göğüslerini teslimi açtıklarının kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Allah'ın nurlarının ulaştığı kişilerin sadece göğüslerinin teslimi açılan kişiler olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu göğsün teslimi açılması, İslam'a açılması demek göğüsten kalbe bir nur açılması, bir yol açılması ve Allah'ın göğüse gelen nurlarının bu yoldan kalbe ulaşması anlamına geliyor.
Beşinci işlem, göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılması. Bu safhada ne olur? Amel-i salihat başlar mı? Huşu başlar. Nefsimizin kalbine gelen rahmet lafı beraberce göğsümüze gelir. Göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ama kalbimiz mühürlüdür. Mühürlü olduğu için rahmet lafı normal standartlarda içeri giremezler. Ama rahmet çok hafif bir şekilde içeriye sızabilir. İşte bu sızıntı nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesini değil ama huşu atı bir müesseseyi gerçekleştirebilir. Burada nurlardan sadece bir tanesinin kalbimize girmesi söz konusu. İşte Hadis suresinin 16. ayet kelimesi bundan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, yani nurla huşu oluşması zamanı hala gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu oluşması zamanı hala gelmedi mi? Kişi zikir yapacak. Bu zikir Allah'ın katından nurlar değil. Bir nur indirecek. Gelen iki tane nurdan bir tanesi kalbe giremeyecek demek bunun manası. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca ne zaman Allah'tan gelen nurlardan bahsederse çift kelimesi kullanmış. Çift çift gelip gelir diyor, isim veriyor. Rahmetle fal. Çift çift gelir diyor, isim veriyor. Rahmetle salavat. Rahmet adı verilen müesseseler bir kargo uçağı gibi salavatı ve fazla yüklenip kalbe getiriyorlar. İşte kalbimizdeki işlem, nefs tezkiyesi işlemlerine denebilmek için Allah nefsimizin kalbindeki mührü açması lazım. Altıncı işlem, Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki mührü açıyor. Yedinci işlem, kalbin içine imanı yazıyor. İşte Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir vazifeli nur, ruh gönderilir. Kimin üzerine böyle bir ruh gönderirsek onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması için işte başımızın üzerine gelen bu nur, bu ruhun mutlaka gelmesi lazım. Yoksa başımızdan nur asla nefsimizin kalbine Allah-u Teala'nın kalbindeki mührü açması, kalbinin içine imanı yazması söz konusu değil. Peki kalbimizde mühür mü var? İşte Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikatten bahsediyor. 23. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikatten bahsediyor. Diyor ki, Habibim o nefslerini, heva ve heveslerini kendilerine ilah edinenleri, mürşitlerine ulaşamamış olup da dalalette olup kendilerine heva ve heveslerini ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların günleri üzerine dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. İşte bu mühürlü olan kalplerin mühürünün açılmamasının sebebi o kişilerin Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine uygun hareket etmemesi. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetine tabi olmazsa ve kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalet olan kim vardır? İşte bizi dalaletten kurtaracak olan şey, heva ve hevesimize tabi olmaktan kurtaracak olan şey, mürşidimize tabi olmamız. Çünkü bu noktadan itibaren heva ve hevesimizi azaltan bir seyir takip edecek işlemler giderek nefsimizin kalbi, yani nefsimiz ıslah olacak. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala kalplerin mühürlü olduğunu söylüyor. Hangi kalpler?
mürşitlerine ulaşamamış olanların takdiri. Eğer o insan mürşidine ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Evane hevesine değil, mürşidine tabi olacaktı. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre. O zaman da heva ve hevesine tabi olmadığı için aslında heva ve hevesin biteceği yeni bir konuma girmesi demek bu. İşte bu konum nefsin kalbindeki mührün açılması halidir. Yoksa kişi hep karanlıklarda kalır, hiçbir zaman kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mürşidin ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü bunlar zaten mürşidin ulaşmayı akıllarına bile getirmezler. Hatta mürşide inanmazlar da. Mürşid yoktur derler. Çıkarlar işin içinden. Öyleyse insanların heva ve heveslerine tabi oldukları nokta mürşidlerine ulaşamadıkları sürece. Ne zaman mürşidlerine ulaşırlarsa onlar heva ve heveslere tabi olmaktan kendi dalaletten kurtuluyorlar. Dalalette olmanın ifadesi heva ve hevesine tabi olmak. Hidayette olmanın ifadesi kalp açısından mürşidine tabi olmak. İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Taha 123'te. Hadi oradan hepiniz aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bize hidayetçilerimiz gelecek. İçinizden kim o hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Hidayetçiye tabi olan kişi dalaletten kurtulur. Ve hidayetçiye tabi olduğu için de dalaletten kurtulduğu için de nefsinin kalbi artık mühürlü değildir. Allah-u Teala o mührü bu ayetler gereğince açmıştır. Mührü açmış ve kalbin içine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre imanı yazmıştır. Bu noktada olduğunu nereden biliyoruz bunu? Çünkü Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırıyor. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün yevmit talakın geldi demesi için. Bunun ihtarını yapması için. İşte mürşidimizin ruhu başımızın üzerine ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gelir yerleşir. İki işlem vardır mürşidimize ulaştığımızın ifade edildiği temel iki işlem. Birinci işlem on merasimi, yemin merasimini yapabilmemiz için tövbe edilmemiz için o mürşid bizim kendi mürşidimizse mutlaka aşı tutan bütün melekler o merasimde hazırdırlar. Bir tek kişi tövbe etsin, aşı tutan bütün melekler orada hazırdırlar, yetmez. Zamanın halifesinin ruhu da mutlaka oradadır. Hangi mürşid tövbeyi verirse versin, aslında emri zamanın halifesinden olur. Ve zamanın halifesi o tövbeyi yaptırır. Tövbeyi yapan mürşid, alışılmış olan aynı şeyleri tekrar eder ve tövbe işlemi tamamlanır. Öyleyse bu tövbe işleminin tamamlanmasında ne var? Arşı tutan bütün melekler var. İşte Allah Teala gelen nurun birinci açıklamasını yapıyor. Gelen ruhun birinci açıklamasını yapıyor. Diyor ki arşı tutan meleklerle alakalı bir ifade kullanıyor. Arşın sahibi olan diyor. Arşı tutan bütün meleklerin sahibi olan Allah. İkinci işler o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Ve dereceleri yükselten diyor. Negatif derecelerin, nakıs derecelerin, pozitif derecelerine, yani zâid derecelere dönüşmesi hali. İki işlemin de varlığını Allah-u Teala bu ifadelerle anlatıyor. Ve ondan sonra ruhun akıl görevini söylüyor. Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor. Mesela mülaki olma günü. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala 7 tane işlem yapıyor kalbimizde. 6. işlemi kalbimizin kapısını açmak söylediğimiz ayetler gelince 7. işlemi de Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre başımızın üzerine mürşidimizin yolu geldikten sonra kalbimizin içine Allah
iman kelimesini yazıyor. Yazarsa ne olur? Önemi ne bunun? İman kelimesi son derece önemli bir konu. Çünkü iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Neyi çeker? Allah'ın Fazl isimli nurlarını çeker. Allah'ın katından gelen ama aslında ruhumuzun hasletlerini temsil eden faziletler adıyla anılan bu fazlılar çoğulu fazilettir. Gelirler nefsimizin kalbine. İman kelimesi nefsimizin kalbindeki karanlıklar olmasa bu nurları hepsinin kendisini çekilecek esaslıdır. Öyle kuvvetli bir çekim alanı vardır. Ama ne yazık ki karanlıkların da bu çekim alanını kırmak gibi bir karşı güçleri var. İşte Allah Teala bu karşı gücün yok edilmesi istikametinde yeni bir nur gönderiyor kalbe. Güçlü ulaştıktan sonra bu nurun adı salavat. Salavat isimli nurun nefsin kalbindeki görevi karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Bu sebeple rahmet ve fazl gönderiyor Allah Teala. Fazl nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşsin. Ruhun kalbinin bütün özellikleri nefsimizin kalbinde de oluşsun diye. Bir de rahmet ve salavat gönderiyor. Bu işlem gerçekleşebilsin diye karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü, atraktivitesini azaltmasına mani olmak için. Ve nefsimizin kalbinde bir işlem başlıyor. Naribunca. Nefsinizin kalbine zikirle gelen rahmet, fazla salavat göğsümüze geliyor evvela. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek, açılmış olan sünneti takip ederek kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü açılmış. Hareketli hale gelmiş mühür. Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat üç gruplur. Mührün üzerine baskı yapıyor ve mührü kalbin alt tarafına doğru sürüyor. Ve bu mühür en aşağıda bulunan, kalbimizin en alt boyutunda bulunan zulmani kapıya ulaşıyor. O kapıdan devamlı karanlıklar gelirken mühür orayı kapattığı için karanlıklar nefsimizin kalbine direniyor. Ne kadar süre? Zikir yaptığımız süre. Zikir yapmaya devam ettiğimiz sürece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Peki ne oluyor? Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat nefsimizin kalbinden içeriye giriyor, nefsimizin kalbini tamamen dolduruyor. İşte buradan salavat kendisine düşen görevi yapıyor. Kalpteki karanlıklar iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına imkan vermeyecek şekilde Allah'tan gelen salavat karanlıkların gücünü azaltıyor. Böylece iman kelimesi nurları kendisine çekebiliyor. Fazlı kendisine çekebiliyor. Ve etrafında onları yerleştirmeye başlıyor. İşte o nurlar yani fazlılar yerleştikse nefsimizin kalbinde aslında ruhumuzun hasretleri yerleşmeye başlamış olur. Faziletler yerleşmeye başlamış olur. Yerleştiği kadarında ruhun bütün standartları hakimdir. %7 nur birikiminde nefsi emmareyi tamamlarız. Nefsimizin %93'ü hala karanlıktır. Hala şeytanın tesiri altındadır. Hala kötülüğü emretmektedir. Ama %7 kurtarılmış bölgedir. O %7 nur ruhumuzun hasretleriyle paralel bir davranış biçimi gösterir. İşte burası ıslah olmuş alandır. %7 nur nefsimizin kalbinde. Sonra zikrimizi devam ettiriyoruz. Allah'tan gelen nurlar geliyor, göğsümüzden kalbimize, kalbimizden içeri giriyor, kalbimizin içinde birikmeye devam ediyor. İkinci bir %7 nur birikimi, nefs-i levvameyi tamamlıyoruz. Nefsimizin kalbinde artık %14 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsimizin kalbinin %14'ü ruhumuzla aynı paralelde çalışmaktadır. Sadece hayrı talep etmektedir. Geri kalan %84 gene karanlıktır. Yine kötülükleri temsil etmektedir. Yine onlar akıldan devamlı olarak şerri talep etmektedirler. Islah olmuş alan %14'e ulaşıyor. Bu arada vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yaptığı
sayısızlık atlı yolculuğunun

sallallahu aleyhim Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbinden içeriye girip de orada yerleşemezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا diyor Allah-u Teala. İşte bu nefsimizin kalbine gelen Allah'ın rahmetinin ve fazlının nefsimizin kalbinden içeri girmesi ve salavatın nefsimizin kalbinden içeri girmesi ve fazlının nefsimizin kalbinin içinde yerleşmesi işte bir nefsin tezkiyesidir. Yoksa bu nefsimizin kalbine bunlar girmiyorsa, özellikle fal giremiyorsa, iman kelimesinin etrafında yerleşemiyorsa, o nefste bir amülü salihat işlemi mümkün değildir. Nefsi ıslah edici bir amel işlenemez. Öyleyse görülüyor ki nefsin kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurlarının nefsimizin kalbinde bir işlevleri var. İşte bunun adı, bu işlevin adı, fenomenin adı amülü salihattır. Nefsi ıslah edici amel işlemektir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yunus Allah-u Teala diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Nefsimizin kalbinde şerri emreden bir kademe var. İşte bu %100 şerrin emredildiği yer. Nefsi emmare. Hazreti Yusuf'un söylediği bu söz Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Sonra ikinci %100'ün hükmü nefs-i levvame adını alıyor. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefs-i levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Kişi burada nefsini levv ediyor, kınıyor. Çünkü yaptıklarından utanç duyuyor. Ama istemediği halde nefsi ona bunları yaptırıyor. Bu sebeple nefsini kınıyor ve pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Burası nefsi levvame. Ruhumuz nefsi emarede birinci dikkatine yükseliyor. Mürşidimize ulaştığımız anda ruhumuz bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve nefsi levvamede de ikinci kata ulaşıyor. Devam ediyoruz zikrimizi yapmaya. Amülü salihat devam ediyor nefsimizin kalbinde ve bir %7 daha nur birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Fe elhamaha, fücuraha ve tekvaha. Şems suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Camları açalım, burada biraz kıvam ediyoruz. Artan zikirle nefsimizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları gelmeye devam ediyor. Ve %7 nur birikimiyle birlikte nefs-i mutmainneyi tamamlıyoruz. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyüten nefs-i mutmainneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Artık doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz da 4. gökyüzüne ulaşıyor. 4. %7 nurla. Şu andaki duruma baktığımız zaman nefsimizin kalbinde %28'lik bir kesim ruhumuzun bütün özelliklerine sahip. Nefsimizin özellikleri hala %72'de devam ediyor. Nefsimizin kalbinin %72'si hala tüm negatif faktörlerin sahibi. Bütün aksiyonları negatif. Bütün aklımızdan alan tarafları negatif, şer tarafları. Ama artık nefsimizin kalbinin %28'i şerri istemiyor.

Ruhun bütün özelliklerine sahip olmuş. Fazıllar gelmiş, yerleşmiş oraya. Orasını işgal etmiş. Ve sadece hayrı talep ediyorlar hepsi. İşte böyle bir dizayn içerisinde nefsimizin kalbindeki güzellikler yavaş yavaş birikime devam ediyor. Ve bir %7 daha nur birikiminde Allah'tan razı oluyoruz. Mutmainne kademesinde 5. gök katına, 4. gök katına ulaşan ruhumuz radiyede Allah'tan razı olduğumuzda 5. gök katına ulaşıyor. Allah'tan razı oluyoruz. İşte bu rıza müessesesi Allah'tan razı olur. Bizi artık yakınlaştırıyor. Nefsimizin kalbinin yarısından daha fazlasının nurla dolacağı noktaya. Ve ruhumuz 5. gök katına yükseliyor. Burası nefs-i radiyedir. Allah'tan razı oluyoruz. Ve bir yüzeyde daha nur birikimi Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen nurların fazlın orada yerleşmesi %7 daha artıyor. Ve burası yeni bir nokta. Artık burada Allah da bizden razı oluyor. Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Ve bir sonraki kademe ise teskiye. Nefsimizin kalbinde bir %7 daha nur birikimiyle 7 kere 7 %49 nur birikimi huşuda alınan %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. İşte burası teskiye noktasıdır. Burası bir dönüm noktasıdır insanoğlu için. Artık nefsinin kalbine karanlıktan hakim değil. Artık nefsinin kalbine hakim olan Allah'tan gelen nurlar, fazıllar. Ve böylece kişi nefsinin kalbinde başlangıçta %100 olan karanlıkları nereye ulaştırıyor? %100 karanlıkları %49'a indiriyor. Yarıdan daha aza indiriyor. Allah'ın nurları ise 0'dan %50'nin ötesine taşıyor. %51'e ulaşıyor. İşte Allah-u Teala'nın izindeki bütün güzellikler burada kendisini gösterir. %50'nin ötesinde nefsin talepleri artık pozitiftir. Geriye kalan karanlıklar %49'u temsil ederler sadece ve akıldan hala şerri talep ederler. Ama şeytanın hakimiyeti %100'den %50'nin altına düşmüştür. İşte amel-i salihat insanları bu noktaya getirdiği zaman burada önemli bir olgu vardır. Birinin sesi burada tamamlanmıştır. Çünkü radiyede 5. kata ulaşan insan ruhu Allah'ın da bizden razı olmasıyla Mardiye kademesinde 6. kata ulaşır ve neticede tezkiyeyi tamamlarız. 7. kata ulaşır. Radiye ve Mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Tezkiye ise Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hemen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihî ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse bu tezkiyeyi kendisi için yapar. Ve tezkiye olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burası. İnsan ruhunun Allah'a ulaştığı bir nokta. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nasıl? 7 tane gök katını aşıyor. 7. gök katında yatay 7 alemlik bir yolculuk yapıyor. 7. katın 7 tane aleminde geçtikten sonra yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor, fani oluyor. İşte Allah'tan gelen ruhumuzun Allah'a dönüş macerası burada tamamlanıyor. İslam olmak Allah'a teslim olmak demektir. Amel-i salihat ilk teslimi gerçekleştirmiştir. Nefsimizi tezkiye etmiş,
ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiştir. Ruhumuz artık Allah'a teslim olmuştur. İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın birinci safhası, ilk teslim tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbinde ise denge yarı yarıya, nurlar yarı yarıya karanlıklardır. Ama nurlar karanlıklardan biraz daha fazladır. Burası cennet saadetinin mutlak elde edildiği yerdir. Amel-i salihatın nefsi ıslah edici amellerin ilk temel meyvesi burada alınır. Cennet saadeti elde edilir. Dünya saadetinin ise ancak yarısı sağlanabilir. Çünkü nefsimiz hala %50'ye yakın bir nispetle şerri talep edecektir. Ve aklımızı kandırıp fizik vücudumuza şer işlemlerde ne yazık ki bulunduracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerinin bundan sonraki bölümüne baktığımız zaman zikir devam ediyor. Nefsimizin kalbinde zikrin yarıyı geçmesi halinde, yani zamanın 24 saatlik bir zaman sürecinin yarısından daha fazlası Allah-u Teala'yı zikretmeye başladığımız zaman nefsimizin kalbinde %10 daha nur artıyor. Biz ihlastan sonra önce Allah-u Teala'nın bir tat ihsan etmesiyle nefsimizin kalbinde %10 nur daha artmıştır. Burası beka makamıdır. Ruhumuza Allah-u Teala bir tat ihsan etmiştir. Daha sonra zühd makamının sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %10 daha fazla artıyor. Bu noktaya dikkatle bakın. Bu noktada bir insan günün yarısından daha fazlasını artık zikirle geçirmektedir. Kalbi büyük ölçüde temizlenmiştir. Ve bundan sonraki kişinin Allah-u Teala'dan alacağı ve nefsinin kalbine yerleştireceği %10 nurla o kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Öyleyse 51'e fena makamının %10 nuru, beka makamının %10 nuru, zühd makamının %10 nuru, fizik vücudun teslimi, yani müslimler makamının %10 nuru eklendiğinde %50'nin %91'e çıkar. Nefsimizin kalbinde sadece %9 karanlık kalmıştır. İşte bu standartlarda daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbine artık sonsuz nur gelecektir. Neden? Daimi zikir demek 24 saatin 24 saati boyunca nefsimizin kalbindeki bir sesin Allah kelimesini sonsuz bir şekilde tekrar etmesi demek. Bu sonsuz tekrar ediş bir muhteşem müesseseyi oluşturur. Ulul elbap oluruz. Artık daimi zikrin sahibiyiz. Ve amel-i salihatın mükafatları birer birer teslim edilir. Birincisi kalp gözünün açılmasıdır. Allah'ın kalp gözümüze gösterdiği zemin kattaki her şeyi görmeye başlarız. İkincisi kalp kulağımızın açılmasıdır. Allah'ın her gösterdiği şeyi nefsimizin kalbine söylemesi, nefsimizin kalbindeki kulağın Allah'ın söylediklerini duyması, her gösterdiği şeyin Allah'ın izah etmesi, Allah tarafından izah edilmesi. Böylece bir güzellik yaşanıyor nefsin kalbinde ve ulul elbap makamının çok kısa süreli olmasının sebebi nefsimizin kalbindeki afetlerin yalnız zaten %9 olması ve bir taraftan da nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi ihtimalinin sıfırlanması. Daimi zikrin sahibi olduğumuz için Allah'tan gelen nurlar devamlı geliyor, mühürün üzerine devamlı baskı yapıyor, zulmani kapıyı kapatmış olan mühür oradan asla ayrılamıyor. Zikir kesilse mühür de oradan ayrılacak. Zikir hiç kesilmediği için mühür devamlı zulmani kapıyı kapatıyor. Zulmani kapının açılması mümkün değil. Nefsimizin kalbine yeniden karanlıkların dolması mümkün değil. Ve devamlı zikir nefsimizin kalbindeki %9 karanlıkları çok kısa bir zamanda yok ediyor. %100 nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarından oluşuyor.
İşte bu nefsimizin kalbindeki halis olmanın standardına ulaşmaktır. Bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhumuzun hasretlerine terk etmişlerdir. Ruhumuzun hasretleri faziletler adıyla gelmiş, nefsimizin kalbine tamamen yerleşmiştir. Nefsimizin kalbi fazilet adlı bir sistemle ruhumuzun taleplerinin aynını talep etmeye başlamıştır. İki sistem de birbirinin ayrıdır. Fakat Allah'tan gelen nurlarla nefsimizin hasretleri bize temsil edildiği için o nurların adı hasretler değildir, faziletlerdir. Ve böylece amel-i salat işleminin nefsin kalbindeki temizlik safhası ihlas makamında, halis olma makamında son bulur. Artık nefsimizin kalbi halis olmuştur. Ama iç dünyamız tamamen temizlenmiştir. Pür ufak olmuştur. Pür nur olmuştur Yunus'un tabiriyle. Ve bunun üzerine Allah-u Teala bizi yedi katın yedi tane alemini göstererek mükafatlandırmaya devam eder. Yedi katın yedi tane aleminden sonra yedinci katta yedi tane alem daha görürüz. Bu yedinci kattaki yedinci alem sona erdiği zaman, bütün rüyeti sağladığımız zaman en son sitedin misaya ulaşırız. Onu aşacak duruma geldiğimizde Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder. Ve Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhumuzu tamamlarız. Tamamlarsak ne olur? Tamamlarsak salah makamının sahibi oluruz. Anlamı ıslah müessesesi tamamlanmıştır. Başımızın üzerinde de bir nur oluşmuştur. Salah nuru. İşte bu nur bütün salihlerin, yani ıslahı tamamlanmış olan kişilerin başlarının üzerinde vardır. Allah-u Teala'nın salah müessesesi kendisini bu noktada gösterir. Amülü salihatın tamamladığı bir seyir bu, bir fenomen. Böyle bir fenomenin sonunda kişinin hem iç dünyası tamamen aydınlanır, hem de dışında da nereye gitse onunla beraber yürüyen onun nuru vardır. İşte Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın dostlarının ulaştığı son makam burası. Söz konusu olan amülü salihat nefsin ıslahını ifade eder. Amülü salihata başladığımız nokta mürşidimize ulaştığımız, kalbimize iman yazıldığı için mümin olduğumuz nokta. Bu noktada cennetin kapılarının açıldığını söylüyor Mümin Suresinin 41. ayet 41. ayet kerimesi. Diyor ki Allah Teala onlar ki amülü salihatta bulunurlar, nefslerini ıslah edici amellerde bulunurlar, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte amülü salihat meselesi budur. İnsanlar namaz kılarlar, amülü salihat yaptıklarını derler. İnsanlar oruç tutarlar, amülü salihat yaptıklarını derler. İnsanlar çok şeyler yaparlar ve amülü salihat yaptıklarını derler. Halbuki amülü salihat sadece nefsin kalbinde söylediğimiz tarzda bir temizlenmeyi, aslanmayı, faziletlerin yerleşmesini temin eden sistemi gerçekleştirdikleri zaman, ancak o zaman amülü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici amellerde ancak o zaman bulunurlar. Öyleyse böyle bir dizaynda amülü salihatın ne olduğunu sizlere anlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eğer Rabbimiz bunları bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimizdeki kavramlardan bir tanesini daha açıklamak imkanını bizlere bahşetti. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Son sözümüz odur ki ne zaman bir insan ihlas ve selam makamlarına ulaşırsa
nefsindeki afetler tamamen gittiği için iç dünyasındaki kavga da biter, dış dünyasındaki kavga da biter. Allah ile olan ilişkileri de ona sadece mutluluk verici bir hüviyet kazandırır. Bu kişi iç aleminde mutludur, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde mutludur, kesintisiz bir mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinde mutludur, kesintisiz bir mutluluk. İşte burada kişi Zülcelal'a ayrılmıştır. Amül-i Salih'a kişiyi salah noktasına getirmiştir. Islah müessesesi tamamlanmıştır. Hepinizin Amül-i Salih'a yoluyla ıslahınızı tamamlayarak salah makamının sahibi olmanızı, cennet ve dünya saadetini kazanmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdim. Sizlere takvadan bahsetmek istiyorum. Takva. İbret manası korkmak, sakınmak, çekinmek. Herkesi lügat manasına hareket ediyor. Soruyoruz, kimdir takva sahibi? Allah'tan korkan takva sahibi diyorlar. Ne kadar kolay bir çözüm getirmişler işte. Madem ki lügat manası korkmaktır, sakınmaktır, çekinmektir. Öyleyse kim Allah-u Teala'dan korkuyorsa o takva sahibi de değil. Herkes çıkıyor işin içinden. Ve hemen bir hadisten bahsediliyor. Hazreti Ali'ye sormuşlar kim takva sahibidir diye. Hazreti Ali demiş arkamdan gelin. Gitmişler. Bir dikenli yola ulaşmışlar. Dikenli yolda ayakkabılarını ayağından çıkaran Hazreti Ali yalın ayak o dikenli yolda binbir itinayla dikenler ayağına bakmasına yürümeye başlamış. Yolun sonunda ulaştığı zaman da işte demiş bu takvadır. Bu dikenleri günahlar kabul edin. O günahları yapmamak konusunda gösterdiğiniz titizlik dikenlerin ayağınıza bakmaması konusundaki titizlikle aynı olay. İşte bu takvadır. Eğer sadece lügat manasıyla ele alırsanız kötülüklerden sakınmak, çirkinliklerden sakınmak, Allah'tan sakınmak, Allah'tan korkmak kolayca bir insanın takva sahibi yapar gibi görünüyor. Ama yapamaz. Kur'an'da Allah-u Teala hiçbir konuyu boşlukta bırakmamıştır. Diyor ki bu kitapta biz her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Diyor ki Allah-u Teala sana şimdiye kadar neyi sormuşlarsa sordukları her şeyin cevabını bu kitapta bulursun. Biz bu kitaba bütün sordukları suallerin cevaplarını yerleştirdik. Öyleyse takvanın cevabı da var mı? Elbette var. Tam dört dörtlük olarak yerlerine oturan bir cevap. İnsanla Allah arasındaki ilişkileri Allah-u Teala sıfır kodundan velayetin en yüksek derecesine kadar, salaha kadar tam 28 basamakta dizayn etmiş. Bizim takva sahiplerini tarif eden, korku tarifine dayalı olarak veren insanlara göre daha birinci basamakta herkes takva sahibi. Kim Allah'tan korkuyorsa korkmayanın var acaba? Kim Allah'tan korkuyorsa Allah'tan korkan takva sahibidir diyorlar ve çıkıyorlar şimdi içinden. Öyleyse birinci ve ikinci basamaklar da takva sahibi ama o basamaklar cehenneme gider diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse takva sahibi nerede olunuyor? 21. basamakta. Kim nefsini tezkiye ederse o takva sahibidir. Aynı basamaktaki bir başka olay ruhun Allah'a ulaşması. Aynı basamaktaki bir başka olay fizik vücudun Allah'a verdiği ahdi yerine getirerek şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanması. Öyleyse takva sahibi olmak bir müessesedir. Bir kavramdır. Takva sahibi olmak için nefsimizi tezkiye etmemiz lazım. Bu 21 basamaklık bir zikirdir. Öyle bedavadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Çünkü takva sahibi olan mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime Allah altından numaralı cennetleri takva sahiplerine nasip kılar.
Onları Allah'tan razıdırlar. Allah da onlardan razıdır. Onların gidecekleri yer altlarında olmakla kalan cennetlerdir diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de yine Allah-u Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Yetmez Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّك۪ينَ غَيْرِ بَيْنِ هَذَا مَا تُعَادُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ Allah Teala böyle söylüyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün ruhlarını Allah'laştıran Allah'ın ruhlarına sığınak olacak kişilere ve başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhu oluşan bir muhafız taşıyan kişidir. Öyleyse Allah-u Teala tarifleri net ve açık olarak veriyor. Takva müessesesi bütün insanlar için bir hedef tayini vücuda getiriyor. Bu hedefi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bunun 21. basamağı hedeflediğini göreceksiniz. Öyleyse konumuz her olayı uzun uzun anlatmak değil. Ama birer cümleyle başlayarak ne zaman takva sahibi olacağımıza dikkatle bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları karşılaştırırız, muhakeme ederiz ve değerlendiririz. Üçüncü basamak karar basamağıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileriz, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi ve böylece İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dileriz veya dilemeyiz. Dilemezsek ebediyen ikinci basamakta kalırız ve Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bu ikinci basamakta insanların gideceği yer kesinlikle cehennem. Ama birinci basamaktaki insanlar da Allah'tan korkuyorlar. İkinci basamaktaki insanlar da Allah'tan korkuyorlar. Belki cennete mi girerler? Hayır. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse muhtevaya beraberce dikkatle bakalım. Devam edelim. Üçüncü basamakta eğer biz Allah'a ulaşmaya, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeye karar verdiysek, böyle bir kararın sahibi olduysak Allah Teala dördüncü basamağı bize ulaştırır. Yani rahim esmasıyla üzerimizde tecelli etmeye başlar. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesturatı ve perdeyi alır. İrşat makamına karşı nefret etmek kim duymak yerine ona muhabbet seslenmeye başlarız. Altıncı basamakta Allah kulaklarımızdaki vakayı alır. Allah'ı daveti işitiriz. O zamana kadar duyarız. Kulaklarımız duyar. Ama manasını anlayamayız. O zaman anlarız ve davete icabet ederiz. Allah-u Teala'nın yedinci basamakta yaptığı iş kalbimizdeki ekinleti alıp nefsimizin kalbinde idraki önleyen bir müesseseyi alıp yerine ihfaz koymaktır. Böylece amin oluruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi oluruz. Ve yolumuza devam ederiz. Sekizinci basamakta Allah sünnetullah ile bize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden dokuzuncu basamakta Allah-u Teala kalbimizin Allah'a dönmesi lazım gelen fakat aslında şeytana dönük olan Rabbani kapısını Allah'a döndürür. Bu sünnet
Resulullah'ı ile ulaştığı, Nefsimizin kalbine ulaştığı Sünnetullah'ı ile. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ve zikir yaparız. Allah'ın katından gelen rahmet ve faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ama kalbimize ulaşan rahmet ve faz ne yazık ki kalbimizden, nefsimizin kalbinden içeriye nur yolunu takip ederek oraya kadar gelmesine rağmen giremez. Çünkü nefsimizin kalbi mühürlüdür. Bütün insanların nefsinin kalbi mürşitlere ulaştığı güne kadar mühürlüdür. İçeriye rahmet ve faz giremez. Rahmet sadece sızabilir. İşte böyle bir dizaynda rahmetin nefsimizin kalbinden içeriye sızabilmesi nefsimizin kalbinde 11. basamakta bir birikim başlatır. Bu birikim çok yavaş gelişir. Bir taraftan şeytanın kapısının açık oluşu sebebiyle oradan giren karanlıklar, yeniden giren karanlıklar, bir taraftan da nefsimizin kalbine giren nurların, giren değil de sızan nurların sızabilmesi kadar düşük bir oranda gelmesi. Bu sebeple birikim yavaş olur ve bir insan 11. basamakta başladığı birikimi %2'ye ulaştırdığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi 12. basamaktadır. Sonra huşu sahiplerine Allah'a verdiği bir hak var. Kim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte 13. basamakta Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah mürşidini gösterir. 14. basamakta da kişi mürşidini ulaşır. Önünü diz çöker, tövbe eder ve tabi olur. Mürşide ulaşmak üzerimize farzdır. Ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Böylece dalalete, hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Nefsimiz nefs tezkiyesi denen bir olaya başlar. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için artık harekete geçer. Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelir ve Allah bunun üzerine kalbimizin içine iman-ı yazan mücadele süresinin 22. ayet kerimesi gelince kalbimizin içine Allah'ı iman-ı yazdığı için mümin oluruz. Kalbimizin mührünü açan Allah içine imanı yazmıştır. Kalbimizin mührünün açılması nefs tezkiyesine başlamamız için temel sebebi oluşturur. Kalbimizin içine imanı yazılmasıysa bu temel sebebin en büyük olgunlaştırıcı meyvesidir. Ne olur? Başlangıçta mürşidimize ulaşmadan Allah'ın nurları geliyor göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü, kapısı kapalı, oradan içeriye giremiyor, ancak sızabiliyor. Ama Allah-u Teala mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimizin mühürünü açıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. Öyleyse mühür artık açıktır. Ve biz zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından inen rahmetle faz isimli İki nur ile birlikte salavat isimli üçüncü bir nur daha gelir. Göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. İşte bu kalbimize ulaşan rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nur, üç grup enerji. Nefsimizin kalbinin üzerinde bulunan mührü kalbin aşağısına doğru, alt boyutuna doğru iter. Ve mührü zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıya kadar inen mühür zülmani kapıyı kilitler. Zikre devam ettiğimiz sürece. Çünkü biz zikre devam ediyorsak üç tane nur rahmet fazla selavat mühürümüzden zülmani baskıya edecektir. Şeytanın ise karanlıkları bir grup enerji oluşturabilir. Üçe karşı bir şeytan mağluptur.
ve karanlıklar asla nefsimizin kalbine giremez zikir yaptığımız sürece. Peki ne olur? Zikir yaptığımız sürece Allah'ın nurları nefsimizin kalbinden içeriye dolar ve kalbimizin içini bir gündüz gibi aydınlatır. İşte bu aydınlık ortamda nefsimizin kalbi tamamen nurlardan oluşur. Allah'ın nurları nefsimizin kalbini tamamen doldurur. Zikir boyunca hiçbir günah işlememiz söz konusu değildir. Çünkü şeytanın terkinleri nefsimizin kalbinde afet kalmadığı için bize tesir edemez. Ama ya zikri bitirdiğimiz zaman ne olur? Zikri bitirdiğimiz zaman rahmet, farz ve salavat içinde üç tane nur artık bize ulaşmaz. Çünkü zikir bir şifredir. Bu şifreyi kullandığımız takdirde Allah'ın rahmeti, farz ve salavatı Allah'ın katından göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin de içine girer. Ama zikri bitirmişsek artık gelmeyeceklerdir. Gelmeyince ne olur? Mühürün üzerindeki üç tane enerji grubunun baskısı sona erer. Ama şeytanın karanlıklarının baskısı mevcuttur ve karşısında hiçbir kuvvet kalmayınca bu mührü şeytanın karanlıkları, şeytanın enerjisi tekrar yukarıya ait olduğu üstteki kapıya, Allah'ın kapısına kadar ulaştırır. Ve şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Ne kadarını dolduramaz? İman kelimesinin etrafında ne kadar nur kümelenip oraya yerleşebilmişse onlar iman kelimesinin çekim alanına girmişlerdir. Terk etmezler orasını. Terk etmedikleri için şeytanın karanlıklarını girip yeniden o kısmı işgal etmesi mümkün değildir. İşte bu şeytanın karanlıklarının yerine Allah'ın nurlarının girip yerleşmesi keyfiyeti nefs tezkiyesidir. Bu tezkiye yavaş yavaş bir nur birikimini sağlar. Evvela biliyorsunuz mürşidimize ulaşmadan %2 nur birikimi zaten sağlanmıştı. Mürşidimize ulaştıktan sonra da %7'lik nur birikimleri birbirinin arkasından oluşmaya başlar. %1, %2 derken ilk %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde nefsi emare kademesini tamamlamamıza sebep olur. Nefsi emmare şerri emreden nefs kademesidir. Ve burada %7 nur nefsimizin kalbinden içeriye girip orasını işgal ediyor. Nefsi emmare tamamlanıyor. Ruhumuz da mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bizden ayrılan ve mürşidimizin dergahına ulaşan ruhumuz da birinci kate kadar çıkmak yetkisini alıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde birinci kat. İşte burada Allah-u Teala ile ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbinde aklanma başlamıştır. %7'si aklanmıştır. Nefsimizin kalbinin nura çevrilmiştir. %93 karanlık kalmıştır. İşte ruhumuz da bu noktada birinci gök katına kadar ulaşmıştır. Yavaş yavaş zikrimizi arttırıyoruz. Arttırdıkça nefsimizin kalbine giren nurların orada kalma süreci artıyor. Ve sonuçta bir %7 daha nur birikim oluşuyor nefsimizin kalbinde. Nefsi levhane. Nefsimizi kınayan bir noktaya ulaşıyoruz. Yaptığımız hatalar bizi utandırıyor mürşidimizden de, Allah'tan da. Dehşetli pişmanlık duyuyoruz yaptığımız günahlardan. Af diliyoruz. Devamlı tövbe halindeyiz. O kademe nefs-i levvamedir. Ruhumuzsa nefs-i levvamede %14 nur birikiminde ikinci gök katına kadar ulaşır. Ve devam ediyoruz. Daha çok zikrediyoruz. Daha çok zikredince Allah'tan gelen nurlar nefsimizin kalbinde yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimini tamamlıyor. Nefs-i birikimi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dikkat edin. Bu karşılıklı konuşma muhabere şeklinde yönelmez. İlhamdır sadece.
ve bu ilhamla beraber yüzyıldan bir hükümü gerçekleştirmiştir nefsimizin kalbinde. Bu sebeple ilham almaya başlamışızdır. Ruhumuz da üçüncü gök katına kadar ulaşmaya başlar. Devam ediyoruz birlikte ve bir yüzyıldan bir hükümü nefsi mutmainliğe ulaşıyoruz. Mutmain oluyoruz. Doyuma ulaşıyoruz. Birdenbire bilmeceler çözülüyor. Allah'ın verdiklerinin her devrede bizler için yeterli olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepimiz için geçerli olan şey odur. Allah-u Teala'nın indinde mutmainne kademesine ulaşmak, doyuma ulaşmak, Allah'ın verdiklerinin bizim için yeterli olduğunu kesin olarak görmek, hissetmek. Burası mutmainne kademesi. Biz Allah-u Teala'nın izniyle en büyük kutların sahibi oluyoruz. Ruhumuz da dördüncü katına kadar ulaşıyor. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. %7'nin o birikimi daha. Ruhumuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Yeni bir %7'nin o birikimiyle Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı gök katına kadar ulaşıyor. Nefs-i mutmainden sonra nefs-i radiye. Allah'ın bizim Allah'tan razı olmamız. Nefs-i mardiye. Allah'ın da bizlerden razı olması. Sonra Allah-u Teala'nın izniyle yeni bir müessesenin oluştuğunu görüyoruz. Teskiye. Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اَيْنَ اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, tezkiye noktasına kadar ulaştırırsa, nefsinin kalbinde %50'den daha fazla nur biriktirirse, o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ruhu mu? Ruhu ise Allah'a ulaşır. Yedinci gök katına ulaşan ruhumuz, yedinci gök katında fethi tamamlıyor. Sonra da yedi tane ayrı alemden geçiyor. En son Sitret-ül Münteha'ya ulaşıyor. Sitret-ül Münteha'dan sonra yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İşte ne zaman bunu gerçekleştirirsek, o zaman nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın nurları birikmiş oluyor. Bu birikim yarıyı aşıyor. 7 kademede %7 nur birikimi eder %49. 2'de bu şurada kazanmıştır %51. Yani başlangıçta nefsimizin kalbi yalnız karanlıklardan oluşuyordu. Ve bu karanlıklardan oluşan nefsimizin kalbi bu noktada %50'den daha fazla nuru barındırır hale geliyor. Nefsimizin %100 karanlıklardan oluştuğu noktada şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Şimdi %100'üne değil, %50'nin daha altına inmiş şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüş. İşte bu noktada artık şeytan duruma hakim değil, duruma Allah'ın nurları hakim. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurlarının duruma hakim olduğu bir yeni olay yaşıyoruz. Burası şeytanın hakimiyetinin sona erdiği ve şeytana kul olmaktan bu sebeple kurtulduğumuz Allah'a kul olmaya adım attığımız yerdir. Öyleyse bir başka sebepten daha mı acaba şeytana kul olmaktan kurtulduk, Allah'a kul olduk? Evet. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a onu teslim ettik. Biliyorsunuz ki İslam kelimesi, teslim kelimesi,
selamet kelimesi, selam kelimesi hep aynı kökten geliyor. Ve İslam, Allah'a teslim dininin adıdır. Ve kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmiştir. Daha sonra fizik vücudunu, daha sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Ve gerçek anlamda Allah'a göre de İslam olacaktır. Neyse, bu noktadaki olaya dikkatle bakalım. Olay açık ve kesindir. Bu noktada hepimiz için geçerli olan şey, nefsimizi gördük ki %50'den daha fazla nurla tezkiye etmek. Bu açıdan şeytana konulmaktan kurtulduk. Ruhumuz eskiden bizdeydi. Bizim fizik vücudumuz ona mekandı. Ama sonra mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz, mürşidimizin başımızın üzerine geldiği an vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidini takip ederek onun bulunduğu dergaha ulaştı. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından birinde kendisine bir yer tahsis edildi. Ve artık Allah'a doğru çıkan seyir-i sülkesinin bir yolculukta bizim ruhumuzda var. Ne olmuş bu noktadan itibaren? Ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşmış. Sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmış oluyor. İşte Allah'a ulaşan ruhumuz artık bizim vücudumuza geri dönmez. Eskiden onun mekanı bizim vücudumuzken şimdi Allah onun muhtevasında kaybolduğu bir sığınak hüviyetinde. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nde 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Vallahu innehu hüsnül meyav. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyleyse en güzeli yaşayacak olanlar bizleriz. Ne görüyoruz? Nefsimiz muhtevasında %100 karanlık varken %50'den daha fazla nuru sinesine almış. Artık nurların hakim olduğu bir nefs kalbine sahibiz. Ruhumuz bizden ayrılmış. Allah-u Teala'ya doğru yaptığı seyri sülük hakkı yolculuğunu tamamlamış. Allah'ın zatına ulaşmış ve orada ifna olmuş, yok olmuş. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olmuş. Fizik vücudumuz iki sebepten dolayı şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş. Birinci sebep nefsimiz açısından. Nefsimizin kalbinde %100 karanlık varken bu karanlıkları %50'nin altına indirmişiz. %0 nur varken nurları %50'nin üstüne çıkarmışız. Hakimiyet baştan %100 şeytanınken şimdi %49'a düşmüş şeytanın hükümran olduğu sahalar, tesir sahaları %50'nin altına düşmüş. Yani şeytan artık nefsimizin kalbinde hükümran değil, hükümranlık Allah'ın nurlarına geçmiş. Öbür taraftan ruhumuz eskiden bizim fizik vücudumuzdu, yani mekanı fizik vücudumuzdu. Ama şimdi Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Allah'ın zatı ruhumuza meat olmuş, sığınak olmuş. Dikkat edin, mekan olmuş demiyorum. Mekan fizik bir müessesidir. Allah-u Teala ne fizik alemin fiziğinin ne de gayb aleminin fiziğinin standartlarında değildir. O bu alemlere göre fizik değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sığınak olması söz konusu. Böyle bir şey içinse Allah'ın zatının bizim gibi fizik olması gerekmiyor. Öyleyse bir yerlere vardık. Biliyorsunuz ki evvel ezelde Allah-u Teala bizlerden yemin, misak ve ahd almıştı. İşte yeminimiz konusunda Allah-u Teala şöyle söylüyor Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimelerinde Küllü nefsim bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler cehennemde. İktisal ettikleri derecelerin karşılığı olarak ama yemin sahipleri yeminlerini yerine getirenler onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a yemin vermiş nefsimiz. Niçin vermiş? Tezkiye olmak konusunda. İşte nefsimizin tezkiyesini tamamlamışız. Yani Allah'a ezelde verdiğimiz el-esibu rabbikim günü verdiğimiz yemini gerçekleştirmişiz.
Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rahat suresi 20-21-22. ayet-i kerimeler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُوَافُونَ سُوَيْلَ سَحْفَ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَرَ اتِّقَاءَ وَالْشَرَابِهِمْ. Onlar Allah ile olan ahitlerini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. İşte onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmak üzere emrettiği şeyi, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve Allah'a karşı huşu sahipleridirler. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu Allah'a verdiğimiz misak. Ruhumuzun Allah'a, fizik vücudumuz ölmeden evvel geri dönmesi konusundaki misak. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabdü şeytane. İnnehu leküm adivin mübin. Ve eni budunî fazla sırasını çekiyor. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bizim için söz konusu olan şey, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Bu söylediğimiz yerde ne oldu? Fizik vücudumuzda Allah'a kul oldu. Ne oldu? Nefsimiz tezkiye oldu. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Fizik vücudumuz Allah'a kul oldu. Yani nefsimiz Allah'a verdiği yemini yerine getirdi. Ruhumuz Allah'a verdiği misaki yerine getirdi. Fizik vücudumuz Allah'a verdiği ahdi yerine getirdi. Hedeflere hepsi ulaştılar. İşte burası takva sahibi olduğumuz yerdir. Bu hususları Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştı. Nefsimizi tezkiye etmek 3 defa farz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul etmek 3 defa farz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak 9 defa farz. İşte Allah-u Teala'nın bütün bunları üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ve 5. farzı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala ezelde hepimizi bir araya toplayıp da hepimize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman cevap veriyoruz. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağına dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, fizik vücudunuz ölmeden bana geri döneceğinize dair ve bana teslim olacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. İşte böylece Allah-u Teala'ya verdiğimiz yemin, misak ve ahdin tahakkuku söz konusu oluyor. Allah-u Teala diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Allah-u Teala diyor ki öyle, diyor ki öyleyse itaat edin. Yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız, ahd veriyor fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Hatala diyoruz. İtaat ettik. İşte burada Allah-u Teala'nın iki tane suali var. Semina, işittiniz mi beni? Allah-u Teala soruyor, beni işitiyor musunuz? Cevap veriyoruz. Semina, biz seni işittik. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Hatala diyoruz. İtaat ettik. Yemin verdik, misak verdik ve ahd verdik Allah-u Teala'ya. İşte burada üç yeminimizin birden üzerimize
farz kılmak söz konusu. Çünkü Allah Teala diyor ki hepiniz bana verdiğiniz bu yeminleri yerine getirmekle mükellef diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi'ahdullahi efu diyor. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin diyor. Üç yeminimiz birden bir defa daha üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Üçüncü kez farz. Bakara 21'de. Ya eyyühennâsü müdür abiküm ellezî helekâküm. Leâlekün tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kulunun ve böylece takva sahibi olun. Allah'a fizik vücudumuzun kul olması kesin bir şekilde üçüncü defa farz kılınmış. Nefsimizin tezkiyesi o da üçüncü defa farz kılınmış. Allah Teala şöyle buyuruyor Maide 105'te. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfizeküm. Ey aminu olanlar, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayete adım attığınız zaman zalaatçı olanlar size bir zarar veremezler. Fizik vücudumuzun Allah'a kululuşu nasıl 300 defa üzerimize varsa görüyoruz ki nefsimizin tezkiyesi de 300 defa farz kılınıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği misake gelince o daha 7 defa farz kılınarak tam 9 defa farz kılınmış oluyor. İşte o 7 farz ayet-i kerimeler Zümer 54.1 ve eniyubü ila rabbiküm ve estumunehu in kabli en yetiyükümün azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi olun. Hece 28 İrci'i ila Rabbike Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücudun hayattayken. 4. ayet Fefirru ilallahi zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et. Evet, 5'te. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a verdikleri yeminler ve yeminlerin sonuçları söz konusu. Ve bakıyoruz ki Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize 9 defa farz kılmış. O 9 defanın 2 defası 3 yeminimiz için de geçerli. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasında o 2 defadan 2'nin ötesinde daha 7 tane farz var. Hepsi 9 ediyor. İşte o farzlardan 4 tanesini söylemiştik. Ve 5.'si Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Vettebi sebila en enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi açarak bana ulaş.

Celle'yi tefsilen. Diyor ki Allah-u Teala Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesinerek Allah'a ulaş. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu ve ruhun Allah'a ulaşmasını görüyorsunuz ki 7 defa bu ayetlerle 2 defa da üç evrenizle birlikte Allah-u Teala 9 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse 21. basamakta ne yapmış olduk? Allah'a verdiğimiz yeminimizi gerçekleştirdik. Nefsimizi tezkiye ettik. Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştirdik. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştirdik. Fizik vücudumuzu Allah'a kul ettik. Ne olur? İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri cevaplıyor. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadiyye fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah Teala buradan sonra devam ediyor. Bu söylediği kesim sadece nefsimizin yeminiyle alakalı. Nefsimiz neye yemin vermiş Allah Teala? Nefsimizi tezkiye etmeye. İşte mutmain olan emmare, levvame, mizgime, mutmainne 4. kademedeki birisine sesleniyor Allah Teala. Allah'tan razı ol diyor. Radiye kademesi 5. kademe. Allah da senden razı olsun diyor. 6. kademe var diye. Kim Allah'tan razı olursa ve Allah da kimden razı olursa o kişi tezkiye olmuştur zaten. 7. kademede tezkiye kademesi. Ve kişi nefsini böyle tezkiye etmiş. Allah-u Teala ona sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir. Sonra ruhumuza sesleniyor Allah-u Teala. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Rabbine geri dönerek ulaş ey ruh. Sonra da fizik vücuduna sesleniyor. Petroleyin. İbadi. O zaman nefsini tezkiye edip nefsinin yerini yerine getirdiğin zaman ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman ancak o zaman bana kul olursun. Sen bana kul olmak için ahd vermiştin. İşte şimdi kul oldun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Sonuç ne olur? Unutmayın bu kişi nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiş. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiş. Fizik vücudunu Allah'a kul etmiş, fizik vücudunu Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiş. Ne olur? Bethuli cenneti. Ve cennetine giriyor Allah Teala kim? Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirirse o kişinin gireceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi bu olaya takva açısından bakıyoruz. Kim takva sahibi ise bunların hepsini gerçekleştiren kişidir. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. İşte Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Yani ancak nefsini tezkiye ederse kişi takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Sonra ruh açısından meseleye bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekûn. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaştır. Ve takva sahibi ol. Kim ruhunu Allah'a döndürürse, Allah'a ulaştırırsa, ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiş olur ve takva sahibi olur. Peki ya fizik vücudumuz? Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Fizik vücudumuz Allah'a verdiği ahd. Ya eyyühennâsü vücudu rabbikümellezî halakâkûm leâllekûm

Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Fizik vücudunuzun Allah'a verdiği Allah'a kul olun. Ahdini gerçekleştirin ve böylece takva sahibi olun. Böylece ne görüyoruz? Takva sahibi olanları görüyoruz. Kullar takva sahibi olmuşlar. Üç ayrı cepheden takva sahibi olmuşlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Bu sebeple takva sahibi olmuşlar. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Bu sebeple takva sahibi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu sebeple takva sahibi olmuşlar. Yani Allah'a nefslerinin verdiği yemini, ruhlarının verdiği misaki ve fizik vücutlarının Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmişler. Üç açıdan da takva sahibi olmuşlar. Ne olur takva sahibi olursak? Cennete gireriz. Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanır. Atlarından ünmaklara kalan cennetlere takva sahipleri konulur. Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesi gene takva sahiplerinin Allah'ın cennetine ulaşacağını söylüyor. Kaf Suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri gene takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayin. Hâzâ mâ tuâdûne li külle evvâbin hafîz. Allah Teala diyor ki cennet uzak olmayarak takva sahipleri için yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi girin oradan içeriye. Kimler için? Bütün takva sahipleri için. Bütün evvap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için ruhlarını başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhu bulunanlar için. Öyleyse cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Üç grup ayet-i kerime bunu gösteriyor. Takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Biraz evvel ne söyledik? Fecr Suresi'nin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala yeminlerini yerine getirenlerin, yeminini, misakini ve atını yerine getirenlerin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Şimdi takva açısından meseleye bakıyoruz. Ne görüyoruz? Nefsini tezkiye eden takva sahibi, ruhunu Allah'alaştıran takva sahibi, fizik vücudunu Allah'a kul eden takva sahibi ve takva sahiplerinin de üç grup ayet-i kerime cennete gireceğini söylüyor. Ali İmran 15, Ali İmran 198 ve Kaf 31 ve 32. Biter mi? Yetmez. Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Diyor ki o Allah'a verdikleri yemini, misaki, ahdi az bir bedel karşılığında satanlar var ya, yani yerine getirmeyenler var ya, onların ahirette bir nasibi yok. Kim nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. 77'de diyor ki ama diyor kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirirse onlar takva sahibi olmuşlardır. Allah takva sahiplerini sever. Ne demek istiyor? Yani cennetini alır. Daha evvel gördük ki takva sahiplerinin hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar mı? Hayır değil, gerisi de var. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yunus Suresi 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahü la hafzun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlara korku yoktur. Onlar cehenneme gitmekten korkmazlar. Çünkü cehenneme gitmeyeceklerdir. Cennete gideceklerdir. Mahzun da olmazlar. Hiçbir zaman Allah Teala'ya ya Rabbi onları neden cennetine aldın da beni cennetine almadın
demeyecekler. Bu masum olmayı hiç yaşamayacaklar. Çünkü onlar da cennet yolcuları. Yetmez. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar amen olurlar. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen iman sahipleridir. Amen olurlar. Ve Allah-u Teala sonucu söylüyor. Ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Demek ki takva sahipleri, takva sahibi olmak kişiyi aynı zamanda evliya yapar. Evliyaların birinci makamında kişi cennet saadetini elde eder. Fena makamı. Ama evliyaların altıncı makamında kişi tam olarak dünya saadetinde sahip olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın onlara cennette de mutluluklar vardır, dünyada da mutluluklar vardır dediği şey bu. Cennet saadeti de onlarındır, dünya saadeti de onlarındır. Öyleyse kim takva sahibi ise o kişi Allah'ın cennetine mutlak olarak girer, yetmez, evliya olur. Velayetin 7 tane kademesi var. Daha birinci kademede fena makamında kişi cennet saadetini alır. Cennet saadeti evvela elde edilen fakat kıyametten sonra yaşanan bir meseledir. Dünya saadeti ise yıllar süren bir gayretten sonra elde edilen, belki 10 yıl, belki 20 yıl ve hemen yaşanmaya başlanan bir güzelliktir. Öyleyse bu kişi hem iç aleminde mutludur, hem dış aleminde başka insanlarla ilişkilerinde mutludur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde saadete ulaşmıştır. Böylece bütün güzellikler o kişinindir. Başlangıçta iç dünyasında mutsuzdur. Çünkü nefsi hep şerri talep etmektedir. Ruhu da hayrı. Kişinin iç dünyasında devamlı kavga vardır. Kişi sık sık günah işlemektedir. Bu yüzden huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsi azap edecektir. Bu yüzden huzursuzdur. Allah ihlasa ulaştığı zaman bu kişi sonsuz bir saadeti yaşar. Çünkü hem nefsi hem ruhu hayrı istemektedir. Yalnız hayrı yaşar. Hep mutlu olur. Dış aleminde de standartlar aynıdır. Başlangıçta kişi dış aleminde huzursuzdur, mutsuzdur. Ama daire zikre ulaşıp da ihlas sahibi olduğu zaman dış aleminde de mutludur. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Başka insanlara yaptığı bütün davranışlar hayır istikametindedir. Hiç kimsenin ondan intikam almayı düşünmesi mümkün değildir. Bu kişi kimseye kim beslemez bu sebeple sonsuz bir dış dünya saadetini yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de bu kişi başlangıçta Allah'ın emirlerine karşı geldiği için ve yasak ettiği şeyleri işlediği için sonsuz bir huzursuzluğun sahibidir. Ama bu noktada, ihlas noktasında dünya saadetini bütün boyutlarıyla Allah ile olan ilişkilerinde yaşar. Bütün ibadet emirleri onun için doyulmaz zevkleri oluşturur. Ve bu kişi Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsi de onların işlenmemesini talep eder. Ruhu da onların işlenmemesini talep eder. Burası dünya saadetinin bütün boyutları yaşandığı İslam olunan yerdir. Çünkü kişi birinci takvaya ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman İkinci takvaya ulaşmıştır, ekber takvaya. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman ve azim takvaya ulaşmıştır. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman ve hazzül azimin, sevzül azimin ve ecrül azimin sahibi olmuştur. Yani dünya üzerindeki en büyük mükafatın, en büyük ücretin ve sonsuz hazzın, sonsuz kamutluluğunun. İşte takva odur ki bir insanı hem cennet saadetine hem de neticede mutlaka dünya saadetine ulaştırır. Bütün bu güzellikler siz yaşayasınız diye Allah-u Teala tarafından indirildi. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için. Bütün kainat bu hedefe yönelik olarak emrinize verildi. İşte Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor.
bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey sizin için yaratıldı ve sizlerin emrine verildi. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. وَسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Öyleyse her şey sizin için, her şey sizin mutluluğunuz için, hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek takva sahibi olacak olan sizleri Allah'ın huzurunda selamlamakla sözlerine bitirmek istiyorum. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek dualarımı da ilave ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Bazıları diyor ki Allah-u Teala'ya inanmanın mümin olmak için yeterli olduğunu söylüyorlar. Bazı insanlar ise biz namaz kılıyoruz ve Allah-u Teala'ya inanıyoruz. Öyleyse müminiz diyorlar. Bir kısmı ise 6 tane iman şartının yeterli olduğunu ama bunların ötesinde bize kesin olarak Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın ne olduğunu açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde mümin olmak 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına, 3 tane de vasıf şartına dayalı bir mümin. Bu şartlar gerçekleşmedikçe insanlar kendilerini mümin zannedebilirler ama Allah onları mümin standartları içinde kabul buyurmuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim meallerinden, bizim hazırladığımız Kur'an-ı Kerim meallerinden hareketle 1. Kur'an-ı Kerim cildinde verdiğimiz kavramlar aşağı yukarı büyük sayfalara 94 sayfalık bir bölümü içeriyor. O kavramlar şunu gösterdi ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki koyduğu kavramlarla 14 asır sonra insanların 14 asırda yazdıkları kitapların sonucunda ortaya çıkan kavramlar birbirinden tamamen ayrılmış. Kur'an kavramları şekil değiştirmiş, insanların elinde farklı manalara ulaşmış ve her şey Allah kulla konmuş. Öyleyse bidat diye bir müessese var. Bidat denilen müessese de Kur'an-ı Kerim indirildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabinin söylemediği, yapmadığı, Kur'an'ın emrettiğini yaptıkları bir vaka olduğuna göre onların söylemedikleri, yapmadıkları şeyleri 14 asır içinde yazılan kitaplar farklı bir uygulamayla ortaya koymuşlar. Ve bid'atlar oluşmuş. Ve şunu görüyoruz ki Kur'an'daki kavramlar değişmiş. Kur'an'ın temeli değişmiş. Bununla Kur'an üzerinde bir değişiklik yapılabildiğini söylemiyoruz. Bu imkansız bir şey. Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilmeksizin bütün ayetleri 14 asır evvel nasıl indirilmişse aynen kendilerini koruyorlar. Kur'an bir bütün ve Allah'ın değiştirmesine müsaade etmediği özel bir sistem üzere inşa edilmiş. Ama Kur'an'ın bu özelliğine rağmen, Kur'an'ın değişmemesine rağmen insanlar Kur'an'dan pek çok şeyi tatbikatta değiştirerek şeytanın esiri olmuşlar. Asıllardan birçoğu yok edilmiş, fazlardan birçoğu yok edilmiş ve İslam kolları ve bacakları kesilmiş bir bitkisel hayata terk edilmiş. İşte değiştirilen bütün kavramlar gibi kavramlardan bir tanesi de mümin olmak kavramı. Mümin olmak, Serdar Hocamızın da söylediği gibi, İnsanlar tarafından bir yoruma tabi tutulmuş. Bir kısmı diyor ki Allah'a inanan mümindir. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterlidir. Her Allah'a inanan kişi mümindir. Bir kısmı diyor ki bu yetmez. Bir insanın mümin olabilmesi için Allah'a inanmanın dışında başka inançlara da sahip olması lazım. Diyorlar ki Allah'a inanacak bir, meleklerine inanacak Allah'ın, iki, kitaplarına inanacak. 3. Resullerine inenecek. 4. Ba'su ba'den mevte, yani kıyamet günü yeniden dirileceğimize inanacak. 5. Ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu inanacak. 6. Kim bu 6 tane inanç şartının sahibi ise, ki iman şartı diyorlar bunlara, iman şartının sahibi ise o kişi imanın da sahibidir. Yani mümindir. Bunlar insanların söylediği. Bu hedeflerden, bu yola çıkıştan hareketle vardığımız bir yer var. O yerin Kur'an-ı Kerim asıllarına uygun olup olmadığını şimdi beraber takip edeceğiz. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Onlar ki amelü salihat yaparlar. Nefslerini ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yanlış işitmediniz. Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Manası ne? Manası şu. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen cennette kalırlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalırlar. Öyleyse mümin olan kişinin sevapları günahlarından fazla bir insan olması lazım. Her şeyden evvel. Birinci şart. İkinci şart, Allah-u Teala cennete gireceklerin miktarını asgari bir hesaplamayla sonuçlandırmış. Araf suresi 179. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde kulaklar vardır. İşitme hastası vardır, semih hastası vardır. Ama onunla işitemezler. Onların kalplerinde görme hastası vardır, basiret hastası vardır. Ama onunla göremezler. Onların kalplerinde idrak etme hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar hayvanlardan daha çok belayettedirler. Bir yere varıyoruz. Bu ayet, Araf 179, bize çok kesin bir gerçeği söylüyor. İnsanların yarısından fazlası, en az insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek. Diyelim ki her 1000 kişiden 501 kişi mutlaka cehenneme gidecek. Bu Kur'an'ın kesin bir hükmü. Daha ötede olabilir mi bu rakam? Çok ötede olabilir. Cehenneme gidenlerin sayısı bundan da çok ötede olabilir. Neden böyle söylüyoruz? İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani bir tek fırka hariç bütün fırkaların gideceği yer cehennemdir. Eğer fırkalar birbirine eşit sayıda olsalardı, insanların 73'te 1'i cennete girebilecekti, 73'te 72'si cehenneme girecekti. Yani 2 kişi cennete, 98 kişi cehenneme. Öyleyse olay bu mudur? Burada sayısal bir denge kurmak mümkün değil. Onun için bir diğer standart, yani insanların çoğunun cehenneme gideceği ölçüsü esas alınırsa şu anlaşılır. Eğer Allah'a inanan herkes Allah-u Teala tarafından mümin standartları içinde kabul edilebilseydi, bu kabul etmek mümkün olsaydı, o zaman insanların büyük kısmının cennete girmesi gerekirdi. Neden? Dışarı çıkalım, yoldan geçen 100 kişiyi çevirelim ve soralım, mümin misin? Mümin misin? Mümin misin? Mümin olduğunu söylüyor herkes. 100 kişi de 90 kişiden daha fazlası. Neden müminsin sualinde cevabı kesin. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. O zaman neyle karşı karşıyayız? Bu hesaplama üzere %90'dan fazlası insanların mümin. Öyleyse cennete gideceklerin sayısının da %90'dan fazla olması lazım. Ama Allah Teala diyor ki insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek. Eğer Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre değerlendirirseniz %50'den %51'den çok daha fazlası cehenneme gidecek. Ama biz asgari standartlarda düşünsek %50'den daha fazla, mesela %51'in cehenneme gideceğini düşünsek, bu mümin kavramı onu kurtarmıyor. Eğer Allah'a inanan insan müminse, insanların %90'ının cennete girmesi kesin olarak gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor, yetmez. Öyle söylemediği gibi mümin kavramını kesin şartlara bağlamış. Ve bütün yanlışlıklar buradan itibaren başlıyor. Mümin kavramı değiştirildiği için, müminler de mutlaka cennete alınacağı için insanlar düşünüyorlar. Yahu diyorlar, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Tamam da namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmiyorum, mürşidime ulaşmadım, dalaletliyim. Tamam, müminim. Öyleyse ben nasıl cennete girelim? İmkansız gibi görünüyor bu. Sonra diyor ki, ha anladım diyor. Allah Teala beni önce cehennemine atacak. Orada hafifçe kavurduktan sonra beni oradan çıkarıp, madem ki Allah'a inanıyorum, cennetine atacak. Ve ondan sonra sonsuza kadar cennette kalacağım. Gördünüz mü? Riyayı. Herkes kendine bundan pay çıkarıyor. Mutlaka cennete gideceğiz. Niçin? Çünkü biz müminiz. Allah'a inanıyoruz. Hayır. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah'a inanıyorsunuz diye mümin değilsiniz. Sırf Allah'a inanmakla hiç kimse mümin olamaz. Onun dışındaki 6 tane iman şartının sahibi olmakla da gene hiç kimse mümin olamaz. Zaten şartlar 6 tane değil, 7 tane. Biri de yanlış. Davet edilen şartlar var. Evet, davet edilen şartlar var. 7 tane kalp şartı, 3 tane de vasıf şartı, yeminlerimizle, misaklarımızla ve ahdlerimizle alakalı. Bir kişinin mümin olabilmesi için bu şartların hepsini realize etmesi lazım, gerçekleştirmesi lazım. Öyleyse beraberce bakalım. Bir kişinin mümin olmasını sağlayacak olan inanç şartları hangileridir? Allah'a inanmak 1, meleklerine inanmak 2, kitaplarına inanmak 3, Resullerine inanmak 4, bazı badelmente inanmak, yani ölümden sonra tekrar dirileceğimize inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin bizden olduğuna inanmak ve Allah'a ruhumuzun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanmak. İşte bu 7. şart bütün hadis kitaplarında var olmasına rağmen Arapça aslında melikai şeklinde Sürtçeleştirilmesinde bunun da adeta ikinci bir bazı mahadermev gibi bir mana verilerek hedefinden sıyrıldığını görüyoruz. Ve bunu devreden çıkaran birçok din adamı Allah-u Teala'nın hakikatlerini hiçe sayarak devreden çıkarmışlar. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayı devreden çıkarmışlar. Ve 6 tane inanç şartını öne sürmüşler. Oysa ki bütün kütüb-i sitede 6 kitabın 6'sında da 7. şart olarak bunun var olması söz konusu. Ve Buhari'de 6 tane inen şartından sonra 7. olarak ve likaihi diyor. Ve ona, Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya inanmak. Ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmak. İşte bu 7 tane inanç şartından bir tanesi de ne yazık ki doğruyu ifade etmiyor. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak Kur'an-ı Kerim hükümleriyle bağdaşmıyor. Allah-u Teala'nın bizim üzerimize vücuda getirdiği bütün olaylar kaderi temsil edenler. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Allah-u Teala bizim üzerimizde hangi çeşit bir olayı vücuda getirirse getirsin, bu olay sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil. Bir insan cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir. Bir insan kendi amelleri sebebiyle de cennete gidebilir, kendi amellerine başkasının onun üzerinde vücuda getirdiği veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla kazandığı dereceler de ilave edilerek o kişi cennete girebilir. Yani kader sebebiyle bir insan derecat kazanabilir. Onun cennete gitmesini Allah'ın vücuda getirdiği olaylar veya Allah'ın başka insanlara müsaade ederek vücuda getirdiği olaylar kolaylaştırabilir. Ne demek istiyorum? Bir insan kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler arasında az bir farklılık olarak yaşarken, yani kaybettiği dereceler kazandıklarından biraz daha fazlayken bir başkasının onu öldürdüğünü düşünelim. Haksız yere öldürüyor. Ölüm sebebiyle öldüren kişi tamamen öldürmek dolayısıyla Allah'ın indinde derecat kaybediyor. Yani hayat filminde kaybettiği büyük ölçüde bir derecat var. Ama burada kul hakkı doğmuştur. O kişi haksız yere başka birisini öldürdüyse burada kul hakkı doğmuştur. Ve öldüren kişinin kaybettiği dereceler ölen kişiye yazılır. İşte bu derecelerin o kişinin günahlarını, sevaplarının ötesine taşırdığını düşünelim. Ne olur? Bu kişi Allah'ın cennetine girer. Sevapları günahlardan fazla olduğu için. Öyleyse kader sebebiyle bir insan cennete girebilir mi? Girebilir. Peki kader sebebiyle bir insan cehenneme girebilir mi? Giremez. Neden giremez? Çünkü kaderin ister Allah-u Teala olayları vücuda getirsin, ister bir kısmında başkalarına müsaade etsin de onların nefslerinin icabı olan zulüm yapsınlar bize, her halükarda hiçbir olay, kader standartlarındaki hiçbir olay hiç kimseye derecat kaybettirmez. Kaybettirmezse hiç kimse kader sebebiyle cehenneme giremez. Niçin kaybettirmez? Çünkü kader başka bir iradenin vücuda getirdiği ama bizim tesir aldığımız bir olaydır. Bu tesiri aldığımız zaman iki şekilde tesir alırız. Ya bize zulmedilir, haksızlık yapılır veya bize bir fayda sağlanır. İkisinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Biz zulmedildiği zaman derecat kazanırız, başka birisi yaptıysa bu zulmü. Ama her ikisinde de derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Oysa ki bir insanın cehenneme gidebilmesi, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlı. İşte hiç kimse kader sebebiyle derecat kaybetmiyorsa o zaman Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Öyleyse bize derecat kazandıran olaylara hayır diyor Kur'an-ı Kerim. Derecat kaybettiren olaylara da şer diyor. Eğer Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay insanlara derecat kaybettirmiyorsa, bu imkansızsa Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre, şer Allah'tan olamaz. bir olayın Kur'an-ı Kerim hükümlerine gereğince şer sayılabilmesi, onun bize derecat kaybettirmesine bağımlı. Derecat kaybettiren bir olay şerdir. Allah'ın kader unsuru olarak vücuda getirdiği hiçbir olay bize derecat kaybettiremiyorsa, bu imkansızsa, o zaman şerrin Allah'tan gelmesi mümkün değildir. İşte kader ister bize bir fayda sağlasın, ister bize bir zarar versin, iki tane alternatif var. İkisinde de derecat kaybetmemiz mümkün değil. Öyleyse Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay bize derecat kaybettiren bir sonuca ulaşamaz. Öyleyse asla şer Allah'tan değildir. Şer insanın kendi nefsinin davranışlarındandır. Dikkat edin. Rabbimizin davranışları da bize derecat kaybettirmez. Yalnız nefsimizin davranışları. Onun için Allah Teala hayır bizdendir diyor. Şer diyor sizin nefsinizdendir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Buna rağmen hayrihi ve şerrihi minallahu teala diye bir ifade kullanılıyor. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de değil. İnsanların arasında. Ve bu imanın bir şartı olarak geçmiş. İman şartlarının arasına girmiş ve hayır ve şer Allah'tandır diye hükme bağlanmış. Hayır, bu yanlıştır. Hayır, yani bize derecat kazandıran olaylar Allah'tan olabilir. Ama derecat kaybettiren olaylar asla Allah'tan olamaz. Öyleyse 7 tane inanç şartının bir tanesinin mutlaka bu tarzda değiştirilmesi gerekiyor. Ve şartlar 6 tane değil, bir de ve likaihi diye Allah-u Teala'nın peygamberinin söylediği ve zaten Kur'an-ı Kerim'de 9 defa farz kılınan bir husus var. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, ulaşması gerektiğine inanmadıkları sürece hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler. Dilemezlerse gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse insanların bu istikamette bir yere ulaşmaları lazım. İşte oraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmak imanın 7. şartı, üzerimize tam 9 defa farz. Ezelde Allah'a verdiğimiz 3 yeminden bir tanesi ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve imanın temel şartlarından birisi bu. Kim buna inanmazsa o mümin standartlarının inanç açısından dahi içine giremez. Hepsine inandığınızı kabul edelim. 7 tane iman şartının 7'sine de inanıyorsunuz. Ama mümin olamazsınız. Mümin olabilmeniz için kalbinizde 7 tane kalp şartının oluşması lazım.

7 tane kalp şartı. Şimdi oraya bakalım. Birinci şart, Allah Teala nefsinizin kalbinde bulunan Ekinnet isimli idraki engelleyen bir sistemi oradan alıyor. Sünnetullahıyla oraya ulaşarak kişinin nefsinin kalbine ihbat isimli idraki mümkün kılan bir sünnetullah yerleştiriyor. Öyleyse mümin olmanın standartlarından iki tane kalp şartı bunlar. Ekinnetin kalpten alınması, yerine ihbatın konulması. Sonra Allah Teala kalbe sünnetullah ile ulaşarak kalbin Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Üçüncü kalp şartı. Sonra Allah Teala kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Dördüncü kalp şartı. O kişinin zikirle nefsinin kalbindeki nur yolundan geçen rahmet ve faz isimli iki tane nur kalbin Rabbani kapısına ulaşıyor. Fakat Rabbani kapı mühürlü. Bu sebeple rahmet ve faz isimli bu iki tane nurdan faz hiç içeriye giremiyor ve sızamıyor. Ama rahmet giremediği halde mührün kenarlarından kalbin içine hafif bir şekilde sızıyor. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbindeki beşinci kalp şartı. Mürşidimize ulaşmadan sadece bu beş tane kalp şartı vücuda gelebiliyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman altıncı kalp şartı oluşuyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. Unutmayın, bütün insanların kalpleri başlangıçtan bu noktaya kadar, mürşide ulaştıkları noktaya kadar mühürlüdür. Sonra da o insanın kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Yedinci kalp şartı. Ve kalbinin içine iman yazıldığı için kişi Allah'a göre de mümin oluyor. İşte Allah Teala bu standartları ayetlerle veriyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sen Allah'ın adını tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman münafıklarla, ahirete inanmayanlarla senin arana biz hep Nişavet adlı, Hicab-ı Mestura adlı bir perde koyarız. Bir hicab, perde, mestura, örtülü, gizli bir perde. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyarlar ama işitemezler. Kulakları duyar ama zihinleri işitmez. Kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni kalplerine indirip idrak edemezler," diyor Allah-u Teala. İşte bir insanın kalbinde idrak edebilmesi için evvela kulağın duyması lazım, bir, sonra zihnin, aklın işitmesi lazım, manaya varması lazım, iki, sonra kalbe indirmesi lazım ve kalpte olayın tamamlanması lazım. Üç, idrak meselesinin kalpte tamamlanması söz konusu. Buna fıkıh etmek diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Sonra Allah Teala
Demek ki nefsimizin kalbindeki ekinleti çıkarıyor. Yerine ifatatlı, idraki, fıkıh etmeyi mümkün kılan yeni bir sistem getiriyor. Bir sünnetullah. Sonra Allah-u Teala sünnetullahıyla nefsimizin kalbine ulaşıyor ve kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. İşte Enam suresinde Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Onlar gaybde Rahman'a huşu duyanlardır diyor. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür diyor. Demek ki kıyamet günü insanlar iki grup oluşturacaklar. Kalpleri Allah'a dönenler ve dönmeyenler. Kalbin Allah'a dönmesi mümin olmanın temel şartıdır. Fakat yetmez. Bu noktaya kadar zikir yaptığımızda Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl isimdeki iki nur göğsümüze gelir ve göğsümüzden tekrar Allah'ın katına döner iç dünyamızda hiçbir değişiklik yapmadan. Ama ne zaman Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açarsa, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, o zaman bu gelen nurların göğsümüzden kalbimize ulaşması söz konusu olur. Ne diyor Allah-u Teala Enam 125'te? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimin göğsünü teslime, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü teslime açar. Zümer 22, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı, İslam'ı açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Yani Allah-u Teala göğüslerini teslime açmak deyince, o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmayı kastediyor. Böyle bir yol açılınca o dördüncü şarttır. Bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'ın nurları göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Rahmet içeri sızar. Rahmet birikimi %2'yi bulunca kişi beşinci kalp şartı olan huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor Allah-u Teala. Sakın diyor siz de aradan zaman geçip de zikirsizlik yüzünden, zikir yüzünden yani zikir yapmamak yüzünden kalpleri kararanlar ve sertleşenler gibi olmayın diyor. Beşinci kalp şartı huşu sahibi olmak. Kim huşu sahibi olursa hacet namazını kıldığı takdirde Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği an başının üzerine Allah-u Teala mürşidin ruhunu gönderir ve o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre imanı yazar. 2015'e göre Allah-u Teala o kişinin başının üzerine mürşidin ruhunu gönderir. Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarımdan layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine katından emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu mürşidin ruhunun başının üzerine gelmesi ve yerleşmesi. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderip onları destekleriz diyor. O zaman Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazıyor. Kimin kalbinin içine iman yazılırsa o kişi mümin olur. Çünkü başka insanların kalbinde iman yazmıyor. Öyleyse bu şart son derece önemli. Şekil şartı kalpteki 7 tane şekil şartından bir tanesi. Bu şart oluşmadan hiç kimse mümin olamaz.
İnsanlar kendilerini mümin zannederler ama asla Allah'a göre mümin değillerdir. Ne gördük? 7 tane iman şartı gördük. 7 tane de kalp şartı gördük. Yeter mi? Yetmez. 3 tane de vasıf şartının oluşması lazım. 1. O kişinin Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırma konusundaki yeminini, yani misakini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi söz konusu. Yani ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. Ne zaman ayrılır? Ne zaman mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşirse. Peki sonra o kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Üçüncüsü, o kişinin fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yolunda harekete geçmesi lazım. İşte üçü de mümin olduğumuz an gerçekleşmeye başlayan üç vetiredir. Ruhumuz mürşidimize ulaşıp önünü diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. Evvela Allah'a ulaştıran bir yol var mı? Evet. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Demek ki sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse ne zaman bu sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz? Nebe 38 mürşid önünde yapılan bir tövbenin bütün özelliklerini taşıyor. Nebe 39 bu tövbeden sonra müridin Allah'a varmayı murad eden kişinin yapacağını söylüyor. Zaliker yömür hakkı. İşte o gün hak günüdür. Neden? Kişi hakka ulaşmak için mürşidine tabi olmuş, onun elini yapmıştır. Devam ediyor Allah Teala. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittiaz eder. Kim bu? Mürşide tabi olan kişi yaptığı şey sırat-ı müstakimi kendisine yol ittiaz etmek. Yani ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyircilik atlı bir yolculuğa başlaması. Bu yolculuğu tamamlandığı zaman ne olur? Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında fani olur, ifna olur, yok olur. İşte ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı nokta, mürşidimize ulaştığımız nokta. Nefs tezkiyesine başladığımız nokta, o da mürşidimize ulaştığımız nokta. Allah Teala ancak o zaman rahmet ve fazlan başka salavat isimli bir tane daha nur gönderir. Ashab suresinin 43. ayet-i kerimesinde salavatı Allah'ın gönderdiği, meleklerin taşıdığı ve bu salavatın kişinin kalbini, nefsinin kalbini zulmetten nura çıkardığını söylüyor. Nasıl gerçekleşir bu? Mürşidine ulaştıktan sonra kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat isimli üç nur göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbin mührünü aşağı doğru bastırır zülmani kapıya kadar ve kalbin içine rahmetle fazla salavatla dolmaya başlar. Bu üç tane nurun baskısıyla mühür hep zülmani kapıyı kapalı tutar. Şeytanın bir damla bile karanlığı zikir boyunca o kalbe giremez. Ve kalp kısa bir zaman sonra Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Ve yavaş yavaş iman kilvesinin etrafında faz isimli nur yerleşmeye başlar. İşte bu yerleşen nurların yerinde bulunan karanlıklar kalpten dışarı atılmaya mahkumdurlar. Ve yerleşen nurlar adım adım nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Her 107 nur birikiminde bir yeni kademeye geçilir. İlk 107 nur birikimiyle nefsi emare tamamlanır.
Sonra levvame, mülki ve mutmainne radiye var diye tamamlanır ve teskiye tamamlanır. Her %7'lik nur birikiminde ruh da Allah'a doğru yaptığı seyri sülkesinde yolculukta bir gök katı aşabilir. Nefs teskiyesinin burası başlangıcıdır. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip yerleşmeye başlaması. Böyle bir tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, yani kalbinizden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte burası nefs tezkiyesinin başladığı yerdir. Burası nefsinizin Allah'a verdiği tezkiye yemininin başlanmış noktasıdır. Nefs tezkiyesi burada başlar. Nefsiniz tezkiye olmaya başladığı için bir, ruhunuz da Allah-u Teala'ya yola çıktığı için iki, fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanın ilk aşamasına girer. Ve 7 tane nefs kademesinde şeytana kul olmaktan adım adım kurtulur. Öyle ki nefs tezkiye olduğunda, ruh da Allah'a ulaştığında fizik vücutta nefsin %50'den fazlasının Allah'ın nurlarıyla dolması sebebiyle nefsin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusu olur. Bu sebeple fizik vücutta şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Öbür taraftan ruh evvela fizik vücudun içindeydi. O mekanıydı. Ama sonra Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ismi alır, yok olur. Ve ruhu Allah'ta olan hiç kimse şeytanın kulu olamaz. Allah'ın kulu olur. Bu sebeple de fizik vücudun Allah'a verdiği şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma keyfiyeti tamamlanmıştır. Bunun başlangıç noktası nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Bunun başlangıç noktası ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yeminin yerine getirmeye başlaması, aynı zamanda ruhumuzun Allah'a verdiği misakin, yani ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki mizakin yerine getirilmesinde başlangıcıdır. Aynı zamanda fizik vücudumuzun ve içimizin Allah'a verdiği şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma işleminde başlangıç noktasıdır. İşte bunlarda 3 tane vasıf şartı. Bunlar varsa bir insan mümindir. 7 tane iman şartı, 7 tane nefsin, kalbinin şartı, kalp şartı, 3 tane de vasıf şartı, yeminlerle alakalı 3 tane yeminin gerçekleşmesine başlamak 3 vasıf şartı. İşte kim bunların sahibi ise o kişi mümindir. Mümin olursa ne olur? Mümin olursa onun gideceği yer kıyamet günü cennettir. Cennete girer ve bir daha cennetten çıkmaz. Müminler cehenneme hiç girmezler. İnsanların önce cehenneme girip oradan çıkıp cennete ulaşması diye bir vetire Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Allah-u Teala hiçbir ayette önce cehenneme aldığı insanların orada bir süre yandıktan sonra tekrar cennete alınması söz konusu değil. Kıyamet günü cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Kıyamet günü cennete giren ebediyen cennette olur. Ve Allah Teala bütün müminleri kıyamet günü cennetine alacağını söylüyor. Böylece gördüğümüz o ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın cennetine girmekse bu insan mümin olmak mecburiyetinde. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan mümin olamaz. Neden? Çünkü hiç kimsenin kalbine, mürşidine ulaşmadan kalbinin mührü açılmaz bir ve kalbinin içine iman yazılmaz. Kalbinin içine iman yazılmayan kişi Allah-u Teala tarafından mümin olarak kabul edilmiyor. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi.
Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için siz Kur'an-ı Kerim'e göre ve Allah'a göre mümin değilsiniz. Peki ruhumuzu Allah'a ulaştıramazsak mümin olabiliyor muyuz? Allah'a doğru yola çıkartamazsak mümin olabiliyor muyuz? Hayır, olamıyoruz.

Din dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde olması lazım ki kişi mümin standartlarında görünebilsin. Nereden çıkartıyoruz bunu? İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka, yani müminler hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka diye soruyor sahabe. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bunların 72'sinin kurtulamayacağını sadece bu ayeti kerime gereğince olduğu gibi bir tek fırkanın, yani müminlerin kurtulacağını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i araştırıyoruz. Kimlerin mümin olduğunu bu açıdan yakalayabilmek için buluyoruz. Enam 153. Hâzâ sırat-ı müstakîm fetebiûhû diyor. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Sırat-ı müstakîme tabi olun. Sakın sırat-ı müstakîmin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki o fırkaların hepsi sizi Allah'ın yolundan saptırır ve şeytana kul eder. İşte sebe 20, kurtulan fırkanın muhtevasını veriyor, ismini koyuyor. Bunlar müminler. İşte Enam 152, 153, kurtulanların, müminlerin vasıf şartını veriyor sırat-ı müstakimin. Üzerinde bulunanlar, kurtuluşa ulaşanlar, yalnız onlar. Peki kimdir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar? Allah-u Teala'nın Fatiha suresinde söylediği gibi dalaletten kurtulup hidayete adım atmış olanlar. Ne zaman bir insan dalaletten kurtulur? 10 ayet-i kerimeyi gereğince mürşidine ulaştığı gibi. Ulaşamazsa dalalettedir. Dalalettedir ruhu sırat-ı müstakim üzerinde olamaz. Öyleyse sadece mürşidine ulaşabilmiş olan bir insan mümin olmak imkanının sahibidir. Sadece mürşidine ulaşabilmiş olan bir insanın ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince de. Ne diyor Allah Teala? İşte o gün hak günüdür. Mürşide ulaşıp önüne de çöküldüğü, tövbe edildiği gün. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, yol iddiaz eder. Kimin ruhu bu yolu takip ederek yola çıkarsa Allah'a ulaşır ve Allah o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur. Görülüyor ki Allah için yola çıkan kişi ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a varacak olan kişidir. Ve ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı anda o kişi mümin standartının içine girmiştir. Öyleyse kalbine iman yazılan kişi mümindir. Öyleyse ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan mümindir. Öyleyse nefs tezkiyesine başlayan kişi mümindir. Üç ayrı açıdan bunu görüyoruz. Ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayan kişi mümin olmak standartının sahibidir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle baktığımız zaman mümin olmanın Allah-u Teala tarafından tesadüfe bırakılmadığını, çünkü mümin olmanın kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götüreceğini görüyoruz. Kıyamet günü mürşidine ulaşan herkes hacet namazını kılmışsa, mürşidine böylece ulaşmışsa o kişi ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu için mümindir. O kişi nefs tezkiyesine başladığı için mümindir. O kişi fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladığı için mümindir. Böylece mümin olma standartlarının hiç de sadece Allah'a inanmaya
veya onun biraz ötesindeki

0: onun dışındaki 6 tane de iman şartına inanmaya bağlı olmadığını, bu şartlara sahip olan insanların Allah'ın katında mümin kabul edilmediğini Kur'an-ı Kerim bizlere açıklıyor. Öyleyse insanların söylediği masalları bir tarafa bırakmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın Kur'an'daki esaslarını kabul etmek mecburiyetindeyiz. İşte o esaslar 14 asır evvel Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i ile vaz ettiği İslam'ın temel esaslarıdır. Hep Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Öyleyse sizinle beraber ezele gidiyoruz. Araf Suresi 172. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki biz ezelde bütün ademoğullarını huzurumuzda topladık. Her birinin sırtından balların zürriyetini çıkartarak. Hepsine birden dedik ki ele sübrabüküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Haru bela dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. İşte o gün Allah-u Teala nefslerimizden yemin alıyor. Ruhlarımızdan misak alıyor ve fizik vücutlarımızdan ahd alıyor. Biz insanlar üç ayrı bedenle oluşmuşuz. Allah'ın nefslerimizin aldığı yemini gösterdiği ayetler Müddessir Suresi'nin 38-39-40. ayet-i kerimeleri. Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler. Cehennemde tabi. Kim Allah'a verdiği yemini tutarak, nefsinin Allah'a verdiği yemini tutarak, ashabel yemin, yemin sahibi imanı almışsa, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bunlar, nasıl bir yemin bu? Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesi bunu aşırı tutuyor. Kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar felah ererler, onlar cennet müjdesiyle müjdelenirler, onlar cennete girerler. Kimler nefslerini tezkiye edenler, temizleyenler, arıtanlar. Öyleyse Allah'a verdiğimiz nefsimizi tezkiye etmek istikametinde bir yeminimiz var. İşte mümin olmanın üç vasıf şartından birisi bu yeminimizi ifaya başlamamız. Nefs tezkiyesine başlamamız. Nasıl başlıyoruz? Allah'ın katından gelen rahmet, saz ve selavat mürşidimize ulaştıktan sonra göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü açılmıştır ve kalbimizin içine iman yazılmıştır. Allah'tan gelen bunlar dan, fal, iman kelimesinin etrafındaki çekim alanına giriyor ve iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Onların yerleştiği statü içerisinde kalpten ne kadar nur kalbe yerleşirse o kadar karanlık kalbin dışına atılmak mecburiyetiyle ve nefsin afetlerinin yerini ruhun hasretleri nurlar olarak böylece almaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarını, faziletleri temsil eden, ruhun hasretlerini temsil eden Allah'ın nurlarını biriktirmeye başlamak. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin tezkiyesi konusundaki yeminin yerine getirilmesine başlamış oluyoruz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya özelde misak vermiş. İşte Rab Suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Ve onlar misaklarını nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misak ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte ancak mürşidimize ulaştığımız zaman Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde ifade ettiğimiz gibi ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ikazeci olur. Eğer öbür taraftan sırat-ı müstakimde olmak mutlaka başın üzerinde bir nimet olmayı gerektiriyor. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesine göre nimet mürşitlerin ruhlarının başımızın üzerine gelip yerleşmesi başımızın üzerinde bir nimet oluşturuyor. Böyle bir nimet başın üzerinde olmayan kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamıyor. Bir başka açıdan da dalalette olan kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamıyor Fatiha suresine göre. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız gün dalaletten kurtuluyoruz. Başımızın üzerinde mürşidimizin ruhu olduğu cihetle dalaletten kurtuluyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı için mürşidimize tabi olduğumuz için. Mürşidine tabi olmayan kişi dalalettedir. Dalalette olanların ise sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaları mümkün değildir. Öyleyse görülüyor ki mürşidine ulaşamayan kişi mümin olamaz. Ruhu sırat-ı müstakim üzerinde bulunmadığı için ruhunun Allah'a verdiği misaki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki misaki gerçekleştiremediği için. Sonra fizik vücudun Allah'a verdiği bir ahden bahsediyor Kur'an-ı Kerim Yasin Suresinin 60 ve 61. ayetlerinde. Diyor ki Yüce Rabbimiz orada Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabudu şeytane innehu leküm adivun mübin ve aynı budoni. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bir insanın Allah'a kul olmayı tamamladığı yer nefsinin kalbindeki nurları %50'den daha fazla çoğaltabilmektir. Bir insanın Allah'a kul olduğu yer ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmektir. Bu kul olmaya başladığı yer değil, kul olduğu yerdir. Peki bir insan şeytana kul olmaktan kurtulmaya başladığı, bir insanın Allah'a kul olmaya başladığı nokta neresidir? Nefs açısından bakarsak meseleye, nefsinin kalbi kişinin başlangıçta %100 afetlerle kaplıdır. Ve şeytan bu afetlerin hepsine tesir edebilmektedir. %100'üne. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça nasıl azalır? Ruhumuzun hasletleri faziletler adıyla nur görünümünde gelip nefsimizin kalbinde iman kümesinin etrafına yerleşmeye başladıkça bu yerleşme çoğaldıkça nefsimizin afetleri de o kadar azalır. Şeytanın hakimiyet alanı da o kadar azalır. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak bir oran dahilinde giderek genişleyecektir. İşte bunun başlangıç noktası nefsimizin kalbinde nefs açısından Allah'ın nurlarının yerleşmeye başlamasıyla mümkündür. Peki bir insanın fizik vücudunun bedeninin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ruhunun açısından neyi gösterir? Ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişi şeytana kul olmaktan tamamen kurtulup Allah'a kul olur. Ama kişinin şeytana kul olmaktan kurtulması değil, kurtulmaya başlaması hangi standartta gerçekleşir ruh açısından? Ne zaman ruh fizik vücudu terk ederek ve terk ederek Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkarsa o ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte yola çıkması demek o kişinin Allah'a verdiği yemini yani misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçmesidir. Şeytana kul olmak da kurtulmak üzere harekete geçmesidir. Ulaştığı zaman Allah'a başlangıç noktasında şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlayan bu kişi tamamen şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğumuz üç ayrı vasıf şartı burada gerçekleşir. Bir, ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak yerine getirmeye başlanmıştır. İki, nefsimiz kalbine Allah'ın nurlarını yerleştirerek, iman gemisini tabla taşıyarak afetlerin azalmasına, hasletlerin çoğalmasına başlamıştır. Bu nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Ve üçüncüsü, kişi Allah'a verdiği ahdini, fizik vücudun ahdini nasıl gerçekleştirmeye başlar? Ne zaman bu kişi Allah Teala'nın indinde nefs tezkiyesine başlamışsa, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya da başlamıştır. Ne zaman bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmışsa, şeytana kul olmaktan başlayıp kurtulup o kişi Allah'a kul olmaya başlamıştır. Öyleyse üç tane vasıf şartının başlangıç noktası, mürşide ulaşıldığı noktadır. Üç tane vasıf şartının tamamlandığı nokta, nefsin %50'den daha fazla nuru muhtevasını toplaması, ruhun fizik vücudumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve fizik vücudunda nefsin tezkiyesi noktasında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, ruhun Allah'a ulaşması noktasında da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Öyleyse gördüğümüz 7 tane iman şartı, 7 tane kalp şartı ve 3 tane vasıf şartı burada tamamlanıyor ve kişi bu standartlar altında mümin olmak şerefine eriyor. Öyleyse size birisi mümin misiniz diye sorarsa, bu şartların sahibiyseniz göğsünüzü göre göre, evet ben Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mümin standartlarına göre, Allah'ın Kur'an-ı Kerim esaslarına göre mümin kabul ediyorum Allah Teala tarafından diye cevap vereceksiniz. Hepinizin mümin olmasını kutlayarak, tebrik ederek Allah Teala'nın huzurundaki bu sohbetimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına onu sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız, onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
0: Dostum Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzeyillahi ve şeytan acım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sizlere hitap ediyorum. Hepinize, bizi işitebilen herkese, size kainatın yegane dini olan Allah'a teslim olma dininden ve bunun hayata geçirilmesi olan tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Hep insanlar sual sorarlar. Din nedir? Din, Allah'ın insanları, kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanları mutlu kılmak üzere ortaya koyduğu bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk garantisidir, bir mutluluk davetiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim, din dediğimiz zaman üç tane mutlulukla alakalı temel mefhum hatırlayacağız. Din bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış, sırf insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği bir mahluk mutlu olsun diye. En sevdiğini mutlu olmak üzere yaratmış Allah Teala. Ve onu mutluluğa ulaştıracak olan sistemin adı dindir. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan ne varsa hepsi din adı verilen bir muhteva içerisine alınmıştır. Din bir mutluluk davetiyesi, reçetesi ve garantisidir. İşte din deyince Allah Teala'nın söylediği şey, din Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bizim şu küçücük dünyamızdan ibaret değil kainat. Kainatta bizim gibi birçok gezegende hayat var. Oradaki insanlar da Allah'ın dinini tanıyorlar. Oradaki insanlar için de aynı şey geçerli. Onların da gezegenlerinde birçok devirlerde birçok din öğreticisi Allah Teala tarafından tayin edildi ve hepsi aynı şeyi gerçekleştirdiler. Bizim dünyamızda nasıl bütün peygamberler insanlara Allah'a teslim olmayı öğretmişlerse, kendileri de onlara tabi olanlar da Allah'a teslim olmuşsa, bütün diğer gezegenlerde de sadece o bir tek dinin, Allah'a teslim olma dininin temelleri oturtulmuş. Oralardaki bütün peygamberlerde, resullerde aynı şeyleri yapmışlar. Hepsi kendilerine bağlı olanlarla birlikte Allah'a teslim olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, din bundan ibaret. Allah'a teslim olmaktan ibaret. Allah'a teslim olmanın dışında hiçbir din kainatın hiçbir gezegeninde, hiçbir alemde oluşmamıştır. Eğer cinlerden bahsediyorsak, bilin ki onlar da her devirde resulleri olan mahluklardır ve onlar için de aynı şey söz konusu, sadece Allah'a teslim olma dini. Bütün kainat tek bir dinin nuruyla aydınlatılıyor Allah Teala tarafından. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmanın Arapçası İslam'dır. Bu sebeple Allah Teala Allah'a teslim olma dininden başka bir din hiç olmamıştır. İnne dine indallahil İslam buyuruyor Allah'ın indinde. Allah'a teslim olmanın dışında hiçbir din olmamıştır diyor. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor Ali İmran Suresinin 85. ayet-i kerimesinde, kim İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan bu din kabul olunmaz diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Son derece açık ve basit. Allah'a teslim olmaktan başka bir dinle gelirse. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesini kullanıp da bütün insanları davet ettiğimiz zaman çok yanlış bir anlaşılmaya sebep olmanın endişelerini hep taşıdık. O zaman sanki diğer bütün dinleri kale almıyorsunuz, hesaba katmıyorsunuz, o dinler hiç olmamış gibi son din olarak telakki ettiğiniz bir dini lanse ediyormuş gibi bir hüviyetin içine girmiş olursunuz ve doğru yapmış olmazsınız. Çünkü her peygamber ve her resul sadece onu yaşadılar, Allah'a teslim olmayı. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İslam dediğimiz zaman sadece Allah'a teslim olmak söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslimi. Daha ötesi mi? İradenin de Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tevrat Hazreti Musa'ya indirildi. Ve Tevrat açık ve kesin bir şekilde Eski Ahd adıyla bütün Hazreti Musa'ya bağlı olanlarla, ona tabi olanlarla beraber Hazreti Musa'yı Allah'a teslim etmediğiniydi ve görevini yaptı. Tevrat o devirde kendisine tabi olanların hepsini Allah'a teslim kıldı. Yani Hazreti Musa'ya tabi olanların tabiatıyla onlar aynı zamanda Tevrat'a tabi olanlardı. Sonra Allah-u Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indirdi. Hazreti İsa da 12 havalisiyle birlikte hepsi Allah'a teslim oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber adı geçiyorsa, Resul adı geçiyorsa hepsinin mutlaka Allah'a teslim olduğunu, onlara tabi olanların da Allah'a teslim olduğunu gösteren mutlak ayetlerle karşı karşıyayız. Hiçbirini boş bırakmamış Allah-u Teala. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve yetmez, Allah-u Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her ne kadar Kur'an'da Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak adları geçiyorsa, aslında Zebur'da sayfalar anlamına geliyor, onun da adı kitap olarak geçmiyor, sayfalar olarak geçiyor. Ama Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey nebiler, sizlere hepinize kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebiler Allah'tan kitap almışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gelecekte, yakın gelecekte bütün dinleri çatısı altında toplayacak olan din, bütün peygamberlerin tek dini Allah'a teslim olma dinidir. Tekrar ediyoruz ki bu dinin Arapça adı İslam'dır. Söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Söz konusu olan şey böylece mutluluğu yaşamaktır. İşte Allah'a teslim olma dediğimiz zaman 28 basamaktan oluşan bir bütün görürüz. Bu bütün 4 ayrı bölümden oluşur. 7'şer basamaklık 4 grup. Amin olmak, hidayete başlamak, mümin olmak, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, ilk teslim, ruhun Allah'a teslimi, dördüncü bölüm, fizik vücudun ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane 7 basamak, 28 basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'ın bütün devirlerdeki bu yegane dinini, Allah'a teslim olma dinini yaşarsa, o yaşantısının adı tasavvuf adını alır. Tasavvuf, Allah'a teslim olma fenomenidir. İşlevlerinin bütünüdür. Öyleyse 4 tane 7 basamaklı bir dizayn içerisinde neticeleri göreceğiz. İlk 7 basamak kişi amin olmak şerefine erer. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak kurtuluşa ulaşır. On dördüncü basamakta Allah'ın hazırlıkları tamamlanır. Kişi Allah'a ulaşmak, hidayete ermek için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ve kişi böylece hidayete adım atar. Mümin olmak şerefini arar. Halaletten kurtulur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. 28. basamakta fizik vücudun ve nefsin de hidayeti tamamlanır. Ve irade de Allah'a teslim olur. Böylece 28 basamaklık bir güzelliği insanoğlu yaşamış olur. İşte sevgili kardeşlerim, birinci basamak olayları yaşamak. Herkes yaşar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca kıssalardan yana anlattığı her şey aslında olaylardır. Yüzlerce bu ayet için, bu konu için. olayları yaşamak konusunda yüzlerce ayet gösterilebilir. Bütün kıssalar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı bütün peygamberlerin hayatına ait olan kıssalar hepsi olayları dile getirir. İkinci basamakta olayları yaşayan kişilerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri söz konusudur. Nedir bu? Bu insanların Allah'a teslim olmayı dilemek hedefine ulaşabilmeleri için başlarına gelen ve etraflarında cereyan eden olayların muhtevasını incelemeleri lazım. Olayları muhakeme etmeleri, mukayese etmeleri lazım. Ve bir hükme varmaları lazım. Bu basamaktaki işlevi de herkes yapar. Herkes olayları yaşar. Sonra düşünür, neden bu benim başıma geldi diye. Neden Allah-u Teala bu olayı başka birine değil de bana verdi diye. Kişi düşünür. Herkes düşünür. İşte Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Birisinin bir şeyi çalındığı zaman kişi üzülür. Oysa ki çalan kişi onu çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği dereceler malı çalınana Allah-u Teala'nın kilamen katibin melekleri tarafından teslim edilecektir. Öyleyse derecat kazanacaktır, hayra ulaşacaktır. Ama üzülüyor kişi. Hırsızsa malı çalmışsa derecat kaybedecektir, şerre ulaşacaktır. Ama o da seviniyor. Olaylar var, şer. Gördüğünüz gibi kişi seviniyor. Olaylar var, hayır. Ama kişi üzülüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bu muhteva içerisinde insanlar için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamak sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler. Kim bu olayları değerlendirir, muhakeme eder, mukayese eder, Allah'ın maksadını anlamaya çalışır da anlarsa, anlayabilirse işte o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamağa geçmiştir. O kişi Kur'an tabiriyle amiri olmuştur. Bakara suresinde Allah-u Teala diyor ki amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır.

Bu kalbimizde talep olarak belirdiği anda Allah-u Teala Allah'a ulaşma talebini kalbimizdeki bu talebi derhal işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dilek burada son derece önemli bir şeydir kişinin dileği. Bir dilek bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanları mutlaka kim dilerse Allah'a ulaşmayı, o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları ihsanlar adıyla art arda ona ulaşacaktır. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben nefsimi beraat ettir ama temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç diyor Allah-u Teala. Affedersiniz Hazreti Yusuf. Ve Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bizim Allah'a ulaşmayı dileme talebimiz üzerine işitip bilip görüp kalbimizdeki bu talebi ve ilk Allah'ın ihsanı Rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi kaldırıp atmasıdır. Müşrikten nefret etmeyi temin eden bir engel, bir perde. Gizli perde, Hicab-ı Mestur'e. Arkadan Allah-u Teala insanların kulaklarındaki Vakra isimli bir engeli alır. Onları Allah'ın ayetlerinin manalarına ulaşmaktan men eden bir engel. Vakra Allah-u Teala onu alır. Kişi Rahim esmasıyla Allah tecelliye başladığı an dördüncü basamaktadır. Hicab-ı Mestureyi Allah-u Teala aldığı an altıncı basamaktadır. Bu Allah'ın ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakayı aldığı an altıncı basamağa ulaşır. Kişinin kalbindeki ekinleti alıp da Allah onun yerine ihbat koyacaklar. O zaman kişi beşinci ihsan alacaktır. Yedinci basamağa ulaşacaktır. Öyleyse dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Birinci ihsanı. İrşad makamı ile aramızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı perdeyi alıyor Allah-u Teala. İkinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Üçüncü ihsanı. Kalbimizdeki ekinliği alıyor. Dördüncü ihsanı. Yerine ihbat koyuyor. Beşinci ihsanı. Bu ihsanlar silsilesi boyunca biz de yedinci basamağa ulaşıyoruz. Amir olmanın şekil şartında gerçekleştiği, vasıf şartında gerçekleştiği bir sonuç. Dördüncü basamaktayız. Rahim esmasıyla Allah tecelliye başlamış. Hicab-ı Mestur'u almış. Beşinci basamaktayız. Kulağımızdaki vakrayı almış. Altıncı basamaktayız. Ekinliği alıp yerine ihfat koymuş. Yedinci basamaktayız. İlk yedi basamak burada tamamlanır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki kim üçüncü basamağa ulaşmışsa Allah'a ulaşmayı dilemişse
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Ve derhal yardımlarını, ihsanlarını art arda sıralar. Her bir ihsan söylediğimiz beşinci, altıncı, yedinci basamakları oluşturan ihsanların her birisi Allah-u Teala tarafından gelir. İsra suresi 44-45. ayetler. Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onları Allah'ın ayetlerini okuduğun, tilavet ettiğin zaman, anlattığın zaman o

geri dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Buyuruyor Allah-u Teala. Ne olur bir insan amel olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi amenu takvasına ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhası. Kişi aminu tekullahi olmuştur. Allah'a aminu olmuştur. Aminu takvasının sahibidir. Bunun vasıf şartı söylediğimiz işlemleri Allah-u Teala'nın gerçekleştirmesidir. Kim aminuysa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah-u Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr'a yemin olsun İnnel insane lefî hüsn insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek olanlar, hüsranda olmadıklarına göre amel olanların gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Öyleyse Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme girecek olanlar, cehennemin kapılarından içeriye girerler, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki vakayı Allah-u Teala alsaydı da manasına varabilseydik ve akıl edebilseydik, yani kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala alıp yerine ifat koysaydı, idrak etmek yetkisinin sahibi olsaydık, hiç burada cehennemde mi olurduk? Anlaşılıyor ki İnsanların kulaklarındaki vakıa ve kalbindeki ekinnet alındığı zaman kişi işitiyor, manaya varıyor ve kişi idrak ediyor, akıl ediyor. Öyleyse Mülk 8-9-10 bize kesinlikle şunu gösteriyor ki amin olanlar işitebilmek ve idrak etmek yetkisinin sahipleri, kulaklarındaki vakıa alınanlar, kalplerindeki hikmet alınanlar, onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Çünkü onlar işitmiş ve akıl etmiş olanlardır. Yedinci basamak burada tamamlanıyor. Allah'ın beş tane ihsanıyla. Biz başka bir şey yapmıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve Allah'ın ihsanları bitmiyor beş ihsanla. On ihsana tamamlanıyor. Tegabin 11 ile Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Ve onu

onun kalbini Allah'a döndürürüz diyor Allah Teala. Onlar kalpte Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbini Allah'a döndürürüz diyor. Evvela kim Allah'a amel olursa onun kalbine hidayet koyarız. Tekavvün 11 ve Kaf 33. Onlar kalpte

Rahman'a huşu duyanlardır diyor Allah Teala. Ve şöyle tamamlıyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülmüş. Allah Teala'nın 6. ihsanı kalbimize hidayet koyması. 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Bunu 8. ihsanı takip ediyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmak. Allah Teala İlham 125'te diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, İslam'a teslime açar. Açmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmak anlamını taşıyor. Çünkü Zümer 22'de Allah Teala buyuruyor ki hiç göğsü yarılıp da göğsünden kalbine yol açılan kişi ile kalbi kararmış, kasiyet bağlamış bir insan aynı olur mu? Göğsü şerh edilip yarıldığı için onun kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor diyor Allah-u Teala. Ve böylece kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaştığını görüyoruz. Ama kalp mühürlü Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre bütün kafirlerin kalpleri mühürlü ve Eşhat makamına ulaşıncaya kadar da bütün insanların kalpleri mühürlü olmakta devam ediyor ve kalplerin içinde küfür kelimesi var. Çünkü sadece kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala ve kafirlerin kalplerinde küfür yazısı olduğu kesinleşiyor. Gördüğümüz husus şu. Kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor. Fazlılar kalpten içeriye girebiliyor. Ve kalpte hadis 16'ya göre birikim başlıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, rahmetle o kişinin huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi? Huşuya erme noktası zamanı daha gelmedi mi? Ve kişi %2 nur birikimiyle nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaşıyor. Bu birikim rahmet ve fazlın gelmesiyle fazlın kalbe ulaşamaması, içine girememesi, sızamaması sebebiyle rahmetin sızmasıyla gerçekleşiyor.

Allah-u Teala bu noktada fazlın yerleşemeyeceğini, Allah'ın fazlı müminlerin kalbi için geçerlidir diyor. Allah'ın fazlı müminlerin kalbine yerleşir buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinde. Böyle bir dizaynın tahakkuküyle kişi huşu sahibi oluyor. Ve arkasından da Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Ve böylece 10 tane ihsanı kişi mürşidini de görerek Allah Teala'dan 10. ihsanı da almış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada bir dizayn var. Allah Teala'nın güzellikleri. Kişi bu noktada mürşidine alışıyor. Allah'tan 10 tane nimet almış. Nereden başlıyoruz? Beşinci ihsan, ihbatın kişinin kalbine alınmasının arkasında kişinin kalbine ihbat kurulması. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince. Kişi 7. basamakta amini oldu. Bundan sonraki safa kişiyi tövbeye ulaştıracak olan, hidayete başlatacak olan bir yeni safa ve 5 tane daha ihsan alacak kişi Allah-u Teala'dan. Birinci ihsanı kalbin hidayet konması, ikinci ihsanı Allah-u Teala'nın kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi, üçüncü ihsanı göğsünden kalbine bir nur yolunun açılmış olması, dördüncü ihsanı kişinin huşuya ulaşması %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle ve beşincisi, yani ilk beşe ilave edersek onuncusu, onuncu ihsan. Kişinin mürşidini görmesi. Kişi böylece kalbine hidayet konulduğu zaman ve kalbin nuru Allah'a döndüğü zaman 5. ve 6. ihsanları almış oluyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıldığı zaman sekiz ve dokuzuncu ihsanlardan sonra 10. ihsanı alıyor Allah-u Teala'dan. Huşuya ulaştığı zaman 11. ihsanı alıyor. Huşuya ulaştığı zaman 9. ihsanı alıyor ve mürşidini gördüğü zaman 10. ihsanı alıyor Allah-u Teala'dan. Hidayetin kalbe ulaşması, altıncı ihsan, kalbin kapısının Allah'a döndürülmesi, yedinci ihsan, kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, sekizinci ihsan, kişinin huşuya ulaşması, dokuzuncu ihsan ve mürşidini görmesi, onuncu ihsan. Ve ikinci beş ihsan yedinci basamaktan sonra başlıyor. Sekizinci basamakta kalbe hidayet konması, dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması,
11. basamakta kişinin zikre başlaması, 12. basamakta böylece huşuya ulaşması, 13. basamakta mürşidini Allah-u Teala'na göstermesi ve 14. basamakta kişinin mürşidine ulaşması söz konusu. Burası 14. basamak. Allah-u Teala Vel-Asr suresinde ve amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlaması diyor. İkinci 7 basamak, 14. basamakta kişinin ulaştığı yer orası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamak, 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu, hidayetçiye ulaşmak. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, işte budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 14. basamak mürşidimize ulaştığımız basamaktır. Ve Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Maide 35. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı, vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Nasıl isteyeceğimizi de söylüyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki ya eyyühellezine diyor ki vestainu bis sabr ve salatı inneha lekebiresun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, yani mürşidini isteme konusundaki, Allah'ın size mürşidini göstermesi konusundaki yardımını, istihaneyi Allah'tan isteyin sabırla ve hacet namazıyla. Bu zor bir iştir diyor Allah Teala ama huşu sahipleri için değildir. Kimdir huşu sahipleri? وَالَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala

Onlar ki yakin hasıl ederek inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesinlikle inananlardır. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar döneceğine inananlardır. İşte 14. basamak, kişi mürşidi konusunda Allah'tan gerekli hacet namazını kılıyor, Allah-u Teala'dan soruyor, Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. Bu noktadan itibaren kişinin Allah-u Teala'nın gösterdiği, ulaşabileceği yerdeki o mürşide ulaşması kalıyor. Ve kişi ulaşıyor. Arşıttan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin, devrin imamının, mürşidin, kiram-ı kâdeb-i meleklerinin, kişinin hayat filminin, kiram-ı kâdeb-i meleklerinin, Allah'ın da gördüğü 7 tane şahitten oluşan bir dizaynla kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin varlığı kesin ve devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine ulaşıyor. Mücadele 22 diyor ki Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Birincisi, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi, Allah-u Teala kalbimizin mührünü, nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. Üçüncüsü, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Dördüncüsü, kalbimizin içine imanı yazıyor ve mümin oluyoruz. Allah'ın ardı arda 4 tane nimeti. Beşincisi, Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Diyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim düşünürlerinde tövbe ederse hariç o cehenneme gitmez. O nefs tezkiyesine başlar. Amel-i salihata başlar. Onun bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazdığı için bu kişi mümin oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için de mümin oldu. Nefs tezkiyesine başladığı için de mümin oldu. Burada nefs tezkiyesine başlar kişi. Bu kişi burada nefs tezkiyesine başlayacaktır. Yani o kişi için söz konusu olan şey zikir yapmak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlası da var. Kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, nefsinin kalbine. Kalbin mührünü aşağı indirip zülmani kapıyı kapatır. Üç enerji grubunun baskısıyla zülmani kapı tamamen kapanır. Zikir boyunca da açılmaz. Ve kalbin içine Rabbani kapıdan gelen rahmet fazla salavat partikülleri dolar, kalbi tamamen nurlar istila eder. Zikir yapıldığı sürece bu olay böylece devam eder. Zikir yapıldığı sürece iman kelimesinin etrafındaki fazlaları iman kelimesi etrafında toplamaya başlar. Bu toplanma olayı nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'tan gelen kapıyı açmış olduğu için Allah'tan oradan gelen nurlar kalbimizin tamamını doldurur. Bunlardan fazlalar iman kelimesinin bir atraktivitesi var, çekim gücü var.
bu çekim gücüne kapılarak nefsin kalbinin içinde toplanmaya başlarlar. Nefsimizin kalbinin içinde Allah'ın nurları %1, %2 diye toplanmaya başlar. İşte burası nefs tezkesine başlama noktasıdır. Nefsimizin kalbinde fazılların, faziletlerin birikmeye başlaması demek, nefs tezkesinin başlaması demektir. Ruhumuz bizi terk etmiş, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslata, hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Nefsimiz tezkiye olacaktır. %7 nur birikimleriyle %51'e ulaştığı zaman nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Nefsimizin tezkiye olduğu yerde nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Karanlıktan ise %100'den %49'a iner. Böylece Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin en güzel standartlara ulaştığını görüyoruz. Kişi 5. nimet olan bütün günahlarının sevaba çevirmesi işleminden sonra 3 hidayete de başlıyor. Ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için ruh hidayete adım atmıştır. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak yolunda %50'yi aşmıştır. Neden? Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman o kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır. Böyle bir istikamette kişi yola çıkmıştır. Nefsinin kalbindeki nurlar devamlı artmaya başlamıştır. Böylece Allah ile olan muhtevamıza baktığımız zaman şunu görüyoruz. İlişkiler dizisinde nefsimizin kalbinde nurlar birikiyor. Nefsimiz bu sebeple hidayet yolunda. Fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde gayret sahibi. Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış. 3 hidayetin 3'ü de başlamış. 6. 7. ve 8. nimetler. Ruhun hidayete adım atması, fizik vücudunun hidayete başlaması, nefsin hidayete başlaması. Sonra mı Bakara suresi 150 Allah Teala'nın dizaynı ...261. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. Kimlere? Allah'ın yolunda olanlara, fi sebilillah olanlara, yani kimin ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa işte onlar fi sebilillah olanlardır. Allah'ın yolunda olanlardır. Ruhu Allah'ın yoluna girmiş olanlardır. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Ve bir de infak edenlere diyor. İnfak edenler de bu seviyede infak etmeye başlamış olanlar. Allah Teala bunun için zekatı mutlaka öneriyor. Mutlaka herkes kazandığı helal paradan ihtiyaç sahiplerine vermek mecburiyetinde. Ve bu da Allah Teala'nın 9. nimeti. Orada Allah Teala bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar diyor. Yani 1'e 100, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katını vermeye başlıyor Allah Teala 100 katından başlayarak. Halbuki o güne kadar sadece 10 katını veriyordu herkese. Kazandığı sevabın
10 katını veriyordu. Ama bu noktadan itibaren 100 kat ve bu 100 kat 700 kata kadar çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah Teala'dan tam 10 tane nimet almışız. Mürşidimize ulaşmadan evvel 10 tane ihsan almıştık. Mürşidimize ulaştık. Bu sefer de 10 tane nimet alıyoruz. Birinci nimet, devrin imanın ruhu başımızın üzerine geliyor. Onların diyor Allah Teala üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdırıyor. Devrin imanın ruhu kişinin başınızdan geliyor, yerleşiyor. Birinci nimet. Evet, demin sıraladığımız 10 tane nimetin sahibi oluyoruz. Burası 14. basamak. Yedinci basamakta aminu olma takvasına ulaşan kişi burada 14. basamakta mümin olmak şerefine ermiştir. Burası müminler takvası mahallidir. İlk 7. basamakta aminuler takvasına ulaşan kişi 14. basamakta müminler takvasına ulaşır. Vel-Asr suresinde Allah Teala diyordu ki Vel-Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âminu ve âminussâlihâti. Diyordu ki Allah'a zamana yemin olsun, muhakkak ki insanlar insanlıdırlar, gidecekleri yer cehennemdir. Ama âmin olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ve

Bu dizayn içerisinde dördüncü basamağa ulaşabilen kişinin Allah-u Teala'nın birçok nimetine, 10 tane nimetine kavuşmuş olduğunu görüyoruz. Ve burada kişi müminler takvası noktasına ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşmak için kendisini açmıştır. Kişi 10 tane ayet gereğince dalaletten kurtulmuş, hidayete adım atmıştır. Kişi mümin olmuştur. Kişi hidayet üzere olmuştur. 3 hidayete başlamıştır. Amel olan kişi birinci cennet katına ulaşabilir. Allah'a mürşidine ulaşan kişi, hidayete adım atan kişi, mümin olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu kişi 10 ayet-i kerime girince talaletten kurtulmuştur. Hidayet adım attığı için de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Kim dalaletten kurtulursa onların gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve cehenneme gidenlerin dalalette olduğunu, dalalette olanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 10 tane nimet alarak Allah-u Teala'dan 10 ihsana ilaveten 10 tane de nimet alarak. Zikir yapıyor kişi, Allah'tan gelen nurlardan, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra %1, %2 derken %7'lik bir nur birikimi nefsin kalbinde gerçekleşiyor. %7'lik bir salavat, bir fazilet birikimi. Nefsin kalbinde Allah'ın nurları karanlıkları nefsin kalbinden kovarak %7 nispetinde yerleşmiş nefsin kalbine. Burası nefse emmaredir. Nefsin kalbi başlangıçta sadece afetlerden oluşuyordu. Böyle olduğu için afetlerden tamamen %100 afetlerden oluşan bu nefsin kalbinde %7 karanlık artık yok. Nefsin kalbi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyordu, asla yerine getirmiyordu. Yasak ettiği bütün fiilleri de işliyordu. %100. Ama şimdi nefsin kalbinin %7'si hayır diyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Emrettiği şeyleri ise mutlaka gerçekleştirmek istiyor. İşte böylece nefsin kalbinden %7'si Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmeye başlıyor. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Bu rehine kalbindeki ilk %7 nur birikimi ile

Birinci gökatının uzaktan kumanda sistemini ele geçirir ve her yüzeyde de bu tekrarlanacaktır. Ama burada fizik vücudunda bir rehine olan nefsimiz birinci gökatının anahtarını elde etmiştir ve birinci gökatının kapılarını açar ve ruhumuz ameni olduğumuz noktada ilk %7 nur birikiminin sağlandığı yerde nefsi emmareyi tamamladığımız noktada birinci gökatına ulaşır ve secde eder. Arkadaşları üst katlara çıkacaklardır ama o çıkamayacaktır. Arkadaşların dönüşünü birinci kattaki secdede bekleyecektir. Sonra daha çok zikretmeye başlarız. Yeniden bir %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbindeki nurlar %14'ü olur. Bu ikinci defa %7'lik nur birikimi bizi %14'lük nur birikimine ulaştırır. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime ve la uksumu bir nefsi levvameti. O levvame nefse, levm edilen nefse, kınanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kasem olsun. İkinci defa %7 nur birikimi. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi. Nefsi birikimi. Elhama fücra ve takva. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücru da ilham edilir diyor. Kişi zaten herkes şeytandan ilham alır hayatı boyunca ama Allah'ın ilhamını almak bu noktada geçerlidir kişi için. Nefsi mülkime. Nefs-i Levvame'de ikinci gök katından hatırlarına geçiren rehine olan nefsimiz ikinci gök katını açar ruhumuza. Ruhumuz Nefs-i Levvame'de ikinci kata ulaşır. Burada mülkime kademesinde de üçüncü gök katına ruhumuz ulaşacaktır. İkinci katta suvarılma işlemini tamamlayan ruhumuz üçüncü katta iki katlı bir mescidin üst katında, şimdi alt katta da oldu. Alt katında da secde ederler. Ve secdeden sonra meyenek menfezine ulaşırlar. Meyenek menfezi üçüncü katı, dördüncü katı birleştiren bir silindirdir. 1,5 metreye yakın, 1 metre 20 santim genişliğinde belki bir madeni silindir. Üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Ve bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüven nefsin mutmainne tu buyuruyor Allah-u Teala. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Böylece Allah'ı zikretmekle mutmain olan kalplerden bahsediyor Allah-u Teala. Doyuma ulaşmak demek mutmain olmak. Rehine bu noktada dördüncü katında anahtarını ele geçirmiştir. Ve dördüncü katında kapısını açmıştır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in, Mescid-i Aksa'nın aslı var. Oraya ulaşır ruh. Kişinin nefsinin kalbinde dördüncü defa %7
nur birikimi oluşmuş durumdadır. Öyleyse 5. ve 6. defa %7 nur birikimlerinde kişi önce Allah'tan razı olur. 7. defa %7 nur, 6. defa %7 nur birikiminde de Allah ondan razı olur. Böylece iki rıza karşılaşır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar da hep %7 artar. Buradaki %42 nur birikimi oluşmuştur. Allah da kulundan razıdır. Kul da Rabbinden razıdır. Ve 7. defa %7 nur birikimi ve altıncı defa %7 nur birikiminde Beyt-i Haram'ın aslına ulaşan ruh burada Beyt-i Haram'ı açtıktan sonra altıncı basamakta Sıbkatullah olma mahalline gelir. Özel bir kapısı olan, geçen kişinin şeklini alan bir kapı, bir nurlanma işleminin yapıldığı yer, ruz kabına benzer bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil ışık, bütün ruhların yüzlerini, ellerini, dışarıda olan yerlerini kendi rengine boyar, kişi sıbkatullah olur. Bir gün herkesin derileri çatlarken birisinin derisi çatlamayacaktır. O zaman o kişilerine fethi kılıcı verilir, elbiseleri değiştirilir, harp elbisesi giydirilir. Atlas elbiselerle kişi kılıcı dinlenip yukarıya doğru kaldırıp Eylül Besmele'yle 6. katın bu sıfırtılma alma noktasındaki binanın tavanından yukarıya doğru yükselir. Ve bir altın kapıya ulaşır. Burası 7. katın girişidir. Burası fetih kapısıdır. İşte bir altın kapı 1,5 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda yaklaşık olarak. Altı, yedi tane beyaz merdivenden oluşan, iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, yedi halkalı bulunan bir kapı. Oraya varan fetih namzidi, evliya namzidi, elindeki kılıçla altın zincirini bir defa vurur ve altın zincir ikiye ayrılır. Aynı anda arkadaki altın kapı, tek kanatlı kapı, üzerinde baklava dilimleri bulunan kapı açılmıştır. Kişinin ruhu buradan içeriye uçarak girer. Ve tavandan açarak kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri sonsuza kadar ulaşan altıgenlerden vücuda gelmektedir. Herkesin kendi önünde sonsuza kadar ulaşan kader hücreleri vardır. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Bu noktadan sonra kişi kader hücrelerini aşacaktır. Ümmül kitaba gelecektir. Ümmül kitaptaki 60 kişilik kürsünün bir noktasında bana da bir yer verecektir. 60 kişiden birisi de o alacaktır. Ümmül kitap hakkındaki bilgileri almaya başlayacaktır. Daha sonra kudret denizine ulaşacaktır bu ruh. Orada bir takım eğitimleri tamamlayacaktır. Bir takım tecrübeler kazanacaktır. Sonra makam-ı mahmuda ulaşacaktır. Sonra divan-ı salihine ulaşacaktır. Sonra zikir hücrelerine ulaşacaktır. Zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayacaktır.
Ve bundan sonra da ruh sitedin mintaya ulaşacak. Ve sitedin mintadan itibaren dikey bir yolculukta Allah'a ulaşacaktır. İşte Allah'ın zatına ulaşan ruh 12. basamakta ulaşır ve önünde diz çöker, tövbe eder. Allah-u Teala'ya ulaşan ruh 14. basamakta yaptığı tövbenin neticesine burada ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu zaman Allah'ın evliyası olur. Allah'a ermiş olan kişi burada evliyalık meselesini tamamlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası sırat-ı müstakimin, ruha ait olan sırat-ı müstakimin sonudur. Sırat-ı müstakim Allah'ın zatında sona erer. Böylece iki yatay, iki dikey standarttan oluşan, sebilden oluşan, dört tane sebilin oluşturduğu, birinci sebil yatay, sonra yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakim, dikey, sonra yedi tane alemin geçildiği yedinci kattaki yatay sebil, sitret-i müntaha'ya kadar, sonra da sitret-i müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey sebil, dört tane sebil aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman burası vuslat takvasının vücuda geldiği yerdir. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu insanın ilk teslimidir. Ruhunun Allah'a teslim olduğu noktadır burası. Ruhun Allah'a teslim olduğu nokta. Rehine gördüğünüz gibi her %7 nur birikiminde gök katlarının kapılarını birer birer açmış uzaktan kumandayla ve ruhumuz 7 tane gök katını açıp Allah'ın zatına ulaşmıştır. Vuslata nail olmuştur. Bu noktadan itibaren kişi artık Allah'ın evliyasıdır. Bu evliyalık meselesine kadar olan devrede Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmiştir kişi. Ve 21. basamağa kadar 14 ile 21. basamak arasında 7 katı ruhu aşmış. Nefsi 7 kademedir tezkiye olmuş ve kişi Allah'ın zatına ruhen ulaşmıştır. İşte Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ve اِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır ve ruhu Allah'a ulaşır. Böylece kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Öyleyse vuslat olayı burada tamamlanıyor. Vuslat takvası söz konusu oluyor. Takvalardan üçüncüsü. Kişinin ruhu ne oldu? Allah'ın zatında ifna oldu,
yok oldu. İlk teslim gerçekleşti. Bu birinci basamakta kişi ilk teslimini gerçekleştirdi ve Allah'a teslim olmak vuslatı yaşamakla söz konusudur. Ruhun Allah'a vasıl olması, vuslata nail olması hadisesi ve Allah-u Teala'nın düzeninde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Kişi böylece Allah'ın zatına ruhen ulaşıyor ve Allah'ın evliyasından oluyor. Nefsi tezkiye olmuştur. %51 nur birikimine kişinin nefsinin kalbi ulaşmıştır. Sevgili aracılar, izleyenler ve dinleyenler, burada üçüncü 7 basamak tamamlanmıştır. Fetevasav ilhak diyor Allah-u Teala, hakkı tavsiye edenler. Nasıl tavsiye ediyor bu kişi hakkı? Ruhu hakka ulaşmıştır. Hakka ulaşmış ve böylece hakka ulaşan bu kişi vuslata nail olmuştur. İşte vuslat olayı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, nefsin %50'den daha çok nurla dolması, fizik vücudun şeytana başlangıçta %100 itaat ederken şimdi %51 Allah'ın emirlerine itaat etmesi, şeytanın emirlerine ise %100 yerine %49 itaat etmesi, böylece şeytanın hakimiyetinin sona erdiği bir nokta. Üç vücudumuzdan sadece ruhumuz Allah'a ulaştı, teslim oldu. Bu teslimlerden birincisidir. Bu sebeple buradaki takva, vuslat takvası, Allah'a vasıl olup Allah'ın zatında yok olmak takvası, vuslat takvası adıyla anılıyor. Öyleyse yedinci basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta 3 tane olgu. 7. basamakta amin oluyoruz. 14. basamakta mümin oluyoruz. Aminler takvası, müminler takvası. 21. basamakta, bu basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Vuslata nail oluyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51 vuslata kişi nail oldu. Fena makamında bu nurlar %51'den 61'e kadar çoğalır. Burada %61 nurun oluştuğu bu noktada kişinin Allah-u Teala'dan bir hediye alması söz konusudur. Allah-u Teala ona bir taht verecektir ve ruhu bu tahta ulaşacaktır ve ebediyen o tahtın üzerinde kalacaktır. Bütün kainat ona açıktır. Kainatın her noktasına dilediği an ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve orada indi ilahide huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda imamın sol tarafında ve önünde yerden 4 metre yükseklikten başlayan boşlukta duran tahtlar var, altta tahtlar.
en altları altın saat, yukarıya doğru yükseldikçe üzerinde mücevherler de birikmeye başlıyor. Bu tahtın sahiplerine, erayık veya sürur denilen böyle bir tahtın sahiplerine Allah-u Teala beka makamını sahip veriyor. Çünkü onların ruhları orada tahtların üzerinde sonsuza kadar baki olacaktır. Görülüyor ki ruh Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah-u Teala başka bir ruhumuzu yaratıp onu da bekanın sahibi kılmıştır. Ruh orada indiği ilahide tahtın üzerinde ebediyen kalacaktır. Burası velayetin ikinci makamıdır. Burada nefsimizin kalbindeki nurlar %7, %10 daha artacaktır. %61'den 71'e çıktığı beka makamında artacaktır. Ne zaman kişi beka makamını aşacaktır? Ne zaman her gün zikrini günün yarısından daha fazla yapabilirse kişi, işte bu noktada o kişi için zühd makamı söz konusu olur. Allah-u Teala fenafillah makamından Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle bahsediyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Ve nefsin Allah'ı yarı yarıya teslimi söz konusu olmuştur. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama ruh da Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ve İllallah'ın nesih masir diyor. Yani nefsini tezkiye eden kişinin ruhu Allah'a ulaşır buyuruyor Allah-u Teala. Daha sonra kişinin beka makamının sahibi olduğunu

üçüncü makamını züht makamı adını alıyor. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme, birkaç dirhem badem parçasına sattılar diyor Allah Teala. Bu negatif süreç. Ama bir de her gün Allah Teala'nın zikrini en az günün yarısı kadar, mutlaka günün yarısından daha fazla zikreden insanlar züht makamının sahibi olurlar. Züht makamının sahibi olmanın gerçek ölçüsü yani kişinin zahit olmasının gerçek ölçüsü kişinin zikrinin her gün günün yarısından daha fazla olması. Buna dayalıdır. Öyleyse züht makamını aşarsa ne olur kişi? Aşarsa bir güne ulaşacaktır ki fizik vücudu Allah'ın bütünlüğünü mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaşacaktır. Ne zaman böyle bir özelliğin sahibi olursa kişi, işte o kişi fizik vücudunu Allah'ın teslim edecektir. Ne zaman bir fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemeyen bir hüviyete ulaşabilirse, işte o zaman o kişinin bir neticeye ulaşması söz konusudur. Fizik vücudunu burada Allah'a teslim etmiştir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşturlar. Onlardan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada velayetin 4. makamında fizik vücudun ahsen olması söz konusudur ve Allah'a teslimi söz konusudur. Öyleyse burada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur.

Küçük vücudun Allah'a teslimi. Ölçülür? Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burası ikinci teslimdir.

Burası Muhsinler takvasının olduğu yerdir. Muhsinler takvasına kişinin ulaştığı yerdir. Fizik vücudu teslim etmiştir kişi. Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücuda kişi burada sahip olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşmış, 90'ı aşmış, %91'i bulmuştur. Daimi zikre burada, bundan sonra ulaşılır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi ulvel vap olmuştur. O kişi hikmet sahibi olmuştur. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin bu teslimiyle alakalı dizaynı. Fizik vücudun Allah'a teslimi demek. O kişinin dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlaması demektir. Eğer fizik vücut Allah'a teslim olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösteriyorsa, o zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinler makamına da kişi ulaşmıştır. Bu noktadan itibaren Muhsinler makamında kişinin tesirincik olan fizik vücudu teslim edilmiştir. Geriye sadece nefsi kalmıştır. Daha sonraki basamakta daha özel noktalara ulaşılacaktır. Öyleyse vücudumuzu Allah'a nasıl teslim alıyoruz, ediyoruz fizik vücudumuzu aslen kılarak. Daha sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşanlara ulul elbap adını veriyor. Diyor ki Ali İmran Suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala

Fizik vücudun Allah ile olan ilişkisinde olay tamamlanmıştır. Kişi fizik vücudun teslimine ulaşmıştır. Müslümanlar takvasına ulaşmıştır. Ama daimi zikre ulaşan kişi için Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ul cevab feskürün Allah'a kıyamet kuvuden ve ala cunubihim. O ul cevab kullarımız için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Yani kişilerin ulul-elbab olanların daimi zikirde oldukları beyan buyuruluyor. Daimi zikre ulaşıldığı bu noktada kişinin nefsinin de Allah'a teslim olması söz konusu olacaktır. Kim ulul-elbab olmuşsa, ulul-elbab olan bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Allah Teala ona sadece zemin katı gösterecektir. Zemin kattaki ana dergahın özelliklerini de gösterecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin ana dergahı görebildiği nokta onun aynelikin standartlarının başlangıcını ifade eder. Kişi bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın bir dizaynının sahibidir. Fizik vücudu Allah'a teslim olmuş. Nefsi Allah'a teslim olmuş. Kişi daimi zikre ulaşmış. Ve üç teslimini de tamamlamıştır. Kişinin görebildiği şey sadece zemin katın manevi cephesidir. Öyleyse bu manevi cephede kişinin bir güzelliği yaşaması söz konusu olacaktır. Nefsi Allah'a teslim olmuştur. Bu teslim onu ulul-elbab yapmıştır. Ve burada kişi artık hikmet sahibi olmuştur. İlmel yakin burada biter. Burası Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ihlas takvasıdır.

Burada kişi ihlasa ulaşmış, halis olmuştur. Nefs Allah'a %100 teslim olmuştur. Ve burası muhlisler takvasına kişinin ulaştığı yerdir.

0: daha fena makamına ulaştığımız an Kur'an-ı Kerim'in nefsinin açıklaması bitmiş. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin kelime yapısının açıklaması bitmiş. Ruhun, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklamasına girilmiştir. Fena makamında, beka makamında, zuhit makamında ve muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhuna girilir. Bu noktalarda da kişi ilmel yakin kademesinin standartları içindedir. Ve ilmel yakin kademesindeki bu kişi Allah-u Teala'dan devamlı yardım almaktadır. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamı dört tane makam. Kişi Allah-u Teala'dan yardım alıyor. Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhuna girebilmiş durumda. Fizik vücudun tesliminde beşinci ruh ve ilmel yakin standartlarının aşılması aynel yakine ulaşma söz konusu. Aynel yakin ikinci bir yakin kademesidir. Ve aynel yakin kademesinde kişi bir yeni noktaya ulaşacaktır. Nefsi de Allah'a teslim olmuştur. İhlas makamında ve bu kişi muhlisler takvasının sahibi olmuştur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince. وَمَا اُوَرُوا نَفْسِ اِنَّنَبْ وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَا فَاَيَ Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmazlar. Allah'a nefslerini de teslim eden, nefslerini halis kılan muhlislerden umurlarıyla emrolunmuşlardır ve bunu hani fıtıkıyla yapmakla, gerçekleştirmekle emrolunmuşlardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burada yeni bir noktaya ulaşmak söz konusu. Ulu'l-Elbab makamında kişiye sadece göklerin birinci katı gösterilirken, ana dergahın sırları gösterilirken, ana dergahtaki altın kapı ve oranın bütün hususiyetleri gösterilirken, İhlas makamına kişi geçtiğini nasıl anlar? O kişiye gök katları gösterilmeye başlar. Allah-u Teala tarafından Allah o kişiye gök katlarını göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer gösterecektir. Her gösterdiği kat, çünkü daimi zikir söz konusuysa, o zaman bir muhteva oluşacak demektir. Söz konusu olan daimi zikirse, daimi zikrin sahibi olan kişi, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edecektir. Bütün afetler yok olacaktır. Yerlerini faziletlere teslim edeceklerdir. Böylece tam bir aklanma, %100 bir aklanma oluşacaktır. İşte bu %100 aklanma ikinci vasıf şartıdır. Hikmetin ikinci vasıf şartı. Birincisi daimi zikre ulaşmak. İkincisi onun neticesi kişinin kalbinde hiçbir afetin kalmamasıdır. Sonra mı? Sonra üçüncü olay takip eder. Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Dördüncü olay takip eder. Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kalp gözünü açmasıyla Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi net olarak görür. Sonra o ne olur? Sonra Allah'ın kendisine söylediği her şeyi de işitir. Öyleyse kalp gözü ve kalp kulağı hikmetin üçüncü ve dördüncü temel vasıflarını oluşturur. Bu dört baz temel vasfın ötesinde üç de sonuç şartı vardır. Nerede vardır? Hikmet makamında. Hayrın sahibi olmak, tezekkür sahibi olmak ve hüküm sahibi olmak. Nedir hayrın sahibi olmak? Ne zaman bir insan ihlas makamında olursa daimi zikrin sahibidir. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur, yerlerini ruhun hasretlerine bırakmıştır. Öyleyse kişinin kalbinde hiç afet yok. Yani ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi istemeyecektir. İşte böyle olunca ruh zaten böyledir. Nefs de böyle olunca Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine getirilir o kişi tarafından. Yasak ettiği hiçbir fiil de işlenmez. Böyle olursa ne olur? Kişi yaptığı her aktiviteden, her amelden mutlak olarak derecat kazanır. Bütün hareketleri ya Allah'ın bir emrini yerine getirmek şeklinde tecelli eder, ya da yasak ettiği bir fiili işlememek şeklinde tecelli eder. İşte böyle bir dizaynda ister Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmış olsun, derecat kazanacaktır, hayra ulaşacaktır. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarmış olsun, gene derecat kazanacaktır. Her halükarda kişi hep derecat kazanan hayrın sahibi olacaktır. Hayra ulaşmış bir insan olacaktır. Bütün davranışların arkasından mutlaka derecat kazanan birisi olacaktır. Bu sebeple Allah Teala bunlara hayra ulaşmış olanlar diyor. Hayır sahipleri diyor. Peki bir de ehli tezekkür var. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı indiren odur. Onda müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmü Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince diyor Allah Teala onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanarak insanların kalplerine fitne sokarlar diyor. İnsanları birbirine düşürürler diyor. İlimde kökleşmiş olan resul sahipleri ise derler ki diyor Allah Teala ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetler de senin katındandır. Muhkem ayetler de senin katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Yani müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan sorup öğrenen ve onlara gerçek manasıyla yaklaşan kişi işte o ehli tezekkürdür. Allah Teala ile konuşacaktır. Suallerini soracaktır. Ve müteşabih ayetler konusunda da mutlaka bilgiyi alacaktır Allah Teala'dan. İşte bunun ötesine geçiyoruz. Kişi ehli tezekkür olmaktan başka bir de ehli hükümdür. Hüküm sahibidir. Hangi konuda? Bütün ayetleri konusunda Kur'an-ı Kerim'in. Hangi ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta derhal anlayabilen bir özelliğin sahibi olur kişi. Böylece hikmet ehli olur kişi. Hayrın sahibi olur, tezekkür sahibi olur ve hüküm sahibi olur. Böyle bir insan, başlangıçta söylediğimiz üç tane de temel vasıf şartının sahibi olduğu için hikmetin sahibi olur. İşte hikmetin birinci mertebesi ulu'l-elbab'tır. İkinci mertebesi ise ihlas makamıdır. Ve kişiye Allah Teala Seddet-i Müntaha'yı gösterdiği zaman o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman Allah Teala ona kelime kelime Tövbe-i Nasuh'un şartlarını söyler. Ve bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan bir kişidir. Daimi zikre ulaşmıştır. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiği andan itibaren artık salah makamındadır. Ama hikmet kademeleri bitmemiştir. Hikmetin ikinci ve son makamında bu kişi Tevbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Salahın birinci mertebesindedir. Ondan sonra Allah Teala ona salah nuru verir ve onun günahlarını sevaba çevirir. Burası salahın ikinci mertebesidir. Daha sonra Allah Teala o kişinin ikinci mertebede günahlarını örten Allah Teala üçüncü mertebede bu günahları sevaba çevirir. Bunlar o kişinin mürşidine ulaştığı andan itibaren işlediği günahlardır. Sevaba çevirmesi söz konusu olur üçüncü mertebede ve dördüncü mertebede kişi irşada ulaşır. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi sahabe nasıl irşada ulaşmışlarsa kim oraya ulaşabilirse o kişi irşada ermiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve burası hikmetin sonudur. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmiş olan bu kişi bu noktadan itibaren irşada eren birisi olarak Allah'ın kendisinden bir talep beklediği kişidir. Allah Teala irşada erdiği bu noktada kişiye yeni bir takvanın sahibi kılar. Burası azim takvadır. Burada kişi irşada ermiştir. Azim takvanın sahibi olur. İrşad takvasının sahibi olur. İrşadın sahibi olur. Ve Allah Teala'ya müracaat ederse iradesinin bağlanması konusunda o zaman irşad takvasını da aşacaktır. Bir hakkın takvaya ulaşacaktır kişi. Burası irşad takvasıdır. Burası azim takvadır. İşte her kim Allah'a köle olmayı dilerse Allah onu bu istikamette neticeye ulaştırır. Kişi Allah Teala tarafından iradesi bağlanır. Daha sonra da iradesi refedilir. İradesi kaldırılır ve kişi Allah'ın direkt iradesine bağlı hale gelir. O kişi hakkül yakinin sahibidir. Bir hakkın takvanın da sahibi olmuştur. Böylece velayetin 7. kademesinin sonuna ulaşılmıştır. Bunun ötesinde sadece bir kişi kalabilir. Devrin imamı, o tasarrufta olandır. Burası teslimlerin, her şeyin tamamlandığı son noktadır. Bir hakkın takvanın sahibi olunan noktadır. Kişinin cennet sayesinde, dünya sayesinde %100'üne sahip olduğu, peygamberlerle beraber 7. kat cennete ulaşabileceği bir özelliğin sahibi olduğu yerdir. İşte kainattaki tek din, Allah'a teslim olma dini, bütün insanları bu hedefe ulaştırmak üzere Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Bütün insanların bu hedefe ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ama hepinizin bu muhteşem hedefe ulaşmanızı, Allah'a teslimi külliyle teslim olmanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, Allah'a köle olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Daim mezûb aleyhim ve rahmet aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Düşünün ya, bugün bir kedi olabilir mi? Bir ot olabilir. Bir canlı. Ama değilse. Bu tekamül silsilesinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah-u Teala sadece bunun için bile ne kadar şükürsünüz, anlayışınız vardır. Şu anda kainatta ne kadar canlı varsa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah-u Teala diyor ki, kainatta neyi yarattın? Yarattığın her şeyi insan için yarattın, geliyor onun evine var. Her şey sizin için yaratılmış. Meleklerde, cinlerde, hayvanlarda, bitkilerde, koskocaman bir cansız kainatta her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da sorun var. Biz canlılık ve cansızlığı kendimize asfetatlarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor ki isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere veya göre. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala. O zaman canlılık, canlılık meselesi biraz yeter gibi geliyor oraya. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları, bitkiler de ötekiler. Özellikle de, bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar, hayvanı yiyorlar. Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar hareket, hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyor? Biz diyoruz, hayvanlar hareket eder, giderler. Bitkiler sarıtırıyor, sarıt olmayanlar var, onlar da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesinde karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitkiyse mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidratı verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler hayvan yemek veya başka bir şey yemek, Ama hayvanlar ve bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlar da mutlaka oksijenin var, mutlaka karbondioksit artık maddeleri var. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit hayati madde olarak kullanılan ve oksijen çıkarılan artık madde. Nasıl dengeye nasıl kurulmuş? Birinci grubun artık maddesi, ikinci ise hayati.
2: Allah.
1: İkinci grubun artık maddesi, birinci grup için hayati.
2: Allah.
1: Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim haşerine ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan oksijensiz yaşıyor. Öyle ihtiyaç duyuyoruz kesin. Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yolumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan beri yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürit mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritleri olmasa şu kadarcık bütünlüğün sahibi değilse neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Sizi hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah-u Teala. Ana göreviniz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışırız derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun hepsinizi afetlerinin takdirinde arayan insan olursunuz. Ne demek istiyorum? Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes yok der, bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim der, hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh, yaşanmasının arkasında sebep arar. Senin sebebi yakalanamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldım der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kanununu öğreteceksiniz. Ne veriyorsanız, o kadar. Veriyorsunuz o kadar. Başkalarına ulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergen olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman, Allah'a en köle olduğunuz zaman, en köle olduğunuz zaman ödeyiniz sonsuzluk.
2: Allah!
1: Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada. Nefsle de Rabbena hani bana der. Burada dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkınızı alamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömlek aldınız. Onun hesabını anahtarlara vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takı meclisiniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o meclisinin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başka bir fayda olacak. Öyleyse hesabınız doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep paranı ödemeye devamlı helal içinde yaşamını sağlamaya çalışıyor.
3: Nefsiniz de ne kadar aramlarınız varsa hepsini kurlarını söylerek devreye sokar, sokmaya çalışır.
1: İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerini açık.
3: Ne emretmiş Allah-u Teala? Ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala? Neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir. Allah niye emretmiş? Şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz onu yapmam için her türlü gayreti gösterir. Allah-u Teala neyi yasak etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsiniz. Ne zaman? Nefsinizin afetleri üzgüçün olduğu zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsün tasarruflarında. Azalacak, azalacak. Onların azalması demek, ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kılıyorsun. İki düşman orada düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı taraf için bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadar bir kendi tarafınızı aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğundur. Sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsinizle ruhumuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir afetinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu hem de onun yerine ruhun afeti yerleşti. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait olduğuna okuturak. Ve zikrinizi ne kadar yüksekliğinde o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşalan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam duran ne zaman kavuşuyorsunuz? Daimi zikre. Eğer dersiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapınız. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasını bilmesin. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş. Senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf mensupları için söylüyor. Sahabe için ne diyor? Onlar geceleri uyumadan diyor. Yataklarına girmeyen insanlar var. Şimdi biliyor musunuz? Muşul musul yatağınızda uyurken onları düşünün. 14 asıra ver. O salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor. Orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar. Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey, akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyutmaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun bak. Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali uykuyla uyanıklık arasında, yani bu alemle öbür alemin arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz dayı mekanı başlatıyorsunuz demektir. Kendiniz de uçmayı düşünün. O zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seccadenin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabah kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzı tatbik edeceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini isteyeceksiniz. Hafif uyuklayacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız. Zikre devam edeceksiniz. Uyurken uyuyacaksınız. Parmağınız
1: hala böyle devam ediyor. Tamam, çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkelim, düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle biraz yamuk oturduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler öbür tarafa geçecek. Ben söylediğim olay geçeceksiniz. Yani yukarıdasınız, şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz, aşağıda siz varsınız, tecrübünün üzerinde. O özel şekilde oturunuz, iki hücrelerini nasıl oturuyorlarsa öyle oturmuşsunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor, kalp de kımıldamak, bazen de kımıldamıyor, uyumuşsunuz. İkisinde de uyku halindesiniz. Uyku halinde olmazsa bizim biliniz zaten orada olamazsınız, yukarıda olamazsınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı, fizik hücreniz mutlaka oraya girmiştir. Uyumazsınız, o uykuya girmezseniz ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız, o zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi uyumaya çalışarak göreceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zamanlarsın. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizinle 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, bir saniye veya bilemezsiniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz, hamletseniz yetmez gelecek bir gün size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah-u Teala ya Rabbi diyeceksiniz ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size aynı şeyi söyleyecek. Hepimiz de aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım, seni nelere kardeş kıldığımı en iyi ben bilirim. Senden, sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah Teala. Ayet koydum diyor Kur'an-ı Kerim'e bunu düşünürse eğer, onun iktidarının dışında bir şey istemeyin diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah Teala'nın sizden. Dikkat edelim. Allah-u Teala'nın izninde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarda yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü iktidarınız buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermez. Diyor ki benim resimlerim yaptıklarından resim değillerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yok. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruluyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın
3: neyle ne kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Konunun doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bilirsiniz. Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayın. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkirle mütezekir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der. Ufku kapalıdır. Orada kapalıdır. Düşüncesinin ulaşabildiği yerde ufuk kapalıdır. Ama mütefekkir öyle değildir. Daimi zikir eyle için olay öyle bitmez. O düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider. Huzurda aşamazsa Allah'tan yardım ister. Hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde yeni bir ufuk onun için olmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir ehlidir, daimi zikrini sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala'nın kılıklarındadır. Allah-u Teala'nın söylediği dikkatini. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabe ne görmüş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah selam kuran hükeme şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor. Allah. Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. O bunun arkasındaki Allah'ın herhalde söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kabe'yi veriyor. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunun sırlarını Allah tarafından verecektir. O sınırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil. Dört dörtlük bir olaymış. Ama ben ona o gün ki zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar tatlı içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın bulutları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederseniz sakın zanla hareket etmeyin. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Size yasak kılındı diyor Allah Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da olmaz. Bütün insanlar için madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim gibi bütler kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için. Bize sonsuz hak ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş akıl. Akıl kulumuz kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda, aklımızda emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yetmulükü Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanati ya ehliha. Allah emanetleri dikkat edin. Emaneti demiyorum. Emanati. Emanetleri iki tane de değil. İkiden fazla oldu da kemik kesip. Çünkü emaneteyim derdi Allah sana iki olsaydı. Emanati diyor. Emanetleri ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı oldu mu?
0: Aynen.
3: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizi kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah'ın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edelim. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursa? Ne zaman derecat kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah'ın ifadesi gene akıldır.
1: yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta, nefste ceza görürler. Aklın kendini kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yok. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Yani sor bana esferi sahibine gönderdik dediği nefse dikkatle bakın, o esferi sahibindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkes

0: Kesilir.
1: Hiç kimsenin böyle bir dağılımda dinine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üst üste kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir müşrikleri 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemekle meşgul şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Harikadır. Allah Teala indinde her şey mükemmel. Size de hepinize mükemmel olmasını istediği ama en kötü yaratılışlı bir şeyi hepinize vermiş. Nefsiniz, göreviniz onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani aslın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyorum ki işte tabi vermem emanet bu. Bu emaneti benim emrim ahsene dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir sevir biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öptüğünüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasınız. Onu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de var. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kırdatmakta, yıkımlaştırmakta size bağlı. Niçin Allah Teala vakit bitmemiş? 3 ayda onu ahsen yapacaksınız demiş. 6 ayda yapacaksınız demiş. Ahseni takvim içinde yaratın demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı vardır. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin takvim olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirseniz. Ama nefsiniz tezkiye noktasında. Henüz %51 ahsenin yarısını gerçekleştirmiş ahsen olur. Ahsen olmak ne demekti? Tekrar ediyorum. 2 tane temel manası var ahsen olur. Bir, güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabii olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabii olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak.
0: yani mevsimdeki

münafıkları yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde, ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetmesidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini götürüp yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah Teala burada. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar. O yazdıkları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki nefsinizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasretler faziletler adıyla gelir, fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi, hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer nurlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar. Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için geliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Hücran Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aramızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız. Thank you.

0: Oralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardı. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı kökten geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan girenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezyin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluştur. Allah'ın düşünebilene tam itaat ettiğiniz, yasaklarında hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi vücudunuzun da işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması kesin vücudunun Allah'ın sesleme değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötelebilmesi ifade eder. Nefsinizin Allah'ın sesleme olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musimler makamı. Musimler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir gün ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın daha yok olduğu yer. Orası bizim için Allah-u Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması size. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamı. Allah Teala yani size diyor ki ve ey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor anlıyorsunuz karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala size dese ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk, mutluluk, mutluluk diye duruyorsun. Nedir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz. Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Allah'a alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğunuz zaman onların değerini kaybettiğini göreceksiniz. Ve sizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip yine en üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim bir an için. Hani yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hanlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlara meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falanca evin kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olasını. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize idare etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kuzu da boyuna kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış, sonunda kuzuyu başlamış, süt vermiyor ona. Hey demiş kuzucuk, neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak kuzunu. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a dayanır sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla karışmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi ref eder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arasında son makam orasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten felaha ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla geçireceksiniz. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğunu o boyutunu yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntü de üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu, düşmanlığı bitirmiş, kavgası yok. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş, sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturmaz. Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: İşte böyle çıktım. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri Allah! Diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edecek. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksiniz. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyin isterseniz, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın açıklarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla beraberdiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar bu hafif üşütüp galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi o zaman nazınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Her değişinizde siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolu da gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir yanıdır. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sevgisi bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah Teala her zaman, her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibadet kullanayım. Niye geldin?
1: Vay!
0: Zikirdir, zikirdir, zikirdir.
1: Allah!
0: Napolyon'daki paradek, savaş diyorlar. Neyle kazanılır? Abi, üç yere kazanılır diyor. Para, para, para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir, zikir, zikir diyorum. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir, zikir, zikir diyorsunuz. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir, zikir diyorsunuz. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir, zikir, zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor, nasıl büyük savaş geçeceksiniz? Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyorsun, yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz ki, bilir kaç günde. 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaklar. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek isteyen. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece teheccüd numarasında kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerde Peygamber Efendimiz saatlerinde mutlaka namazda olmalıdır. Şimdi mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz saatlerinde teheccüd namazı kılarak yazmışlar. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki, Ya Rabbi, biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah-u Teala hep ezanını okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumadan yakında okunmaz, mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur, ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız anda, yani o okunmaya biz başlamıyoruz, yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz, aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik, bir saniye sonra, iki saniye sonra, ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzel sevgiyle yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi sahip eder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız, o her açıdan sözünü. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz biraz aralık tut da hadi senin içerisine koy içeriye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde her şey en güzel doğru yapıştıktır. Sizin gayretinizde, sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aygısında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Sahip olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyaretin henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala size evvela hazırlayacaktır. Liyakatinizi artıracaktır. Liyakatle mükafat daima aşıktır. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 701'inde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı da teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın anecebatlığına, Allah'ın cömertliğine bakın ki siz bir bozuluk katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala o sizlere 700 katı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyini siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendisi teslim ediyor, saray diyor. Seni diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bakalım elinizdeyse. Allah Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğiniz onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman seccadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Senin nelere kadir kıldığını en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanın üstesinde bir şey istemem. Ve ekonomikten hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasınız. Allah hepiniz için aynı standartlarda ihsanda bulunmaz. İnsanlar sizin liyakat seviyenize paralel gelişir. Liyakatınız yükseldikçe ihsanların boyutu büyür, güzelleşir. Allah'ın ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, edebe ulaştırmaya vesiledir. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmaktır. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisinde fark kıldığı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılıyor. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplarda ilgilenseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. Nasıl olsa mükefferler bunun manasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, Saul'da neyle olmadı, Zemur'da da bırakmış. Öyleyse şimdi de müşterimi daha iyi anlayacak sana. Bir gün bütün zamanlar tek bir başkanı tutacaklar. O teslimi içerir. Allah'a teslim içerir. Bunun manası, siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınız da teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücadele, göklerin ordularıyla mücadele bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamber'in mevzatını müddeden zafer kazandığını onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizi kimse yenemez. Siz o orduların tarafındaysanız, başka bir ifadeyle Allah'ın orduları sizden tarafsa hiçbir şey sizi, hiçbir kuvvet sizi yenemez. Bakın ne diyor Allah Teala, Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil, en kuvvetli olan, kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya değildi de aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Ne bir? İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şeyle şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım gelen şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Yazar bir tek bir ek olsun. Ama bana vermedin bugüne kadar. Anladım ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin dua bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiyi alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzü sürmeyi soyuyoruz bile bize de ihsan eyler. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olmak. En azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? İnsan yapmamış. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olsalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçenleri zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'tır, sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaat bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size bu sütü verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini, hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rab müracaat müessesi demek. Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'nın ulaşmak istediğiniz sebepleri dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimuz davete da'i izah de'ani.
1: Allah!
0: Beni davet ettikleri zaman dua edin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesi üzerinde durduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde tamam. Sizin dileğinizin gücüne göre liyakatınız gelişir. Liyakatinize göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin. Siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa bunun liyakatinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. Liyakatiniz yükseliyorsa her liyakat seviyesinin bir mükafatı var. Allah Teala derhal sizler ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedecektir. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişseniz, eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız İblis'tir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabii. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o iblis Musa dedi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar anlattığını içsek, şükretsek aldır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama onu bize hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir, o hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, bir köylerini söylemeyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bunlara girince Allah'ın koruması altına gidiyorsunuz. Evren müşidin koruması altına giriyorsunuz. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her ettiğinizden başınız üzerinde müşidiniz ruh derhal gelişir. Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın bütün sızaklarında korumak için yeterlidir. Allah Teala diyor ki Allah izin verdikçe şeytan size bir şey yapamazsın. Allah Teala Bakara Suresinin 102. ayetinde de bunu söylüyor. Ama Maide Suresinin 25. ayetinde de diyor ki la yedirüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar, yani şeytanın uşakları, büyüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkese dolsa olurdu. 14. sıralar sahabeler hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Çünkü Peygamber Efendimiz'in ruhu hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizi çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. Bize hangi yoksa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl sistemimize uygun bir yalanla sizin tuzağını düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizin huzursuzluğa düşünmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmaktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutsuz insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu değil, tamamen gündüzden bir imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların için yerini nurlar alacak. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. Resulet Suresinin 33. ayetinde diyor ki siz kötüle iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulüm edenler. Sizlere demiş bir hak verdi. Size bir kesinlikle bunun kırılımı aynı kesinlikle siz onları yapmaya ehil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evliya olmuşlar. Ama daha iyice ulaşamamışlar. Nefslerinin afetlerini yarıdan fazla yenmişler. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyordu? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır. Onların olasılığı affetmiyor. Peki daha öteye geçirin, daha bir zikre ulaşanlar Orada ikisini de yapamazlar. Ne kısa sürdürebilirler, ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah-u Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerinler, yeni kışkanlar. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah sana diyor ki, ey ulema, fırsatı sizin için hayır vardır. Hoppala. Ulema bizi daimi zikrini sahipleri. Allah'ın emri onlara kısası uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi emrettiği kişilere, yani ullerbabı Allah sana diyor ki, ey ullerbab, sizin için kısasta hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğünüz tuzağın tam zıttını arasında fikireceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısas uygulayacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atmak. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmü yaptığına göre siz ondan bir tokat yemek durumdasınız. Yani karanlıklar size hakim olduğu sürece. Öyle bir gün gelecek ki uçerim olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık sizi atlamış olursa tam onun zıttını siz de ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayırın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ullerbab'ın kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukavimde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizden mutluluk, huzur ve bütün güzellikleri dinlememesini, sizlere olduğunu en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabi. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılmaz hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam, salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak, teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın indinde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanılıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartları yerine getiriyorsa oluyor salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nesulha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstün bir makam, velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah-u Teala Fin suresinde, Fin suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen, lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde, Allah-u Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur. Çünkü Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sıra ne? Ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelirim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mesturatı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle tatlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden ömür ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk yedi basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. Sekizinci basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi oluyor. Huşu sahibi oluyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi. Gösteriyor Allah-u Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzü çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalalete, hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katı bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlıyor. İkinci kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü kademe mülkime kademesi, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Dördüncü kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle. 4 tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da dördüncü gök katına kadar yükselmeye başladı. Beşinci kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da beşinci gök katına kadar yükseliyor. Altıncı kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı gök katına yükseliyor. Yedinci kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49+2 yani %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise sıfırdan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Burada nefsimiz teskiye oluyor. Ruhumuz 7. gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi aştıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Yok oluyor. Bu sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta amini olduk. İkinci 7 basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve birinci makam, fena makamı, ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra birinci basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. İkinci makam, Mekka makamı, Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza. Ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden Mekka makamı makamındadır. Üçüncü makam, zühd makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen, fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. Fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında

Kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mührün üzerinde rahmet fazla salavat adresindeki üç nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mührün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette, nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standlarda ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ullelbab makamı, yani daimi zikrin tahakkuku, mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. Daimi zikir mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre, daimi zikre ulaşırsa, zikri daime ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka İlmel yakinden aynel yakine adım atmaktır. Kişi burada aynel yakine adım atmıştır. Kalp gözü açılmıştır fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı ihlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gökkatını, ikinci gökkatını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını birer birer Allah-u Teala'nı gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sitresinin intihayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gökkatını ve yedinci gökkatının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gökkatını, yedi gökkatındaki bütün sırları ve yedinci gökkatının yedi tane aleminin hepsini sitetin müntehaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediğin sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala bunu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri

onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığın cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye, söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde, bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayet erdirsinler diye. Cemma saberu, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerlerine oturtanlar. Yani bütün hasretlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkül yakin yoktur. Hakkül yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkül yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor.
Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Allah. Kumu almış yerden ve atmış. Allah. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor. Biz attık yani. Senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil biziz diyor Allah Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu iradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın talebiyle Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah-u Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah-u Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı, günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı, kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam, iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden, dikkat edin, bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meclisi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan İkisi de vazifelerinden haberdardırlar. Allah. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur. Ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir.
bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi hanedanının babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise irşat makamının sahipleridir. Hulefâ-i Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiiyet ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olmuş insanlar, bunlara tabi'in deniyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine, yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin Haz-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in ve Ecr-ül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül Azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül Azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül Azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk, ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanında birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Salah makamından evvelki son makamın. Ve Allah-u Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar.
birinci gökyatından başlayarak ne zaman ki yedinci gökyatının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda Sitre-i Münteha'yı gösterir. Ondan sonra ancak Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edip onu tövbe-i nasuhun sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah-u Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah-u Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki, sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatımızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidinin de yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadar ki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul edelim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsam da gene gel, bu dergah ümitsizler dergahı değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah-u Teala kendisini göstermişse ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i nasuh. Ne zaman bir insan ihlas makamının sahibi olursa, ihlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i nasuh'a davet edilirse,
bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlıkta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitretin müntahaya kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i nasuh sahiplerinin irşatlı görevli kılması söz konusu değildir. Ama Allah Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın zatını mutlaka görürler. Öyleyse salah makamı bir ıslah müessesidir. Islah, güzelleşme, hastalıklardan arınma, kötülüklerden arınma anlamına gelen bir tabir. Islah olma, hatalardan masun olma, hataları adım adım terk edip hatasızlığa doğru Allah-u Teala tarafından yaklaştırılma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi, dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de ıslah olursa onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amel-i salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. İkinci 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar yarayı açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur. Yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa
İşte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstün olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mevzin kılındığım tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاِنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِيَ يَتِيَكُمْ الْعَذَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَكُ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur.
dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar isteyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı, fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. Beşinci makamda daim zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 119 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamındır. Lehine suresinin 5. ayeti girmesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, İşte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder salaha geçmeden? İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da İhlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuh'a davet edildin derse, o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimal vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah-u Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuh'a davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman
hemen ihlas makamının sahibi oldunuz, hemen arkasından tövbe nasuha davet edilmiş olamazsınız. Öyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlaslasınız. Ama Sitretül Münteha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuha davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, selah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan selaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim selah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlm el yakini aşmış, ayn el yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hakkı yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar. Konusundaki yeni bir mevzudayız inşallah. Konumuz kalp. Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalp deyince aklımıza vücudumuzdaki bir organ gelir. Bu uzvumuz vücudumuzda dolaşan kanı, kirlenmiş olan kanı toplar damar vasıtasıyla toplar ve onu akciğere gönderir. Ve akciğere ulaşan kan orada temizlenir ve atar damara kalbin onu pompalamasıyla bütün vücuda yayılır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, vücudunuzdaki kılcal damarların uzunluğu dünyamızın ekvatorunu birkaç kat aşabilecek bir hüviyet taşır. Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse kalp hem toplar damarla hem atar damarla direkt olarak alakalı olan bir uzvumuzdur. Ve hayati görevi söz konusudur. Çünkü kalp çalışmazsa kanın temizlenmesi artık mümkün değildir. Ve vücut makinesi kalbin durmasıyla birlikte ölüm adı verilen bir sistemin içine girecektir. Kalp vücudumuzun hayati unsurudur. Sadece fizik vücudumuzun kalbi Kur'an'da söz konusu edilmiyor. Nefsimizin de kalbi var. Nefsinizin kalbi bir açıdan çok önemli. Nefsinizin kalbi Allah Teala'nın size vereceği kalp gözünün sığınağıdır. Kalp gözü orada faaliyete geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah Teala'nın huzuruna Miraç'ta ulaştığı zaman Allah Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş bir hüviyette Allah'ın huzuruna ulaştı. Bu onun sonsuz hızının sebebidir. Ruh her alemde hem fizik olabilir, hem fiziğin ötesinde olabilir. O alemin fiziğin ötesinde olduğu zaman ne olur? Sonsuz hızın sahibi olur. İşte ruh, sonsuz hızın sahibidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri birkaç dakika içerisinde Allah'a ulaştırdı. Belki de birkaç saniye. Sonsuz uzaklıkta olan Allah-u Teala ruhun sonsuz hızı sebebiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kendisine kavuşturdu birkaç saniye içerisinde. Bu olayın adı Miraç'tır. Ve Miraç'ta ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ı gördü. Ve Allah-u Teala onun üzerine bu ayet-i kerimeyi nazil etti. Ayet-i kerime kalbi, yani nefsinin kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani Allah-u Teala onu huzuruna ulaştırmadan evvel yüzlerce defa zatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermişti. Allah'ın zatı, Allah'ın veçhi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yüzlerce defa görüldükten sonra o miraca çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördüklerine de kalbi tekzip etmedi. Aynı şeyi gördüğü için. Allah'ın her sözü bir hikmettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kalp adı verilen unsur manevi hayatınızın merkezidir. Manevi tekamülünüz kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Bütün uzuvlarınızla alakalıdır ama kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Her şey kalple ilişkilidir. Kalp bir merkezdir. Vücudunuzun hayat merkezi olan kalp üzerinde Allah'ın imzasını taşıyor. Eğer kalbin içinin resmini muhtevi olan bir tıp atlasına bakarsanız orada Arap harfleriyle Allah'ın kalbin içine Allah kelimesini yazdığını göreceksiniz. Almanların bir anatomi atlası var. Adı şimdi aklıma gelmedi. Ama birçok kardeşimiz hatırlayacaklardır adını. O atlasta bir kalp fotoğrafı var. Ve fotoğraf son derece net olarak Allah kelimesini gösteriyor. Yani Allah Teala yaratmış insanı ve imza atmış oraya. Bunu diyor ben yarattım. İmza Allah. Hepimizi yaratan Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Ve kalp manevi hayatın merkezidir. Manevi hayat kalple yaşanır. Bu sebeple kalbiniz manevi hayatın yani İslam'ı yaşamanın en önemli uzvudur, merkezidir. Ve kalbiniz bütün muhtevayı,
1: en güzele taşıyandır. Öyleyse kalbinize dikkatle bakın. Başlangıçta negatif bir faktörün sahibi nefsinizin kalbi, bu faktörün adı ekinnettir. Nasıl başlangıçta baş gözlerinizde vakra isimli bir engel varsa, görme hastanızın üzerinde de müşavet adlı bir perde varsa, nasıl kulaklarınızda vakra isminde bir engel varsa, başınızdaki engeller, gözlerinizdeki engeller görmenizi engelliyorsa, yalnız bakmanıza müsaade ediyorsa, kulaklarınızdaki vakra da hidayet makamının söylediklerini işitmenize, yani ondan bir mana çıkarmanıza mani olur. Manaya varamazsınız. Ne zaman ki Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır ve aynı zamanda işitme hastanızın mühürünü açar, o zaman işitebilirsiniz irşat makamının söylediklerini. Yani manasına o zaman varabilirsiniz. Bu manaya varmaktır. Vardığınız manayı, manalandırdığınız şeyi kalbinize indireceksiniz. Önemli olan merkez kalptir. Kalbiniz idrak edecek. Şumulli anlayış, derin anlayış, manayı Allah'ın istediği ölçüde yerli yerine oturtmak, işte bu olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın adı idraktır. Kur'an-ı Kerim'de birinci dirilmenizde Allah Teala sizlere idrak adıyla bahsettiğim hususu fıkıh kelimesiyle açıklıyor. Bu aleme bakan uzuvlarınızın dirilmesi, gözlerinizin, baş gözlerinizin hicab-ı mestur alınarak görmeye başlaması, kulaklarınızın irşat makamının söylediklerini duymaya başlaması ve kalbinizin ona indirdiğiniz manayı idrake başlaması sizin ölüyken hayata gelmenizi ifade eder. Bu birinci dirilişinizdir. Fizik vücudunuzun şu dünya için dirilmesidir. Ama bir de nefsinizin dirilmesi var. Ne zaman nefsinizin kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, daimi zikre ulaşırsanız, o zaman ikinci defa dirileceksiniz. O zaman fıkıh hastanız fuade dönüşecek. Kalbiniz gene idrak edecek ama üst seviyede bir idrak bu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz bir sığınaktır, bir mekandır. Fizik alemde fizik olan bir mekan. Bu mekanın içinde başlangıçta ruh da vardı, nefs de vardı. Ama ruh Allah'a ulaştı. Şu anda nefs var. Nefsin de olmadığı bir zaman parçası yaşar mısınız? Evet. Gece uykuya daldığınız zaman, gerçek uykuya daldığınız zaman nefsiniz fizik vücudunuzda elektron devir sayılarını dengeye getirerek vücudunuzdan hemen rahatlıkla ayrılır. Bu ayrılma işlemi tahakkuk ettiği zaman aklınız

affediyorsunuz. Affedersiniz nefsiniz. Ayrıldığı andan itibaren uyku adı verilen bir müessesenin içine girersiniz. Ama hayatınız bitmemiştir. Bu dünyadaki hayatınız fizik gücünüz uymasıyla kurmuştur. Uyandığı zaman yeniden başlayacaktır. Ama yeni bir hayata hemen başladınız. Nefsinizin hayatına. Unutmayın, uykudayken aklınız, nefsinizle beraber nefsinizin hayatını yaşar. Unutmayın, uyanırken aklınız, fizik vücudunuzla beraber yaşar. Ve iki hayat birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi nefsinizin hayatıdır. Fizik vücudunuzun hayatının sona ermesiyle nefsinizin hayatı sona ermez. Nefsiniz için ölüm adı verilen müessese mevcut değildir. Ama nefsiniz de uyur, nefsiniz de rüya görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizin kalbi var. Hepinizin içinde nefs var. Ve nefsiniz de bir kalbe sahip. İşte kimin kalp yüzü açılmışsa o kişinin nefsinin kalp yüzü açılmıştır. Ve bütün manevi gelişmeler nefsinizin kalbiyle cereyan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde hekimlet vardır. Onun alınıp yerine Allah'ın ihbatı koyması gerekir. Ki nefsinizin kalbi idrak edebilsin. Öyleyse gelişme sürecinin başlangıcında nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi iki ayrı gösterge ifade eder. Fizik vücudunuzun kalbi söylediğim standartlarda kalp olarak vazife görür. Kanın temizlenmesi, vücuda dağıtılması ve kirlenmiş olan kanın vücudunuzdan kalbinize çekilmesi, kalbinizden de akciğerlere pompalanması kalbinizin görevidir. Ama kalbiniz afetlerin merkezi değildir. Kalbiniz hasletlerin de merkezi değildir. Hasletler ruhunuzun kalbindedir. %100 afetler %100 nefsinizin kalbindedir. Öyleyse nefsiniz de bir kalbe sahiptir. Ruhunuz da bir kalbe sahiptir. Farklılıkları nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet, bunlar hep nefsinizin afetleridir. Her birinin zıttı ise ruhunuzun hasletleridir. Cimriliğin karşıtı olan cömertlik,

cehaletin karşıtı olan ilim, nefretin karşıtı olan sevgi, isyanın karşıtı olan itaat, düşmanlığın karşıtı olan dostluk, nefsin bütün afetlerinin karşıtı ruhun hasletlerini oluşturur. Öyleyse nefsinizin kalbi afetlerin yuvasıdır. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerin yuvasıdır. Ve Allah-u Teala'nın emri nefsinizin kalbinin ruhunuzun kalbine dönüşmesidir. Bir başka ifadeyle bütün afetlerden kurtulması ve hasletlerin eşidi olan bir güzellikle donatılmasıdır. Bu hasletlerin eşidi olan nurlar fazıllardır. Yani fazilet nurlarıdır. O nurlar kalbinize yerleştikçe fazilet adı verilen müesseseniz giderek Allah'ın istediği istikamette gelişir. Fazilet sahibi olmak erdemlilik demektir. Fazilet, fazl adı verilen nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesiyle oluşan bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların mutluluğu ve mutsuzluğu o insanların kalp şartlarına bağlıdır. Mutluluğun bir genel tarifini verdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir insan iç dünyasında mutlu olacak, bir. Dış aleminde mutlu olacak, iki. Allah ile olan ilişkilerinde, yani emirler ve nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde mutlu olacak, üç. Kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi için iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi lazım. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitebilmesi şeytanın o kalpten elini eteğini çekmesine bağlıdır. Şeytan bedavadan hiçbir yeri terk etmez. Ciddi bir mücadeleyi gerektirir konu. Nefsinizin kalbinin bütün afetlerden kurtulması gerek. Yerlerini ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, fazılların alması gerek. Nefsinizin kalbi fazıllar tarafından tamamen işgal edildiği zaman ruhunuzun kalbine paralel bir nefs kalbi elde edersiniz ve nefsinizin afetleri tamamen bitmiş olur. Bu, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi demektir. Ve kalp standartlarına bağlıdır. Nefsinizin kalbinin standartlarına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin bir kalbi var. Ve
layık olduğunuz zaman Allah Teala o kalpteki gözü açacaktır. Kalbinizle görmeye başlayacaksınız. Kulağı açacaktır. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. İşitmeye başlayacaksınız. Daha sonra ise idrak etmeye başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz nefsi bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek bir şekilde yarattık diyor Allah Teala. Ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn son derece önemli. Ahsen demek ruh için ve nefs için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir varlık demek. Ahsen'in manası bu. Öyleyse ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, o zaman ahsen olur. Ne zaman nefsiniz bütün afetlerinden kurtulur da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman ahsen olur. Öyleyse nefsinizin ahsen olması, kalbinizin ahsen olmasına bağımlı.

bu standartlara nasıl ulaşılır? Nefsinizin kalbini tezkiye etmenizle ve tasfiye etmenizle. Bunun da anahtarı zikirdir. Öyleyse kalbinizle zikir arasında son derece ileri seviyede bir illiyet rabıtası mevcuttur. Dini öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikriniz ne kadar çok artarsa nefsinizi o kadar çok tezkiye edersiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin tasfiyesi tamamlanır. Yani nefsinizin kalbi faziletlerle dolar. Sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah-u Teala'nın size verdiği bir muhteşem hediyedir. Her şeyi en güzel standartta oradan bakarak görebilirsiniz. Allah-u Teala kalbinize göz vermiştir, kalbinize kulak vermiştir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala insanı yarattığı zaman Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Allah-u Teala diyor ki biz onu sevva ettik, dizayn ettik ve sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ne diyor? Sonra ona görmesi için görme hassası verdik, basar hassası verdik diyor. Sonra ona işitmesi için, duyması için sem'i hassası verdik diyor. Sonra ona idrak etmesi için fuat hassası verdik diyor Allah-u Teala. İşte bunlardan üçüncüsü fuat kalbe aittir. Kalp mühürlüyse kişi fıkıh edemez. Fuat da, fuat hastası da çalışmaz.

Allah Teala bu muhtevada kafirlerin kalpleriyle velayettekilerin kalplerinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Bakınız Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hassasının hassası o da mühürlüdür. Onların görme hastaları, basar ismindeki görme hastalarının da ebsar, basarları diyor Allah-u Teala, üzerine gışave tatlı bir perde, bir engel çekilmiştir diyor. Allah-u Teala böyle bir hüviyeti gerçekleştirmiş bu insanlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kafirlerin kalplerini gördük. Peki dalalettekilerin kalbi nasıl? Aynı. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların basiret isimli görme hastalarının da üzeri kışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Bunların tabii neticesinin ne olduğunu ise Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan da daha kötü durumdadırlar. Onlar dalalette olanlardır diyor Allah-u Teala ve neticeye ulaşıyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse iki tür insan var. Kalpleri fıkıh etmeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala onlara ölüler diyor. Kalpleri fıkıh etmeyen insanlara, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlara Allah-u Teala ölüler diyor. Evvela kalpleri fıkıh etmeyen insanların temel özelliği nedir? Allah'ın ayetlerinden gafil olanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri. İşte Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا
وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor. مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kalpleri nasıl? Kalpleri bir muhteva içerisinde, o muhtevaya dikkatle baktığımızda şunu görüyoruz. Kalpleri var ama fıkıh edemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu insanlar. Bu insanlar feranette. Bu insanlar küfrün ta içinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbimizin muhtevasına dikkatle bakın. Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Afakta göstermesi, dıştan gösterme. Yani baş gözümüzde görebildiklerimiz. Enfüste göstermesi, içten gösterme, nefsimizin kalbiyle görebildiklerimiz. Ama afakta gösterme, bir başka görüşü daha ihata ediyor. Ruhumuzun gözleriyle gördüklerimiz. Öyleyse ruhumuzun baş gözüyle gördüklerimiz ve en üstününün o olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için Allah'ın dediğini hatırlayın. Kalbi gördüklerini teklif etmedi. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini, nefsinin kalbinin gördükleri teklif etmemiş. Aynı şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde nefsimizin kalbinin hangi standartlarda nelere ulaştığını gelin beraberce inceleyelim. Madde 1. Önce kalbin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bir insanın Allah'a ulaşması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bu arada kalbinde de hekimlet vardır. Ne diyor Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ahiret gününe, ahirete, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Hicab-ı mestur'e gizli bir perde. Yani onların gözleri perdelidir. Gözlerindeki görme hassası ya da onların görme hassası rejavet adlı bir örtüyle, engelle örtülüdür demiş oluyor Allah-u Teala.
Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyamazlar, seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. La yefkahun diyor.

Ve şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefret, arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Allah-u Teala kalbin zulmetten nuru ulaşacağını, kalbin nurdan yeniden zulmete dönebileceğini, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Allah-u Teala buyuruyor ki,

Kafirler de var ya diyor, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Kafirler, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Onların kalpleri nurdan tekrar zulmete geri döndürülür. Öyleyse söz konusu olan kalp, kalbin nurlanması. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve levle fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse olaylar dizisine gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'ın düşmanıysak Allah Teala tarafından seçilmiyoruz. Ama insanların çoğu seçiliyor. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi, bu değerlendirmeyi Allah'ın değerlendirmesi. Yani kişiler olaylardan hangi istikamette etkileniyorlar, nasıl kararlara varıyorlar, Allah Teala herkesi bu açıdan imtihana tabi tutmuş oluyor bütün olaylarla. Onların davranış biçimleri sebebiyle de onları seçiyor veya seçmiyor. Seçtikleri arasından ikinci basamakta seçim var veya seçilmeme var. Seçtikleri arasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracak. Açık bir şekilde Şura 13'te Allah Teala onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim onlardan kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın kullarını kendisine ulaştırması söz konusu. Allah ulaştıracak. İkinci basamaktan sonra üçüncü basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece dileyenler üçüncü basamağa çıkabilir. Ve Allah Teala Allah-u Semî'ün Alîm diyor. Allah'ı işitebilir. Allah Teala o kalpteki talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Allah-u Basîr-ün Bilibat, Allah kullarını görür. Allah sinelerde olanı da görür. Görüyor, işitiyor ve biliyor. Kalbin durumu ne? Kalbin durumu kapkara. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kasiyet bağlamıştır. Yani nefslerinin kalbi afetlerle doludur. Bu afetler sebebiyle kişi yaşadıkça afetleri üzerinde kişi hiçbir değişiklik yapmamışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, kalbindeki afetler Allah'ın nurları kalbe girdiği için azalmamışsa, o zaman tam tersine bir olay vardır. Afetler konsantre olurlar. Her geçen gün şeytan afetleri daha çok azdırır. Kalbe devamlı şeytan karanlıklarını göndereceği için kalp her gün biraz daha konsantre bir karanlıkla
yukarı örüyor. Ve Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de Allah'ı zikretmeyen veya zikrettikten sonra uzun zaman zikretmeyen ve böylece kalpleri kararan, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Hac suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerinin kasiyet bağladığını, o insanların kalplerinin hem karardığını hem de sertleştiğini ifade ediyor. Kararan ve sertleşen böyle bir kalp için hastadır diyor o. O kalp hastadır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın emirlerine açık bir şekilde cephe alanlar. Allah'a ulaşmayı kesinlikle reddedenler. Yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesin olarak reddedenler ve kim Allah'a ulaşmayı düşünürse böyle bir şeyin olmadığı iddiasıyla o insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. İşte onlar kaderi hasta olanlardır. Kalbinde zevk olan insanlardan bahsediyor Allah Teala Yunus suresinin, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Gerçek anlamını. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri şekilde insanlara açıklayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar kalplerinde zevk olan insanlar. Öyleyse insan kalbi, nefslerinin kalbi çok açıdan değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalpleri örtülü olanlar, kalpleri mühürlü olanlar, kalpleri fıkıh etmeyenler, hepsi birinci ve ikinci basamakları işgal ediyorlar. Üçüncü basamağa ulaştığınız andan itibaren Allah kalbinizdeki bu talebi görüyor. Talep kalbinizde. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz kalbinizde bu talep mutlaka var. Nereden bileceksiniz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi? Çünkü dilediğiniz takdirde işaretler ard arda gelir. Bir, Allah Teala size namazı sevdirir. İki, orucu sevdirir. Üç, zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. İrşad makamını gösterir, onu sevdirir. Öyleyse bütün bunları yapan Allah'tır. Sebebi sırf siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi kasiyet bağlamıştır, karanlıktır. O kişi yaşı ilerledikçe kalbindeki karanlık daha çok artar ve kalp sertleşir.
hem sertleşmesi, hem daha çok kararmasını, hem de katılaşmasını ifade eder. Böyle kalplere kasitin olan kalpler diyor Allah-u Teala. Kasiyet bağlamakta, kasitin olmakta aynı kökten geliyor. Kalbin kararması ve sertleşmesi. Dördüncü basamak, Allah-u Teala görür görmez sizin kalbinizdeki talebi, işitir işitmez, bilir bilmez harekete geçer, rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizde bulunan hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına, irşad makamı olarak bakmaya başlarsınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız ve kalbinizdeki ilk olay gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kalbinde küfür kelimesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sadece mürşitlerine ulaşacakları 15-20 gün içinde kalplerinde küfür kelimesi vardır. Belki o kadar da zaman geçmez. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırır ve ulaştığı anda kalbindeki küfür kelimesini alır. Kişi derhal mümin olur. Öyleyse kalbin muhtevasına bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Ama bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi vardır. İnsanların hepsinin hanif fıtratıyla yaratıldığını nereden biliyoruz? Rum suresinin 30. ayet kerimesinden biliyoruz. Habibim, hanif olarak veçini, zatını dine ikame et, doğrult. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyım olan din bu hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında tebdilat, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hep hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar sadece bir tek dini var olmuştur. O din hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ne hanif dinini değiştirir, ne de bütün insanların sadece hanif dinini yaşayabilecekleri hanif fıtratını değiştirir. Dikkat edin, hanif fıtratı, hanif dinini yaşayabilecek olan kalp özelliklerinin sahibi olmaktır. Bütün insanlar hanif dinini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Bu yaratılışta kalbin yapısına baktığımız zaman kalp başlangıçta ekinnet bulunan bir müessese. Kalbimizde ekinnet var. Ve Allah-u Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı aldıktan sonra kalbimizdeki ekinneti de alır. Yerine ihbat koyar. Allah'ın ekinneti aldıktan sonra yerine koyduğu şey ihbattır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki
o kendilerine ilim verilenler irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve idrak etsinler diye onların kalplerine ihfat koyarız diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 7. basamakta kalbindeki ekinlet alınıyor, ekinletin yerine ihfat konuluyor. Öyleyse kalp değişikliği başladı. Nerede başladı? 7. basamakta başladı. Allah'ın kalbe ilk müdahalesi 7. basamakta kalbin içindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Nedir ekinlet? Ekinlet, kişinin kalbindeki bir ilahi kompütür, ilahi bilgisayar. Bu bilgisayar idraki önlüyor. Kişinin İrşat makamının söylediklerinin idrakine varmasını önlüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Allah-u Teala engeller koymuş. Gözlerde engel var, kulaklarda engel var ve kalpte de engel var. Konumuz kalp. Kalpteki engelin ilkinin, ekinletin alınıp yerine ihfat konulması 7. basamakta başlar. Kalbiniz değişmeye başladı. 8. basamakta ne olur? Tekabin suresinin 11. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَحْكِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa kalbine ulaşırız. Aynı zamanda da kalbine hidayet koyarız. Kalbe hidayet geliyor. Bu hidayetin acaba sonucu ne olur? Sonucu o kişinin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Ne demek istiyoruz? Allah'tan gelen nurların ikişer ikişer yukarıdan aşağıya inzal edildiğini söylüyor Allah Teala, indirildiğini söylüyor. Zümer 23. Allahün nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen ve saniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere paralel olarak ihdas ettiklerini, hadis kıldığı nurları ikişer ikişer indirir diyor Allah-u Teala. Bu ikişer indirmede ilk ikisi rahmetle fazladır. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala velevle fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzeriniz olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Neymiş? Rahmetle fazlı. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Öyleyse
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları söz konusu. Kesin kararlılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek değil, dilemenin ötesinde mutlaka ulaştıracağız diyorlar. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar Allah'ın rahmetini ve salavatını, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir diyor Allah Teala. Ayet kalbe ulaşacak olan rahmetle fazlının ötesinde burada rahmetle salavattan da bahsediyor. Gene bir ikili. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Sonra da bu nurların sebep olduğu muhtevayı anlatıyor bize. Onlar diyor kişiyi huşu sahibi eder. Kişinin derileri de kalbi de ürperir diyor. Sonra da bu inen nurla o kişinin kalbi temizlenir diyor ve arınır diyor ve kişi böylece hidayete erer diyor. Kalbi yumuşar diyor. Yani kasiyetten kurtulur. Kasiyetin özelliği neydi? Kalpteki sertlik burada yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşadığına işaret ediliyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynda ayetlerimize ara sıra göz atılıyor ama kalın çizgilerle olay böyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kalbimize nurlar ikişer ikişer iniyor. Bu nurlar yukarıdan aşağıya inzal ediliyor. Ayet-i Kerime'de geçen nurlar, bir evvelki ayet-i Kerime'de 22'de de var. Allah-u Teala Zümer 22'de Allah'ın göğsünü şerh ettiği, yani göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine ancak Allah'ın nuru ulaşabilir. Ötekilerle hiç bu kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurunun gelebileceğini söylüyor. Şimdi geldiğimiz noktada ne olmuştu? Kişinin kalbindeki ekinet alınmış, yerine o kişide kalbi idraki sağlayan ihbat konulmuştu. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşmış idi. Ve Kaf suresi 33. ayet-i kerime kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Ne diyor Allah Teala orada?
Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Kalbe ulaşan Allah-u Teala, kalbe hidayet ulaştıran Allah-u Teala, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Öyleyse kalpte yeni bir işlev oluştu. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. Evvelce şeytana dönük konumdaydı. Kalpte ekinnet vardı. Yani idraki Allah-u Teala önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi hep idrak edemez seviyede kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişinin kurtulması da bu sebeple mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Kalbinizdeki ikinci engel, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönük olması lazım. Gelen nur kapısının, nurlar yukarıdan aşağı geleceğine göre yukarı dönük olması lazım. Şeytana dönük olması. Şeytan karanlıklarını ayaklarınızdan, topraktan gelir, ayaklarınızdan yukarı doğru çıkarak, vücudunuzu kat ederek, vücudunuzun içinden kalbinizin zulmet kapısına ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısına ulaşır. O kapı zaten açıktır. Kalbin içine dalar ve kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki afetleri daha çok azdırır, daha çok karartır, konsantre kılar. Bu sebeple kalbiniz giderek sertleşir. Bu konsantrasyon sebebiyle sertleşir ve aynı zamanda da daha çok kararır. Yani neticede karanlığın ve sertliğin oluşmasıyla kalbiniz kasütun olur. Allah'ın yoluna Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Herkes kalbi kasütun olmuş durumdadır. Şimdi 10. basamakta Allah-u Teala ne yapıyor? Kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Kim bu insanlar? Gaybta Rahman'a huşu duyanlar. Allah-u Teala toprağın huşusunu anlatıyor. Topraktaki, yeryüzündeki huşu müessesesi. Bu huşu da rahmete aç olan toprağın huşu ile rahmet beklediğini söylüyor Allah-u Teala. Beklenti, huşu içerisinde bir beklenti, rahmet beklentisi. İşte bu rahmet beklentisi kalbe aittir aynı zamanda. Tıpkı toprağın gökten yağacak olan rahmete, yani yağmura iştiyak duyması gibi, onu huşu içinde beklemesi gibi, kalbiniz de Allah'ın nurunu bekleyecek. Bekleme safhasına ulaştırıyor Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirerek, yukarıdan aşağı inzal edilen nurları kalbinizin almasını temin edecek. 9. basamaktasınız. Bu huşu rahmetin henüz gelmediği, kalbinize ulaşmadığı, niçin? Hem göğsünüzden kalbinize yol açılmamış durumda, hem de kalbiniz mühürlü. Kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük ama kalbiniz mühürlü. Ayrıca göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının gelmesi için yol da açılmamış. Öyleyse Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Açıyor.
Ve Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse

Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, İslam'a açar.

Öyleyse Enam suresinin 125. ayet kerimesinde Allah'ın söylediği şey, kimi Allah kendisine ulaştırmayı dilerse,

onların göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmak için teslime açar.

فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'ı açar diyor Allah-u Teala. Kimi de diyor Allah-u Teala delalete bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir, riks verir, pislik verir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı içerisinde bir müessesenin varlığını görüyoruz. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var, dilemediği insanlar var. Peki Allah Teala 10. basamakta kişiyi kendisine ulaştırmayı dilediği için göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Yani bu kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor Allah Teala. Öyleyse dilemediği kişi de mi var? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Dilemezse o kişinin Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalı kalacaktır. O kişi kafir olarak kalacaktır. Kurtuluşu da mümkün olmayacaktır. Kimdir Allah'ın kafir standartında gördüğü kişi? Kalbindeki küfür yazısı Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine Allah'ın iman kelimesini yazmadığı kişi. İşte Hücurat 14. Habibim, o Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bu aşamada, 10. basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a evvelce döndürülmüş. Şimdi de göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın nur yolunu, rahmetin, fazlın ve selavatın girmesi için gerekli olan nur yolunu Allah-u Teala açıyor. Açarsa ne olur? Açarsa zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Eskiden olsaydı nur yolu olmadığı için, kalbe girecek yol bulamadığı için göğsümüzden tekrar Allah'a geri dönecekti. Zikir boyunca gelecekti rahmetle faz, devamlı gelecekti. Kim zikir yaparsa mutlaka rahmetle faz gelir. Ama yol yoksa tekrar Allah'a geri döner. Şimdi geri dönmeyecek. Bu noktada zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze gelecek. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kendisine göre Allah'ın hani fıtratıyla yarattığı kalbin yolunu takip ederek, açılmış olan yolu takip ederek, Allah'ın yolunu takip ederek, göğsümüzü şerh ederek, yararak kalbe kadar ulaşacaktır. Kalbe ulaştığı zaman rahmetle faz kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. O zaman mühürlü kalpten içeriye girmek mümkün değildir.

faziletler aynı zamanda sızamazlar da. Ama rahmetin sızabilme kabiliyeti var. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbimize ulaşır. Kalbimiz büyürlü olmasına rağmen rahmet partikülleri hafifçe içeriye sızmaya başlarlar. Böylece zikrimiz nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının, rahmetin sızmasını mümkün kılar. 11. basamaktayız. Artık kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başladı. Yeni bir aşama. Bu rahmetin muhtevası %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oldunuz. Demek ki kalbimize artık rahmet giriyor ve bizi huşu sahibi yapacak bu rahmet. İşte kalbimize ulaşan bu rahmet Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. İşte nefsimizin kalbine %2 nur girdiği zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu müessesesi son derece önemli bir müessese. Çünkü kalbe ilk girişin gerçekleştiğini söylüyor. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi olmuş. Peki huşuya ulaşırsak ne olur? Huşuya ulaşırsak o zaman Allah-u Teala söz vermiş bize. Huşu sahipleri eğer hacet namazını kılarak Allah'tan sorarlarsa mürşitlerini, Allah mutlaka onları gösterecek. Her kişinin yaşadığı yerde, onun mutlaka ulaşabileceği bir yerde Allah'ın vazifeli kıldığı birisi daima bulunacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bunun üzerine kişi hacet namazını kılar ve Allah'ın mutlaka mürşidini gösterir. 12. basamakta kişi 10 tane de ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Kalbi mi? Kalbindeki ihnet alındı. 1. Yerine ihfat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşuya ulaştı. 5. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3'ü kalp ile alakalıdır. O kişinin üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Bu ruh geldiği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki Allah-u Teala kişinin kalbinin içine iman yazılır. Onun üzerine Allah'ın katından nur gönderilir ve o ruh gönderilir. Affedersiniz ki aynı şeydir ikisi. Ve o ruhla desteklenir, yed edilir kişi. Ve o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine Allah'ın nur, Allah'ın devrin imamının ruhunu göndermesidir. Ve kalbinin içine iman yazmak için Allah-u Teala evvela kalbin, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Artık mühür hareketli hale gelmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala Mücadele Suresi'nin bu söylediğimiz 22. ayet kelimesi gelince
kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Eğer yazılmamışsa o kişi mümin olamaz. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı oluşuyor. Mümin olan kişi 7 tane kalp şartının sahibidir. 1. Kalbindeki ikindet alınmıştır. 2. Kalbinin içine ihbat konmuştur. 3. Aynı anda oluyor ikisi. Bunları bir de sayabiliriz. Kalbinin içindeki ikindet alınmış, yerine ihbat konmuştur. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 3. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 4. O kişinin kalbi huşuya ulaşmıştır. 5. Allah o kişinin kalbinin mührünü açmıştır. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. 7. Kalbin içine imanı yazmıştır. Böylece kişi kalbinin içine imanın yazıldığı bir kişi. Artık o kişi sözle mümin olduğunu söyleyip de kalbi kafir olan bir insan değildir. Böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki sözle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir, kafirdir diyor Allah Teala. İşte bu noktada kişi kalbine iman yazıldığı için gerçek anlamda bir mümin oluyor. 14. basamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, kişi mümin oluyor. Görüyor musunuz? Kalp devamlı merhaleleri birer birer aşıyor. Bu noktaya kadar kişi bir şey yapmadı. 1. Allah'a ulaşmayı diledi, 10 tane ihsan aldı. 2. Allah'ın mürşidini göstermesi üzerine o mürşide karşı bir sevgi uyandı kalbinde ve ona ulaştı. Önünde diz çöktü, tövbe etti, el öptü. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bunun üzerine Allah Teala kalbine imanı yazdı. Başka ne yaptı? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başladı. Nefsi tezkiye olmaya başladı. Ve nefsinin tezkiyesi oranında da iradesi güçlenmeye başladı. Ve Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başladı. Şimdi gelelim kişinin nefsinin kalbine. Bu noktadan sonra kişi zikir yapıyor. Bu noktadan sonra zikir yaptığı zaman kişinin kalbine Allah'ın katından 1. rahmetle fazl, 2. rahmetle salavat geliyor. 2 grup nur geliyor, 2 tane ikili geliyor. Zümer 23'te Allah Teala'nın anlattığı gibi. Göğse kadar gelen bu nurlar şifreli yolu takip ederek, kendileri için Allah Teala'nın yarattığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Kalbin mührü artık açılmış, hareketli hale gelmiş. Bu mührün üzerine baskı yapıyorlar. Mührü zulmani kapıya kadar indiriyorlar ve mühür zikir boyunca rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edeceği için kapıdan ayrılması, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Baskı sebebiyle kapıyı mühürlüyor. Yani zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kalbe giremiyor. Ve kişi başlıyor, zikrine devam ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kişinin nefsinin kalbini hemen %100 kaplıyor. Peki karanlıklar ne oluyor? Karanlıklar kendilerini kalpte tutacak küfür kelimesi artık mevcut olmadığı için hepsi ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü onları kalpte tutabilecek olan bir çekim kuvveti yok. Ama fazlı fazileti kalpte tutabilecek olan iman kelimesi var artık. Ve iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, faziletleri etrafında
toplamaya başlıyor. Ve bu toplama %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşıyor. Kişi nefsi emmarede. Nefsinin kalbinde %7'si, %7 afet yok olmuş. Yani nefsinin kalbinde o kişinin artık fazilet var. Yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ilk %7 o kişinin kalbinde fazilet adıyla yerleşmiş. Peki ruh ne olur? İlk %7 nur birikiminde emanet birinci gök katının kapısını açtığı için ruh birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefseler emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. O zaman nefsin temizlenmesi söz konusu, tezkiye olması söz konusu. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, kişi nefsini kınayan bir noktada. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Vela uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında. Kalpteki fazilet birikimi %14. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Kişi zikrini giderek irşat makamından aldığı emirler gereğince arttırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi, kişi mutmainede doyuma ulaşıyor. Ela zikrullahi, ela bi zikrullahi tatmeynin kulüp diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olur. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefs tezkiye oluyor ve Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Şura 13 gereğince o kişi Allah'a yönelmiş. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmış. Allah ulaştırıyor. Nefsin kalbindeki durum ne? Kalbimizdeki durum %2 rahmet birikimiyle huşuda oluşan, %49'da 7 tane %7, %49 eder. %49'da fazilet birikimi. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'ünü azdıran, hepsini Allah'ın emirlerine karşı getiren, Allah'ın yasaklarını da çiğneten iblis, ki nefsin afetleri de zaten bunları yapacak hüviyette yaratılmıştır. Artık nefsin kalbinin %50'den fazlasına tesir edemiyor ve bu sebeple tesir edemediği için kişinin fizik vücudu da şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuluyor. Allah'a kul olması başlangıçta sıfırken şu anda %51 Allah'a kul olmuş durumda. Bu velayet mertebesidir. Kişi ruhunu Allah'laştırmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Ve bundan sonra 21. basamaktan sonra 22. basamakta kişi fena makamındadır. Fena fillah. Allah'ın zatında yok olan bir kişi. Bu makamda o kişinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. 61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala ona bir taht ihsan eder. Kişi devamlı zikrini arttırıyor. Bu taht sebebiyle kişi beka makamındadır. Beka billah. Allah ile birlikte baki olmak, Allah'ın katındaki bir tahta baki olmak manasına giriyor. %61'den sonra
Bu kalp devamlı zikrin artmasıyla kalbin içindeki nurlar da artıyor. Ne zaman ki o kişinin zikri günün yarısından öteye geçiyor, o zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'i de aşıyor. Bu kişi artık züht makamında. Fena makamını Allah Teala Şura 13'te anlatıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala kendisine ulaştırıyor kişiyi. Ama bu kişi Allah'a ulaşmakla kalmıyor, Allah'a sarılıyor. Allah Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında kaybolmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte kişi Allah'a sarılıyor, Allah'ın zatında yok oluyor, fena makamının sahibi oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak oluyor. Ve bu noktadan sonra En'am suresinin 127. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın katında bir selam yurduna ulaştırılacağını söylüyor. O kişiye Allah Teala'nın bir taht ihsan etmesi söz konusu oluyor. Ve günün yarısını aşarsa kişi züht makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Ve bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bu makamda kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Dünyaya dönük olmadığını ispat ediyor Allah Teala'ya. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i aşmış. 81'e kadar böyle gidiyor kişi. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'e gelince kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ediyor. Hala nefsinin kalbinde %19 afet olmasına rağmen bu afetleri hiç dikkate almıyor fizik vücut. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte bunu söylüyor Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar 81'den 91'e kadar burada çıkıyor. Ve kişi bundan sonra bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman Ulul Elbab makamının sahibi, hikmetin sahibi, nefsinin kalbindeki nurlar %91'den %100'e ulaşıyor. Neden? Daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbinin zulmani kapısındaki mühür oradan hiçbir zaman ayrılamaz. Çünkü daimi zikirdeyse rahmetin, fazlın, salavatın baskısı o kişi ölünceye kadar o kalbin üzerinde tesir icra edecektir. Manası o kişi ölünceye kadar kalbin içinde rahmet, fazla, salavat bulunacak ama karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Kalbin %100 aydınlığa ulaştığı yerdeyiz. Burası Ulul Elbab makamı. Li Ulul Elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve ulûce ve cunûbihim diyor Allah Teala. Ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kalbimiz mi? %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Burada, bu makamda Allah'ın nurlarıyla dolan kalp bir mertebe müzeyyen olur, tezyin edilir.
zemin katın sırları kendisine gösterildiği cihette. Sonra mı? Sonra Allah Teala ona 7 tane gök katını gösterecektir. Birinci katı gösterdiği andan itibaren kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir. 27. basamağı velayetin 6. makamı olan İhlas makamına gelmiştir. Bir, fenabillah. İki, vekabillah. Üç, züht. Dört, muhsinler. Beş, ihlas. Dört, züht. Beş, muhsinler. Altı, ihlas. Yedi, salah. Yedi tane makamın altıncısındayız. O kişi bir muhteşem dizayn içerisinde Allah ile ilişkide, nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, göğün yedi katını da görmüş. Ne olur? Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludur. Ve yedi kademede, yedi mertebede burada müzeyyen olmuştur. Her katta bir tezgin kademesi. Sonra mı? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. Yedinci gök katının yedi alemini indilahi gördükten sonra ne zaman Sitret-ül Münteha'yı görürse o zaman davet edilir Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha ve kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe eder. Tövbe-i nasuh o kişiyi salah makamının birinci kademesine ulaştırır. Arkasından Allah-u Teala onun günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre biz onların günahlarını örteriz diyor. Onlar diyor bize ya Rabbi nurlarıyla yürürler ve ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bizim günahlarımızı sevabı çevir, bize mağfiret eyle derler diyor Allah-u Teala. Öyleyse birinci aşamada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşıyor. Allah onun kalbindeki müzeyyen olmayı üst kata, üst seviyeye çıkarıyor. Neyle? Onun günahlarını örterek. Sonra ona salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra da o kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah Teala irşat konusunda diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat 7. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Kimin Allah Teala bu noktada bir defa daha günahlarını sevaba çevirirse o kişi irşada ulaşmıştır. Burası İhlas makamının arkasından Hakkul Yakine kişinin ulaşması için, iradesini de Allah'a teslim etmesi için son merhaledir. Bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olduğunu gösterir. Dünya üzerinde irşada ulaşmıştır. İrşad etme yetkisini Allah'tan almak üzere hazır hale gelmiştir. Allah onu iradesini kendisine bağlayarak irşat makamına tayin edecektir. Ve Allah Teala kişinin talebini kabul eder. Onu irşada memur ve mezun kıldığını söyler. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle
o kişi Allah'ın mürşitlerinden olur. İşte 14 asır evvel sahabe kalpleri 12 defa müzeyyen olmak suretiyle Allah'ın mürşitleri olmak şerefine ermişlerdi. Olmuşlar mıydı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel ebedin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da insanlar tabi olmuşlar. Onlar tabi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası bütün insanların ulaşabileceği son merhaledir. Kalp 12 defa müzeyyen olmuştur. Daimi zikirden sonra. Ve kalbin en güzel hüviyeti burada oluşur. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Hani Allah'ın başkaları üzerine şahit kıldığı kişiler. Peki bunların üzerinde bu 5. salah makamının 5. kademesinin üzerinde başka kademeler var mı? 6. kademede bütün ülkelerdeki Resuller var. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Müminin 44. Hangi ülkeye Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Şu anda da bütün dünyada Resuller bütün kavimlerin arasında mevcut ve Allah'ın yegane dinini, tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyorlar herkese. Ama bütün devirlerde olduğu gibi bu devirlerde de insanlardan az bir kısmı onlara inanıyor ve etrafında onların etrafında toplanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Ve kalbin ulaşabileceği en üst seviye noktaya ulaşmıştır. Hakkül yakinin sahibi olmuştur. Burada kişi Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Bu kişi ullelbap makamına erdiği zaman mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Kalpteki değişikliğin kalp gözü ve kalp kulağı ile alakalı kesimi hikmet makamı olan İhlas makamında bütün gök katlarını görebilecek bir hüviyet kazanır. Öyleyse kalbin görme hassasının ve işitme hassasının, yani Allah'ın gösterdiklerini görme, Allah'ın söylediklerini işitme hassasını kazandığı yer daimi zikirdir. Demek ki kalbimizde bir değişiklik de 26. basamakta Ulu'l-Elbab makamında, velayetin 5. makamında gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin kalbi artık işitiyor, biliyor, her güzelliğe dönüşüyor. Ve kalp o kişinin
kalbinde Allah-u Teala ekinleti kaldırıp yerine ifatı koyduğu zaman kişi dünyada ölüydü, orada Allah-u Teala ona hayat veriyor. Kalbinde bu değişiklik olduğu için. Ulul Albab makamında da Allah-u Teala gene kişiyi, dünya hayatına açık olan kişiyi dünyanın ötesine açık hale getiriyor. Kalp gözünü, kalp kulağını açarak kişinin uhrevi aleme bakışını ve kalbin oralarını görmesini ve işitmesini sağlıyor. Fiziğin ötesini görmesini ve işitmesini sağlıyor. Kalpteki ekinletin alınması, kişinin dünya hayatında kalbin fıkıh etmesini temin eder. Ama kalp gözünün kalp kulağının açılması, kişinin Fuat hastasının çalışmasını ve kişinin Fuad'e ulaşmasını, yani manevi alemlere açılan bir kalp gözünün, manevi alemleri işitebilecek olan bir kalp kulağının sahibi olmasını sağlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki Allah hepimize kalpler vermiş. Ve hepinizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olarak kalp kulağınızın, kalp gözünüzün açılarak Allah'ın bütün bu nimetlerine sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat, Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız, kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu, kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek, herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift tecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi ümit alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin ümit alması söz konusu. Ümit olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakta kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sıratel müstakim. Sıratel lezzine ve nortanihim. Ve alim vahdurum ve alim ve alim ve alim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere ve sevgiden bahsetmek üzere. Madem ki yaratıldınız, bilin ki seviliyorsunuz. Eğer Allah Teala sizi sevmeseydi, yaratmazdı. Kim varsa insanoğlu olarak Allah Teala hepsini mutlak olarak seviyor. Ama bu sevgi herkese eşit olarak verilmiyor. Kim Allah'ı daha çok seviyorsa, o daha çok seviliyor. Kim Allah'ı daha seviyorsa, o daha seviliyor. Ama mutlaka seviliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sadece bu küçücük dünyamızda değil, bütün kainatta yaratılan insanların hepsini mutlu olmaları için yaratmış. Ey Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk davetiyesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden, hepinizden. Mutlu olun. İşte mutluluğun anahtarı sevmektir. Sevemezseniz mutlu olamazsınız. Sevilmezsiniz ve mutlu olamazsınız. Bu üniversite size sevmeyi öğretmek için açıldı. Allah-u Teala bizi bu göreve sizlere sevgiyi anlatmak, sizi sevgi ehli yapmak üzere getirdi. Öyleyse sevmek ve bunun bedeli olarak, karşılığı olarak Allah-u Teala tarafından sevilmek hepiniz için hem vazifedir hem de haktır. Sevmek vazifeniz, sevilmek hakkınız. Eğer severseniz sevilirsiniz. Ben insanlardan nefret ederim, insanlar beni sevsin. Ben onları sevmeyeyim, onlar ister beni sevsinler, ister sevmesinler. Ben de onları sevmeyeyim, onlar da beni sevmesinler. Üç ayrı düşünce tarzı. Ama şuraya ulaşıyoruz. Sevmezseniz sevilmezsiniz. İnsanları sevemezseniz Allah'ı da sevmiyorsunuz demektir. İnsanları sevemezseniz, Allah'ı sevemezseniz aslında sadece nefsinizi seviyorsunuz demektir. Ki bu sevgi bütünüyle tersine dönük bir sevgidir. Çünkü nefs sevmesini bilmeyen insanlarda şeytanın emrindedir. Tasavvufta olduğunu düşünse, tasavvufun gereklerinin bir kısmını yapmış olsa bile bir şeyi değiştiremez. Konunun merkezinde sevgi var. Her şey sevginin etrafında hareleniyor, oluşuyor, şekilleniyor. Rengini ve muhtevasını açığa çıkarıyor. Öyleyse her güzel şeyin dizaynında sevgiyi görüyorsunuz. Her çirkinliğin arkasında da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Kin vardır. İntikam vardır. Dikkat edin, ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Sevgi veya nefret iki ayrı deniz. Birbirine birleşmezler. Nasıl Cebel Farkı'nda Akdeniz'de Atlas Okyanusu birbirinden kesin standartlarda ayrılıyorsa hiç netice değişmez. Bütün insanlar için aynı şey vardır. Nefret iter. Sevgi çeker. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nefretle beraber olduğunuz bir insan sizden nefret eden birisi olmak mecburiyetindedir. Kurtuluş yoktur. Eğer severseniz insanları o zaman sevinirsiniz. Biz size sevgiyi öğretmek için buradayız. Eğer ben sevmem diyorsanız o zaman bizimle beraber olamazsınız. Ait olduğunuz yerde olacaksınız. Allah'ın temeldeki muhtevası, en geniş hacimli muhtevası sevgidir. O size çağlayanlar gibi sevgi akıtmıyor. Sizden de çevrenize çağlayanlar gibi olmasın ama sevginin akmasını istiyor. Nefretin değil, kinin değil, intikamının değil, hoşgörünün, sevginin insanları birbirine yakın kılan bütün güzelliklerin taraflardan birinden diğerine akmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hedefi bu. Öyleyse tasavvufta geri kalanlar, neden geri kaldığınızı anladınız mı? Sevmiyorsunuz. Dünya üzerinde hiç kimse iki tane sahabe gösteremez ki birbirini sevmesinler. Eğer sevmeyen ikisi varsa onların sahabe değil, münafık olduğundan emin olabilirsiniz. Öyleyse başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere herkes onu seviyordu, o herkesi seviyordu, bütün sahabe de birbirini seviyordu. Ama dikkat edin, aralarında münafıklar da vardı. Onlar ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne de sahabeyi sevmiyorlardı. Daha kötüsü, birbirlerini de sevmiyorlardı. Dikkat edin. Şeytan sevmez. Şeytan nefret eder. Hepinizden tek tek intikam almaydılar. Nasıl alacaklarsınız intikamını? Sizleri birbirinizden nefret ettirerek, sizlerin birbirinizi sevmesine mani olarak. İblisin bir tek hedefi vardır. Hepinizi birden topyekün kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Eğer sevemezseniz onun takımındansınız. Bizim takıma geçmek için sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ama hiçbiriniz bizim takıma geçmeye mecbur değilsiniz. Allah'ın okulunda sevgi öğretilir. Şu yaşadığımız dünyaya bir bakın. Ne kadar çok insan bize düşman. O düşmanları biz severiz. Bize düşman olmaları da bizi hiç ırgalamaz. Allah bizim dostumuz. Öyleyse bizden yayılan sevgi bir gün onları da muhtevasına, sevgi çemberine alacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, kendi içimizdekileri bu sevgi çemberine alamıyorsak, eğer insanlar bile bile sevgisizlik saçıyorlarsa, o zaman onlara Allah-u Teala soruyor, neden buradasınız? Sevgili kardeşlerim, burası, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Size sevgi öğretilir. Sevgisizlik değil. Eğer biz size sevgiyi verebildiysek, siz de başkasına sevgiyi verebilirsiniz. Eğer bizden o sevgiyi alamadıysanız, o zaman kapılarınızı içeriden kapatıyorsunuz demektir. Sözlerimi iyi dinleyin. Her biriniz kendinize hangi standartlarda bu sözlerin ulaştığına dikkatle bakın. Acaba nereye kadar size ait sözlerimiz? Dikkatle yerlerini oturtmaya çalışın. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Buna evet derseniz eğer, doğru söyleyip söylemediğinizi hemen anlamanızı isterim. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Eğer sevmiyorlarsa ben onları seviyorum diyemezsiniz. Etrafınızdaki insanlar hepinizin aynasıdır. Sakın bizi kendinize kıyaslamayın. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Onun için insanların bizi sevmesi veya sevmemesi bizim için önem teşkil etmez. Allah'tan gelen, bize gelen sevgi onları da kuşatmaya kadirdir. Ama sizler için geçerli değil bu. Siz severseniz sevilirsiniz. Eğer sevmezseniz sevilmezsiniz. Öyleyse
0: başka insanları seviyorum diyecekseniz bana, bunun için önce etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Hepsi sizin bir aynanız.
1: Siz onlara karşı nasıl davranırsanız onlardan aynı standartlarda tepki görürsünüz. Öyleyse bu dizaynda olaya dikkatle bakın. Sevmek, sevilmenin kapısıdır. Üstelik sevgi öyle bir anahtardır ki her kapıyı açar. Eğer bütün kapılar size kapalıysa, etrafınızdaki insanlarla anlaşamıyorsanız ve hatayı onlarda arıyorsanız, o zaman kendi kendine sormanız lazım gelen bir şeyler var. Neden bana karşı davranışlar sevgi dolu değil diye sorabilirsiniz kendinize. Ve cevabı nefsinizden dalgalanan ama sizin asla kabul etmek istemeyeceğiniz bir cevap.

Söylediklerimizi hiç unutmayacaksınız. Şimdiye kadar mutsuzdunuz. Bu yuvaya gelmeden evvel mutsuzdunuz. Neden? Çünkü başkalarını suçlu görüyordunuz. Ve etrafınızdaki insanlara hep başkalarını çekiştiriyordunuz. Size kötü davrandıkları için, size fenalıklar yaptıkları için. Hep onların haksız taraflarını arıyordunuz ve şikayet eden siz olduğunuz için çevrenizdeki insanlara kendinizin de haklı taraflarını. Ama öğreti böyle değil. Allah'ın size öğretmek istediği şey başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların haklı taraflarını arayacaksınız. Ve kendinizin de haksız taraflarını. Acaba size sizin istemediğiniz bir şekilde davrandılarsa öyle davranmalarına siz sebebiyet vermiş olamazsınız. İşte bu sual aksi mümkün olmayan bir sualdir. Kim neyi hak ederse ona öyle davranılır. Sevgi eken sevgi biçer. Nefret eken nefret biçer. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarına hangi ölçüde sevgi dağıtabiliyorsanız çevreniz bir bütündür. Aldığını tekrar size iade edecektir. Aynen. Aynı miktarda sevinirsiniz. Çevrenizden nefret ederseniz aynı miktarda nefret edersiniz. Tıpkı birleşik kaplar gibi. İkisinin de seviyesi daima aynıdır. İstediğiniz kadar geniş bir kap alın, alttan bağlayın. Öteki de daracık bir kap olsun. Netice değişmez, seviye daima aynıdır. Aynı seviyede sevgi, aynı seviyede sevgiyi oluşturur, mutlak olarak oluşturur. Eğer şu birleşik kaplardaki şey nefretse, iki tarafta da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Öyleyse etrafınızdaki herkes sizin için bir aynadır. Etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyor dikkatle bakın. İşte siz o davranışı hak edenlersiniz. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın kanunu böyle çalışıyor. Bizim görevimiz size Allah'ın hakikatlerini birer birer anlatmak. Önce sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bütün sahabe sıfırın çok aşağısında birer hayduttu. Hepsi katildi. Mutlaka başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Ama o başka kabilelerdeki kişiler de onların her birinin kabilesinden birçok insan öldürmüştü. Asırlardan beri devam eden bir kan davası insanları devamlı katle itiyordu. Böylesine birbirinden nefret eden insanlar için Allah Teala sonuçta ne söylüyor? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne olmuşlar? Can dostu olmuşlar. Acaba onları kapkara bir dünyadan pırıl pırıl bir güneşli dünyaya iten acaba neydi? Nefretin sevgiye dönüşmesiydi. Hala nefret çağını yaşayanlar aramızda bulunuyorlar. O nefretin sahipleri, o kardeşlerimiz hala yanlış yaptıklarını idrak edemeyecekler mi? Her yerde, her şehirde, her zaman bu kardeşlerimiz mevcut. Bir kısmı samimiyetle değişmeyi istiyor. Bir kısmı değişmek de istemiyor. Öyleyse eğer sevmiyorsanız, eğer nefret ediyorsanız, eğer değişmek istemiyorsanız, o zaman neden buradasınız?

Buraya gelenler değişmek için gelirler. Burası şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Sevgisizliğin değil, sevginin yayıldığı yer. Allah sevginin kaynağıdır. Eğer başkalarını sevmiyorsanız, Allah'ı seviyorum diyemezsiniz. Onu da sevmiyorsunuz. Bunun manası, nefsinizdeki afetler sizin yakınınız. O zaman şeytan size hakim durumda değil mi? Nefsinizin afetlerini kim kumanda eder? İblis değil mi? Onları ruhunuzun hasletlerine çevirdiğiniz gün şeytanın size tesir edilmesi mümkün mü? Öyleyse bu konuda, sevme konusunda, negatiflerin pozitife dönüşmesi konusunda gayret edecek yerde insanlarda kusur aramaktan vazgeçmeyecek misiniz? Şikayet çok kolay bir şeydir. Dersiniz ki falanca beşmekan bana böyle davrandığı için ben de onlara böyle davranıyorum. Ve siz şimdiye kadar hep nefsinizin ve şeytanın size emrettiği bu terazi üzerinde yürüdünüz. Terazinin bir kefesinde sizin onlara yaptığınız kötülükler, öbür kefesinde de onların size yaptıkları. Nefrete karşı nefret. Biz başka bir teraziye sahip çıkmanızı istiyoruz. Bir tarafta sizlerden onlara ulaşması lazım gelen sevgi, öbür tarafta onlardan size ulaşması lazım gelen sevgi. Hep siz ve çevreniz. Kainatın neresine giderseniz gidin, insanlar sosyal mahluklar olarak karşınıza çıkacak. Birbirleriyle beraber yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar. Başka bir alternatif yok. Her zaman, her yerde başka insanlarla beraber olacaksınız. Bu sözlerimizi dinleyen birçok kardeşimiz işlerinden Allah-u Teala'ya şükrediyorlar. Hamdolsun ki Allah bize sevmeyi öğretti. Hamdolsun ki onun kıldığı vazifeli bize sevgiyi öğretti. Sayıları giderek azalan başka kardeşlerimiz de var. Onlar da sevgiyi öğrenemediler. Ve davranış biçimleri onu sergiliyor ki öğrenmek konusunda, tatbik etmek konusunda kendilerine düşenleri yapmak istemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kainat sizin zannettiğiniz kanunlarla idare edilmiyor. Allah'ın kanunlarıyla idare ediliyor. Ufkunuz ne kadarsa sizler o kadar düşünebilirsiniz. Daha ötedeki temel düşünce Allah'ınkidir. O kime ne kadar öğretirse insanlar o kadar bilginin sahibidir. Öyleyse her alanda sevgi sizin okulunuz olmalı. Başlamanın karşı tarafa ait olmasını beklediğiniz sürece o başlangıç gelmeyecektir sizin için. Siz başlamak mecburiyetindesiniz. Başlarsanız etrafınıza sevgisizlik, nefret tohumları değil de sevgi ekmeye başlarsanız, her taraftan size sevgi ulaştığını göreceksiniz. İnsanları suçlamak çok kolay. Bana şöyle şöyle davrandıkları için ben de onları sevmiyorum. Bunu söyleyerek
şimdiye kadar mutlu olan insan bulunuyor mu dünya üzerinde? Böyle söyleyen insanlar kendi mutsuzluklarının imzasını kendileri atıyorlar. Mutsuzluk kilidinin anahtarları bu insanlar. Öyle düşünmemeyi öğretmeye çalışıyoruz size. Eğer ben onlara iyi davranabilseydim, sevgi ulaştırabilseydim, onlar da bana sevgi ulaştıracaklardı, beni seveceklerdi. Öyleyse ben, onlar beni sevmese de ben onları sevmeye başlamalıyım diye düşünmeniz lazım. Ben öyle düşünmem diyorsanız, sizi buna zorlamak kimsenin haddi değildir, biz de dahiliz. Ama bulunduğunuz yerin hakkını vermek istiyorsanız, bu çevrenin, bu standartların içinde kalmak istiyorsanız, burası bir sevgi ve kardeşlik yuvasıdır. Bütün dünyaya, bütün kainata sevginin yayılacağı merkez burasıdır. Önümüzdeki 4 yıllık bir zaman devresi içerisinde bu konuların hepsi halledilecektir. Bunu göreceksiniz. Nasıl şimdiye kadar Allah-u Teala'nın söylediği her şey birer birer hakikat olduysa, bugünden itibaren de bundan sonraki devrede de aynı şeyler olacak. Size şimdiye kadar neler söylediysek, gördünüz ki hepsi birer birer oluştu. Çünkü onları söyleyen biz değildik. Bize söyleneni size tekrar ediyoruz sadece. Onunsa, Allah'ınsa her söylediği sadece hakikati oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn herkes için geçerli. Sadece Allah'ın kanunları çalışır. Eğer siz hala kendinizi müdafaa etmeyi düşünüyorsanız, biz böyle davranıyoruz ama haklıyız, bize böyle davrandıkları için diyorsanız, diyeceksiniz, siz iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekiyorsunuz. Hem kendinize, hem emeklerinize, hem zamanı geçirmenize yazık. Allah'ın kanunlarını tatbik ettiğiniz zaman iskeleye bağlı olan ipler çözülecek ve sandal çektiğiniz küreğin standartları içerisinde doğrusal bir istikamette Allah'a doğru götürecek sizi. Ama dikkat edin, bu standartlar Allah'ın koyduğu standartlar. Ve sadece onun kanunları yürürlüktür kainat, yürürlüktedir kainatta. Eğer Allah-u Teala yer çekimi kuvvetini koymuşsa, ben o kuvvete karşı çıkarım diyemezsiniz. Eğer damdan kendinizi ben aşağı düşmem diye atarsanız aşağı düştüğünüzü görürsünüz. Öyleyse kanunları öğrenecek ve o kanunlara uygun çözümler arayacaksınız. Unutmayın, kumanda mevkiinde siz yoksunuz. Allah var. Kumanda mevkiindeki Allah, Rab hüviyetindeki emir ve kumanda merciği olan Allah hepinize emreder. İster ki hepiniz birbirinizle en güzel ilişkilerin sahibi olun. Hep insanlar görüyorum, hep şikayet halindeler. Peki, insanları şikayet etmek ne sağlar bu şikayeti yapan kişiye? Neden Allah'a değil de başka insanlara? Bir insanı bir başkasına
size yaptığını düşündüğünüz haksızlık sebebiyle çekiştiriyorsanız bunun ismi ya gıybettir ya dedikodudur. Bazen haddi aşarsınız, onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstermeye kalkarsınız. O zaman da iftira olur. Ama hepsi negatif. Neden başkalarına? Asıl merci orada, Allah. Kainatın neresinde olursanız olun, şu dünyanın hangi noktasında olursanız olun, her zaman ona ulaşabilirsiniz. Başka birine ulaşmanız için ya onun size gelmesi lazım, ya da sizin ona gitmeniz lazım. En azından bir vasıtayla, telefonla vesaireyle birbirinize ulaşacaksınız. Ama Allah'a vasıtasız ulaşabilirsiniz. Ne zaman, canınız ne zaman isterse ona söyleyin, içinizi dökün. İşi de bilseydiniz bizim söylediklerimizi söyleyecekti size. Kendinizi haklı zannetmeyin diyecekti. Eğer düzelmek istiyorsanız hatayı hemen kendinizde aramaya başlayın. Eğer düzelmek isterseniz hemen sevmeye başlayın. Allah Teala siz ona ne yaparsanız yapın sizi gene sevmeye devam eder. İşte ateistler Allah yoktur derler aşağı. Tamam. Allah onları da sever. Sevgili kardeşlerim, o insanlar, şu ateistler var ya hani biz Allah'a inanmayacaktık diye hep bir laflar ederler. Bir ölüm tehlikesiyle karşılaştıkları anda onların yanımda olmanızı ne kadar isterdim. Bakın o inanmadıkları Allah'a nasıl yalvarıyorlar. O ateistler. Yoksa içinizde böyle olanların bir ölüm tehlikesi anında neler söylediklerini işitenleriniz var mı? İşitseydiniz eğer olanlardan sonra yahu sen hani Allah-u Teala'ya inanmıyordun, ne oldu sana diye sorduğunuzda yüzleri kıpkırmızı yaşlar dökerek o zaman anladım diyeceklerdir. Daha ötesi mi? Daha ötesi Firavun. Biliyorsunuz Firavun ölene kadar Allah'a iman etmedi. Ama ne zaman ki Kur'an'a yazdığı gibi Allah Teala onun ölüm sırasında kalp gözünü açtı. İşte gözünü açtık, görüşün keskindir. Hadi şimdi söyle bakalım buyurdu Allah Teala. Hakikati gören Firavun Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne göndermez misin? Sana ne kadar muti bir kul olduğumu şimdi yaptığım gibi hayatım boyunca secde ederek ispat edeyim. Allah Teala Firavun'a şu cevabı verdi. Hiç kimsenin ölüm sırasında gözünü açıp da kalp gözünü ona hakikati gösterdikten sonra onun talebini kabul etmeyiz. Seni ey Firavun gelecek, kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnek kılmak üzere bu secde vaziyetinde seni kıyamete kadar cesedini çürütmeyeceğiz. Ve bu Firavun'un secde halindeki vücudu halen İngiltere'de, Londra'da British Museum'da secde halinde yere kapanmış durumda ve kıyamete kadar da ben Allah'ım diyen bu Firavun orada da herkese ibret olmak üzere bekliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefretten, sevgisizlikten sizde bir hatıra ancak nefret ve sevgisizliktir. Öyleyse neden? Neden Allah'ın güzellikleri dururken şeytanın çirkinlikleriyle meşgulsünüz? İnsanları sevmek çok mu zor bir şey? Eğer onların sevgisizliklerine katlanamıyorsanız, ki bütün sevmeyenler için aynı şey geçerlidir,
onları en mutsuz eden şey başkalarının kendini sevmemesidir. O zaman neden siz başlamıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Bütün insanlara Allah'ın emri sevmek. Eğer sizden nefret ettiğiniz insanlara sevgi tohumları saçılmaya başlanırsa, onların hepsi toprak ananın bir boyutudur. Onlarda bu tohumlar sevgi tomurcuklarıyla açarlar ve sevginin yansıması sevgiyle olur. Her sevgi karşı tarafta bir sevgi yeşertir. Allah'ın sünnetullahı bu standartlar içinde dizayn edilmiş. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti doğurur. Şimdi sevgili kardeşlerim, iki taraftan birisi sizsiniz. Bu spiralin, şu yukarıya doğru öfke spiralinin, nefret spiralinin çıkışı sırasında hangi noktada olursanız olun, bu nefreti her biriniz durdurabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Nefretin yerine siz sevgiyi koyduğunuz anda karşı tarafa onun yapabileceği hiçbir şey bırakmazsınız. Size onun aynasından geri dönen şey sadece sevgi olacaktır. En çok kızdığınız kimse onu düşünün. Yani ben ona da sevgiyle davransam ondan da mı bana sevgi gelecek diye düşünseniz, evet ondan da. Bir deneyin. Kanunlara riayet edin. Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki, onların hatalarını aramayacaksınız. Size kötü davranmalarındaki haksız sebepleri, onların haksız olduğu sebepleri aramayacaksınız. Tam aksine. Neden böyle söylüyor? Neden tam aksine diyor? Mal meydanda değil mi? Eğer sizin yaptıklarınızla mutluluk olsaydı, şu anda mutlu olmanız lazımdı. Madem ki mutsuzsunuz, sizin kanunlar çalışmıyor. Bu insanlar mutluysa, tasavvuftaki insanlar mutluysa, o zaman farklı bir durum var. İşte biz size bu farklılıkların inceliklerini göstermek istiyoruz. Artık başka insanların size kötü davranmalarındaki haksız sebeplerini aramayacaksınız. Tam aksine, acaba onların size beğenmediğiniz tarzdaki davranışlarının arkasında size ait hangi hatalar var ki onlar size böyle davranıyorlar? Onların yerine kendinizi koyun. Dikkat edin. Başkalarını çekiştirdiğiniz zaman hep aynı şeyi yaparsınız. Hep onların size karşı haksız davranışlarını seçer, onlarla etrafınızdaki insanlara şikayetlerde bulunursunuz. Yetmez. Kendinize düşen tarafa gelince burada da sadece sizin haklı taraflarınız vardır. Hem de Allah-u Teala devamlı aklınıza yaptığınız yanlışlıkları getirdiği halde etrafınızdaki insanlara şikayet ettiğiniz insanlara onlardan katiyen bahsetmezsiniz. Birçoğundan haberdarsınız da. Netice mi? İşte bulunduğunuz yerdesiniz. Mutsuzsunuz. Huzursuzsunuz. Sıkıntı içerisindesiniz. Arkasında boşuna başkalarını aramayın. Sizin başkalarından geriye dönen aksiniz. Başka aynalardan reflekte edilen kendinizsiniz. Öyleyse artık vazgeçin.
eski usullerimizden şeytanın sizin nefsinize kabul ettirdiği yanlış yasalardan vazgeçin. Allah'ın doğru kanunlarını uygulamaya başlayın. Başkalarının hatalarını aramayın diyor Allah Teala. Başkalarının haklı taraflarını arayın. Size karşı bir ters davranışta bulunmuşlarsa acaba onlar bu davranışı hangi haklı sebeplerle yaptı diye arayın. Bu sizden karşı tarafa bakıştır. Şimdi içinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendinizi yargılayın. Ve şimdiye kadar olanın tam tersini yapın. Haksız olduğunuz sebepleri, olayları araştırın. Haksız olduğunuzu kabul edin. Doğruya yaklaşın. Doğruyu tatbik sahasına koyun. Dikkat edin. Neden ikide bir bunu söylüyorum? Kanunlarınız işlemiyor. O sizin koyduğunuz kanunlar, şeytanın size öğrettikleri. Onun bir tek hedefi var. Sizi de, sizin vasıtanızla başkalarını da mutsuz etmek. Şu dünya üzerinde. Bir, ikincisi hepinizi birden topyekun cehenneme götürmek. Gene kendisiyle birlikte. Ama Allah da tam tersini istiyor. Hepinizin şu dünyada mutlu olmasını ve hepinizin Allah'ın cennetine girmesini. Ve öylesine kolay şartlar göstermiş ki Kur'an-ı Kerim'inde bir insanın Allah'ın cennetine girmesi için sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Tamam. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Ama insanların çok büyük bir kısmı bilmiyor. İşte onun için anlatmamız önem kazanıyor. Çünkü doğrusu bu. Kurtuluşunuz zor değil. Ama şu andaki konumuz sizin dünya mutluluğunuz. Sosyal bir mahluk olduğunuz için başka insanlarla birlikte yaşamak tecrübetlisiniz. Ve mutsuzsunuz. Ve şeytan sizin mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yüklemenizi temin etmeye çalışıyor. Yanlış. Baştan aşağı yanmış. Sadece siz varsınız. Siz kendi kainatınızın, bütün şu kainatın merkezindesiniz. Sizin hayatınızda kainatın merkezinde sadece siz varsınız. Başka tesirler aramayın. Onların hepsi bir aynadaki kendi görüntünüzdür. Etrafınızda kaç kişi varsa, etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyorlarsa, o davranışların arkasında onlar yok. Siz varsınız. Sizin davranışlarınızın aksetmesi söz konusu. Deneyin. Siz onlara bir iyilik sembolü gibi yaklaşın. Onları sevin. Onlar için fedakarlıkta bulunun. O zaman size geri dönenin ne kadar sevgi dolu olduğunu göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve bugüne kadar olan davranış biçimlerinizden utanç duyacaksınız. Neden böyle davrandım diye ağlayacağınız günler çok olacak. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, yaratıcı. İstediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Bir tarafta şeytan var. Allah'ın yaratıklarından bir tanesi. Ayak tırnaklarından saçının tellerinin ucuna kadar her tarafı kötülükten ibaret. Kapkaranlık bir mahluk. Ve sizin sadece mutsuz olmanızı istiyor. Eğer mutsuzsanız şu anda onun emrindesiniz. Hala fark etmiyor musunuz? Allah'ın dostları her zaman mutludur. Dostluk seviyesi yükseldikçe mutsuzluğu bozabilecek olayların hiçbirisi onlara tesir edemeyecektir. Onlar severler. Sadece severler. Kendilerine çeşitli kötülükler, yanlış davranışlar yapılır. Ama onlar Allah'ın dostlarıdır.
bunlar hiçbir zaman etkilenmezler. Kimseye ceza vermezler. Ceza müessesesi onların müessesesi değildir. Herkesi sevenler. İnsanlar kendilerine nasıl davranırlarsa davransınlar, kendilerine ne yaparsalarsa yapsınlar, onlar için netice değişmez. Kendilerine yanlış davrananlar da Allah'ın kullarıdır. Ve her zaman değişmeleri mümkündür. Öyleyse hiç kimse için ümitsiz olmazlar. Her şey değişebilir. Zaman içerisinde nasıl koruklar helva olursa, insanlar da bir gün doğruyu göreceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, burada size düşen şey, şeytanın kanunlarını artık uygulamaktan bahsedin. Tekrar ediyorum, mutsuzsunuz. Çünkü Allah'ın kanunlarını uygulamıyorsunuz. Çünkü şeytanın kanunlarını uyguluyorsunuz. Şeytanın ise bir tek hedefi var. Sizi mutsuz kılmak. Eğer Allah'ın kanunlarını uygulasaydınız, o zaman siz de mutlular arasında olacaktınız. Allah'ın kanunları mı sevgiyi emreder? Nasıl Allah hepinizi sonsuz bir sevgiyle seviyorsa, siz de Allah'ı sevin, siz de başka insanları sevin. Sevdiğiniz zaman onlara öyle güzel davranışlarda bulunursunuz ki, onlar size karşı mukabil davranışlarında sizi üzebilecek davranışlar yapmayacaklardır. Öyleyse hiç unutmayın. İnkar etseniz de, yalanlasanız da, aslında hepiniz yaptıklarınızı biliyorsunuz. Öyleyse Allah yolunda düzelmek hepinizin elinde. Mutsuzsanız iki rahmetten sadece bir tanesi geçerli olduğuna göre şeytanın tarafındasınız henüz. Mutluysanız oradan öbür tarafa atlamayı başarmışsınız. Öyleyse kimin emrinde olursanız mutlusunuz? Allah'ın. Kimin emrinde olursanız mutlusunuz? Şeytanın. Öyleyse suali şöyle soralım. Allah sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Ne yapar? Gerekli kanunları koyar. Der ki şöyle şöyle şöyle davranırsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şeytan hiçbir şey söylemez. Devamlı iç dünyanızda sizin düşüncelerinizi taklit ederek, sizin iç dünyanızdaki sessiz sesiniz var ya, hani hep iki sesin kavga ettiğini duyarsınız içinizde, o seslerden birisi şeytana ait. Ama size kendi sesiniz diye yutturur. Kendi düşüncenizle edersiniz onları. Ne zaman bir yanlış adım atarsanız bunu derhal hissedersiniz. Çünkü bu olaydan sonra huzursuz olacaksınız. Sıkıntı duyacaksınız. Mutsuz olacaksınız. İşte o zaman bilin ki o size ait olmayan o düşünce iblisin düşüncesi geldi, sizi kontrolü altına aldı, onu yaptınız. Sonra huzursuz olursunuz. İşte insanlar biz onlara mutluluktan bahsettiğimiz zaman ben zaten mutluyum diye cevap verirler bize. Biz de onlara sorarız. Mutluluğu biliyor musunuz? Mutluluk madde bir, devamlı bir betiredir. Mutluluk madde iki. Hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde iki, hem de üç, Allah ile olan ilişkilerinizde kurulması lazım gelen sulh ve sükunun mutlaka var olmasını gerektirir. Üç dünyada birden. Mutluluk üç dünyada birden
sulh ve sükun demektir. Kavganın bitmesi halidir. Öyleyse siz başkalarıyla kavga halindeyseniz, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeyse ve Allah ile olan ilişkilerinizde görevlerinizi yapmamanın huzursuzluğunu, sıkıntısını yaşıyorsanız, üç ayrı alemde de mutlu değilsiniz. Ama ara sıra bir şey hoşunuza gidiyor ve mutlu oluyorsunuz. Hani size hep bir misal söylerim. Çok zengin olan bir adamın oğlunu aldığı Mercedes'in oğluna vereceği bir mutluluk vardır. Ama çok fakir bir ailenin oğlunu aldığı bisiklet o çocuğu ötekinden daha fazla mutlu eder. Bisikletin sahibini Mercedes'in sahibinden daha fazla mutlu eder. Herkes kendi dünyasında yaşadığı için. Mutluluğun ölçüsü Allah ile sizin aranızdaki ilişkinin bir aynasıdır. Başka insanlarla beraber yaşıyorsunuz. Ne tohum ekerseniz onu biçersiniz. Eğer etrafınızdan sevgi görmüyorsanız bilin ki siz onlara sevgi vermediğiniz içindir. Ve artık değiştirin şimdiye kadar şeytanın size öğrettiği iç dünyanıza kapkaranlık eden düzen sizi sonsuz iç işkencelere tabi tutan yanlış davranış biçimlerinizi düzeltin. İki ayrı cepheden hareket edeceksiniz. Başkalarının kusurlarını değil, haklı sebeplerini, sizin haklılıklarınızı değil, haksız ve yanlış davranışlarınızı arayacaksınız. Düzeltilmesi lazım gelen onlar değil, düzeltilmesi lazım gelen siz kendinizsiniz. Kendi kendinizin mimarı olacaksınız. Siz kendinizi düzeltmeye çalıştığınız zaman hedefe yürüyebilirsiniz. Güzellikleri kendinizi değiştirmeye karar verip de bunun tatbikatına geçtikten sonra adım adım yaşayacaksınız. Ama sonunda çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Sahabe nasıl çok şükretmişse siz de öyle yapacaksınız. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine öğrettiği bu mutluluk reçetesini tatbik ettiler. Hiçbir sahabe yoktur ki başka bir sahabe tarafından sevilmesin. Hepsi birbirine hizmet için yaşıyorlardı. Bir toplum düşünün sevgili kardeşlerim. Toplumun bir ferdi ötekilerin hepsinin emrinde. İkincisi de birinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Üçüncüsü birinci ve ikinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Tamamlayın seriyi. Herkes herkesin emrinde. Herkes başkalarına hizmet için, başkalarına bir nebze faydası dokunmak için yaşıyor. Her sabah namazından sonra sahabe dağılırdı. Uyumazlardı sabah namazından sonra. Birbirlerine rastladıkları zaman selam verirlerdi. Arkasından mutlaka biri diğerine Velasur suresini okurdu. Onun arkasından genel konuşma şöyleydi mükaleme. Sabah namazından beri zekatımı verecek olan birisini arıyorum. Zekatımı kabul edecek olan. Ama bulamadım. Sen kabul eder misin kardeşim? Cevap. Ben de sabah namazından beri böyle birisini arıyorum. Ve buraya geldim sana bu teklifi yapmak üzere. Benim zekatımı kabul eder misin diye. Sevgili kardeşlerim. Şimdi ne diyor insanlar? Biz vergi veriyoruz diyorlar. Zekat vermeyiz. Tamam. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Mescid de dahil olmak üzere hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın.
Dikkat edin, sakın sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Onlar da sahabenin içinde yaşıyorlardı. Ama onlar münafıklardı. Tabi olmuş görünüyorlardı. Aslında tabi olmamışlardı. Ve sahabenin yaşadığı mutluluğa hayretle bakıyorlardı. Kendi mutsuzlukları, iç dünyalarını tamamen tasavvufa vururken. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğin aydınlıkları sizindir. Kapıları açacak olan anahtar elinizde. Kendi kusurlarınızı anlamak, aramak, bulmak, değişmek. Başkalarının da haklı taraflarını aramak. Öyleyse bütün bu güzellikler, bütün bu kainat, her gün yeniden doğan güneş, hepsi sizin için. Ve Allah'ın sizden istediği şey sadece ve sadece sizlerin mutluluğu. Öyleyse bugünden itibaren kendinize çekimizden verin. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman yapabileceğiniz bir tek şey var. Değişmek. Güzele yönelmek. İşte sevgili kardeşlerim, her şehirde, her yerde birçok kardeşimiz mutsuz. O mutsuzlara sesleniyorum, yanınızdaki mutlular. Size hala bir şey söylemiyor mu davranış biçimleri itibariyle? Hayır, konuşmalarından bahsetmiyorum. Davranış biçimlerine dikkat edin. O güzelliği size her an ispat eden Allah'ın dostları olan kardeşlerinizin o güzel davranışlarına dikkatle bakın. Onlar size çok şey söylemeli. Onlar gibi olmalısınız. Her şehirde, her yerde, her toplulukta onlardan birkaç kişi daima vardır. Onlar çevrelerine ışıktır, örnektir. Ve hepinizin öyle olması için bir aynadırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ay güneşe bakarak aydınlanır. Öyleyse hep güneşi hatırlayın. Allah Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

0: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın, 99 yılı Ramazan'ının son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününe itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabii. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları, cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sıradımızda kimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnden insanı lefifes. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala İrşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ mincim eğimmeten yehtune bi emrina lemmâr sâberû ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya, dost, evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Surları'nın dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar.
bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız padişahım. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen o da mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor. Ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar

oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Son derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş. Sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabe Kunel Ebel'in var ya onlardan bir kısmı Ensar'dandı. Yani Medine'deki Ensar'dan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara İhsan'la tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir. Ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrif havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrif havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhun henüz Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik.

Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun çetinlik olmaktan kurtulması, üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası, fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve ulul fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikirden evvel ki dört makam. Ondan sonra hasil havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Ma ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun." Ey sahabe diyor Allah Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikreden evvel. Size hikmet öğretsin diye ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak, Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an, Allah'ın zatında fani olduğu an, bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33.000'dir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin meka makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulul elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuh'a daveti ve kişinin salah makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salah makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için
evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı ağzına pek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyor. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağım. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılını bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır madde 3 ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icam mesturayı almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış.
Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edin. Bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, insanların mürşitlerine ulaşması. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı?
ne yazık ki sadece ruhun Allah'laştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır. Bunu yerlerine oturtun. Çünkü evliya dediğimiz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta meseleye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım tüpürler var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir.
Allah'ın evliyası olmak, kurtulmak